0: Party!
1: Müslümanlar Allah'ın yardımıyla müşrikleri geri püskürtmüşlerdi. Düşman ordusunun sancaktarları öldürülmüştü. Kureyşliler kaçmaya başlamışlardı. Okçular tepesindeki okçular savaş meydanındaki durumu daha iyi görebiliyorlardı. Görünüşe göre kesin bir zafer kazanılmıştı. Müşrikler geri çekilirken kıymetli mallarını da bırakmak zorunda kalmışlardı. Bu durumda sıra ganimet toplamaya gelmiş olmalıydı.
2: Ne duruyoruz? Zafer bizim. İnip diğer kardeşlerimizle birlikte ganimetleri toplayalım. Hadi yürüyün.
3: Durun. Siz Resulullah'ın sakın yerlerinizden ayrılmayın. Bizim öldürüldüğümüzü görseniz de yardımımıza koşmayın. Ganimet topladığımızı görseniz de bize katılmayın. Bizi arkamızdan koruyun dediğini duymadınız mı? Durun.
4: Resulullah beni sizin başınıza kumandan tayin etti. Size yerlerinizde kalmanızı emrediyorum.
2: Peygamberimizin muradı bu değildi. Baksanıza savaş bitti. Biz kazandık. Burada durmamızın artık bir anlamı yok.
3: Ey Müslümanlar, peygamberimizin sözünü hatırlayın ve kumandanınıza itaat edin. Durun, gitmeyin. Nereye gidiyorsunuz?
1: Okçuların tepeyi terk ettiği sırada beklenmedik bir gelişme oldu. Yenilgiyi kabullenmek üzere olan müşrikler için bir umut ışığı doğmuştu.
5: Halit, buraya gelirken Müslümanlarla meydan savaşı yaparsak mutlaka galip olacağımıza inanıyorum. Ama bugün Bedir vakasından daha ağır bir yenilgiye uğrayacağız.
6: Kureyş nesi var nesi yok bırakarak kaçıyor.
5: Neden süvarilerini kullanmıyorsun?
6: Denedim ama başaramadık.
5: Arkandaki tepeye baksana. Okçular yerlerinden ayrılıyor.
6: Evet, ilk denememde onlar bizi püskürtmüştü. Şimdi ise tepeyi terk ediyorlar. Bu bizim için bir fırsat.
7: Askerler, hazırlanın. Harekete geçmek için hazır olun. Mızraklılar sağ tarafa, okçular sol tarafa. İlk hedefiniz tepedeki okçular. Onları etkisiz hale getirince tepenin arkasından dolanıp düşmanın arka tarafına geçeceksiniz. Hazır ol! İleri!
1: Müşriklerin Halid bin Velid kumandasında yeni bir saldırıya geçtiğini fark eden Abdullah bin Cübeyr emrinde kalan 10 kadar askeri mevzilendirdi.
4: Tepenin üzerine yayılın. Oklarınızı hazırlayın. Kılıçlarınız da yanınızda olsun. Oklar bittiğinde aşağı inip onları engellememiz gerekecek. Hazır! Fırlatın! Oklarınız bitene kadar atmaya devam.
2: Artık okumuz kalmadı.
7: Kılıçları sıyırın, hadi.
1: Halid bin Velid amacına ulaşmış, tepenin çevresinden dolaşarak Müslümanları arkasından sarmıştı. Kaçmakta olan müşrikler Halid bin Velid'in hamlesini görünce geri döndüler. Müslümanlar iki ateş arasında kalmıştı. Hangi tarafa dönseler mücadele etmeleri gereken bir düşman vardı. Müşriklerin içinde Resulullah'ı öldürmeye ant içmiş olanlar vardı. Gözleri Hazreti Muhammed'i arıyor, onu öldürmek için fırsat kolluyorlardı. Ümmü Süleym, Nesibe Hatun ve Hazreti Ayşe'nin içinde bulunduğu bir grup kadın savaşın gerisinde yaralıların tedavisiyle meşguldü. Müslümanların zor durumda kaldığını gören Nesibe Hatun kılıcını alarak ilerlemeye başladı.
8: Nesibe, nereye?
9: Peygamberimizin yanında ne kadar az kişi kaldı görmüyor musun? Az önce bir adamı Muhammed nerede? O yaşarsa ben yaşamayayım diye naralar atarken gördüm. Onun yanında olmalıyım.
8: Allah yardımcın olsun.
1: Nesibe Hatun yanına ulaştığında peygamberimiz nereden geldiğini anlayamadığı darbelerle sarsıldı. Utbe bin Ebi Vakkas'ın fırlattığı bir taş mübarek yüzünü yaraladı. Yanağında bir yara açılmış ve alt çenesinin sağ ön tarafındaki birkaç dişi kırılmıştı.
9: Aman yarabbi! Resulallah, iyi misiniz?
1: Resulullah bu yaraların dayanılmaz acısını hissediyordu ki bu defa Abdullah bin Şahab'ın attığı taşın alnına isabet etmesiyle başındaki miğfer parçalandı. Yüzündeki kanı silen Resulullah, kendilerini Allah'a davet ediyor olduğu halde peygamberinin başını yaran, dişini kıran bir kavim nasıl felah bulur demekten kendini alamadı.
9: Oğlum Abdullah, Habib, buraya gelin. Resulullah yaralandı.
0: Anne, senin burada ne işin var?
9: Bırak şimdi beni. Şu atın üzerinde gezinen adamı görüyor musun?
0: Evet, o İbni Kamiye.
9: Az önce peygamberimizi öldürmeye and içtiğini duydum. Babam ve kardeşinle buradan sakın ayrılmayın, tamam mı? O adamın yaklaşmasına asla müsaade etmeyin. Resulullah yaralandı.
1: Peygamberimiz atının üstündeki düşmanı yere sermeye uğraşan Nesibe'nin zor durumda olduğunu görünce onun oğluna şöyle seslendi. Habib, annene yardım et. Etrafındaki sahabiler canları pahasına peygamberimizi korumaya çalışıyorlardı. Nesibe Hatun gibi onun civarından ayrılmayan biri daha vardı. Musab bin Umeyr.
0: Musab, arkana bak.
10: Ey Muhammed, etelin benim önümden olacak.
1: Musab bin Umeyr, Nesibe Hatun ve birkaç sahabi İbni Kamiye'nin önünü kestiler. İbni Kamiye ilk darbeyi Nesibe Hatun'un omzuna indirdi.
10: Alsana!
0: Anne, Şemaf, dikkat et.
10: Alsana!
0: Allah'ım, Şemaf'a şehadet erdi. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.
1: Kamiye'nin üçüncü darbesi Musab bin Umeyr'in sancağı tutan sağ kolunu oldu.
0: Sancak!
9: Allah'ım yardım et!
0: Sancak düşüyor! Musab'ın kolu koptu! Sancak düşüyor! Sancak!
1: Peygamberimiz iki kolunun kesilmesiyle yüzüstü düşen arkadaşı Musab'ı görünce İbni Kamiye'ye Allah seni perişan etsin diye beddua etti. İbni Kamiye Musab'ın peygamberimiz olduğunu zannediyordu. Aslında peygamberimize kadar ulaşmış ve onun başına da bir kılıç darbesi indirmişti. Ancak Talha bin Ubeydullah elini kılıcın önüne koyarak parmaklarını kaybetme pahasına bu darbenin Resulullah'a isabet etmesini önlemişti. Peygamberimizin miğferi yanağını sıkıştırmış ve demir parçaları yüzüne batmıştı. İbni Kamiye amacına ulaştığını sanıyordu. Sevinç naraları atarak arkadaşlarının yanına döndü.
10: Onu öldürdüm! Muhammed'i öldürdüm! Bizim Musa'ya şükürler olsun. Muhammed öldürülmüş, duydunuz mu?
1: İbni Kamiye'nin saldırısından kurtulduklarında peygamberimiz yaralıların yaralarını sarmalarını söyledi. Nesibe Hatun oğlunun yarasını sararken oğlu da onun yaralarını sardı.
9: Oğlum, şu sargı bezini kolunun altından geçirelim hadi. Ha, tamam. İşte tamam oldu. Çok acıyor mu oğlum? Ama bak, çok şükür kanaması durdu.
0: İyiyim ben anne.
9: Şükürler olsun Rabbime. Kılıcını kullanabilecek misin? Ha?
0: Evet, Allah'ın izniyle.
9: O zaman kalk yavrucuğum. Resulullah'ın yanında çarpışmaya devam et. Tehlike geçmiş değil. Hadi.
1: Düşmanla kahramanca çarpışan bu kadına peygamberimiz, Nesibe, senin katlandığın şeye kim dayanabilir diye sordu.
9: Sana ana babalarımız, evlatlarımız ve canlarımız feda olsun ya Resulallah. Allah seni düşmanına muzaffer kılsın. Gözünü aydın etsin. Başka ne isterim?
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، وقد جئناك شفعاء له، فاغفر له.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir: Allah'ım, onun Rabbi sensin, onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin, onun ruhunu kabzeden sensin, onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح.
1: أم عطية نسيبة رضي الله عنها şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة.
1: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz.
0: عن أم كلثوم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
1: أم كلثوم radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Müslim'in diğer rivayetinde şöyle bir ilave nakledilmiştir. Ümmü Gülsüm şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in şu üç şeyden başka halkın yalan söylemesine ruhsat verdiğini duymadım: savaş esnasında, insanların arasını düzeltmede, kadının kocasına, kocanın da karısına karşı aile dirliği için söylediği sözlerde.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde, bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها. قال بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hediyeyi hediye olduğu sürece alın. Borç karşılığında bir rüşvete dönüşünce onu sakın almayın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
2: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü's Saib veya Ümmü'l Müseyyeb'in yanına geldi ve ey Ümmü's Saib veya Ümmü'l Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun dedi. Ümmü Saib, Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.

0: وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
1: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.

0: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين.
1: Sahib bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Biriniz dua ederken "Allah'ım, istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et" demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات فذكر الحديث إلى قوله فقبل يده ورجله وقال نشهد أنك نبي.
2: Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına gel şu peygambere gidelim dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz dediler.

0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل بيتي فيصلي 2، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي 2.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı.

0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي.
1: İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım: her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.

0: سماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem, uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak, Ya Rab, Ya Rab diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin, buyurdu.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu.
0: وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب.
1: Mersed bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları üç safa ayırır ve şöyle derdi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir buyurdu.

borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu: "Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت؟ فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
2: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan 1 veya 2 gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yeryüzü bana hem mescit hem de temizleyici kılındı. Ümmetimden kim bir namaz vaktine erişirse orada namazını kılsın.

0: فبلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام: فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Necid'den bir grup insan peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya, Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol, dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol, diye niyaz ettiler.
0: وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت.
1: حذيفة وأبو ذردن رضي الله عنهما رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم yatağına girdiğinde Bismike Allahümme ahya ve emut. Allah'ım, senin ismini anarak yaşar ve ölürüm. Uyur ve uyanırım, derdi.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Güneş ufukta kayboluyordu. Allah Resulü yanında bulunan Ebu Zer Efendimiz'e, "Güneş nereye gidiyor biliyor musun?" diye sordu. Allah ve Resulü en iyisini bilir diye cevap verdi. Allah Resulü sözlerini sürdürdü. Güneş Allah'ın arşı altında secde etmeye gidiyor. Allah Resulü bu sözüyle aslında Kur'an'ın güneşe ve aya değil, onlara öylece yaratana secde edin ayetine işaret etmekteydi. Sonrasında ise Resulullah temsili üslupla anlatımını şöyle sürdürdü ve Allah'ın arşı altında secdeye kapanmış olan güneş, işlevini sürdürme arzusunun kabul edilmesini ister, güneşe izin verilir. Fakat güneşin Allah'ın arşı altında secdeye durmak için izin isteyip de kendisine izin verilmeyeceği gün gelmek üzeredir. O zaman güneşe, geldiğin yere dön denilecektir. Güneş o zaman batıdan doğacaktır. Bu durum, güneş bir yörüngeye doğru hareket eder. Bu sonsuz izzet ve ilim sahibi Allah'ın takdir ettiği süreye kadardır. Ayetinin izahıdır, buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir.
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur buyurdu. Sonra adama, ne demiştin dedi. Adam, Allah yolunda savaşıp şehit düşersem, bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.
0: وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، قال: حج عن أبيك واعتمر.
1: لقيط بن عامر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir: Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki: her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdi, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
1: أبو رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor," dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal değildir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet, onur ve gönül zenginliği isterim.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Size el-adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için laf taşımaktır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة.
1: Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.
0: وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu: bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamd ile başlanmayan önemli her iş bereketsizdir.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في أنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد قال إن حبها أدخلك الجنة.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse ya Resulallah ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu sevmen seni cennete koyar buyurdu.
1: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
2: زيد بن ثابت'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır.

0: عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
1: زيد بن خالد الجهني'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrasında cemaate dönüp, biliyor musunuz Rabbiniz bu gece ne buyurdu diye sordu. Sahabiler, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resul-i Ekrem, Allah Teala kullarımdan kimi bana iman ederek, kimi de kafir olarak, nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu dedi.
0: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
1: أبو سعيد Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.

0: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم.
1: زيد بن أرقم رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ayşe'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ezanla kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez. Ezan bir şiardır. Nasıl ki her dinin alametleri, işaretleri ve sembolleri varsa, İslam'ın da vardır ve bunlara şeair denilmektedir. Çoğul bir isim olan şeair, İslam'a özgü olan, onu çağrıştıran ve İslam'ın korunmasını gerekli kıldığı hususlar, alametler ve semboller demektir. Bu alametler dinimizi sembolize ederler ve bulundukları yerde Müslüman varlığının birer göstergesi olurlar. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de dinin şeairine saygı gösterilmesini istemiş ve bunun takvanın bir gereği olduğunu belirtmiştir. İlahi hikmet taşıdığı derin anlamı ve öneminden dolayı ezanın dinin şeairinden biri haline gelmesini, okunmasıyla dini hatırlatan bir özellik içermesini ve okunduğu yerde Müslüman varlığının işaretlerinden birisi olmasını gerektirmiştir. Bilindiği gibi ezan-ı Muhammedi'yi ortaya çıkaran çağrı arayışında Hazreti Peygamber ve sahabenin üzerinde durdukları en önemli husus, diğer din mensuplarını çağrıştıracak vasıtalardan özenle kaçınmak ve bu ümmete has bir çağrı şekli bulmak olmuştu. Ezan her şeyiyle İslam'a ve Müslümanlara özgü bir şiar olduğu içindir ki, Medine'de ilk okunduğunda ezanı dinleyen Yahudiler, "Ey Muhammed, daha önce hiç bilinmeyen bir çağrı ortaya koydun," demişlerdi. İşte bu çağrı okunduğu yerin bir İslam toplumu barındırdığının ve o bölgenin Allah'ın büyüklüğünü, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul ettiğinin en açık ilanıdır. Bu nedenledir ki Allah Resulü en az 3 hane halkının bulunduğu yerleşim merkezlerinde ezanın mutlaka okunmasını, aksi takdirde orada şeytanın ve kötülüğün hakim olduğu manası çıkacağını ifade etmiş, böylece ezanın bir güvenlik sembolü olduğu kadar manevi bir güvence olduğunu da belirtmiştir. Enes bin Malik'in anlattığı şu olay buna en güzel örnektir. Peygamberimizle bir sefere gittiğimizde bizi hemen savaşa sokmaz, sabah olmasını beklerdi. Sabah olduğunda bekler, ezan okunduğunu duyarsa onlarla savaşmazdı. Ezanın İslam'ın ve Müslümanlığın bir simgesi olması, farz namazların vakitlerinin girdiğini haber vermenin dışında, fetih ve zaferlerin akabinde ezan okunması geleneğinde de kendini göstermekte. Bu, Hazreti Peygamber Mekke'yi fethettiğinde Bilal'in Kabe'nin damına çıkarak ezan okunmasından beri ele geçirilen her beldede yapılan ilk uygulamalardan biri olmuştur. O günden bu yana ümmeti Muhammed ezan-ı Muhammediye sahip çıkmış, Bilal'in okuduğu ilk ezanı asırlar boyunca aynı sözcük ve ifadelerle devam ettirmek suretiyle onu en vazgeçilmez değerleri arasında tuttuğunu göstermiştir. İslam alimleri ezanı kendi ifade kalıplarından farklı bir şekle dönüştürmenin veya telaffuz etmenin caiz olmadığını vurgulamışlardır. Zaten aksi bir davranış en basit anlamıyla ezanı anlamsızlaştırmak olur ve bu Peygamberimizin öğrettiği ve İslam'ın evrenselliğinin simgesi olan ezan-ı Muhammedi olmaz. Zira ezanın dili de evrenseldir. Hangi millet ve ırktan olursa olsun, hangi ülkeden olursa olsun ezanı duyan her Müslüman duyduğu an onu anlar. Bu sebeple ezan-ı Muhammedi bütün asırlarda Medine'de okunduğu ilk şekliyle yankılanarak gelmiş ve bütün Müslüman toplumlar tarafından o asli haliyle okunmaya devam edilmiştir. Ezan, mimari, edebiyat ve musiki gibi kültürel değerlerimizin gelişiminde de önemli bir yapı taşı ola gelmiştir. Bir tevhid sembolü gibi göklere yükselen minarelerin ortaya çıkmasında doğrudan etkili olmuştur. Böylece cami mimarisinin en önemli unsurlarından biri olan minare yapısı ve estetiği, ezanın yüksek bir yerden ve yüksek sesle okunması sünnetiyle var olmuştur. Çünkü minare ezan okumak için, ezan da orada İslam olduğu için vardır. Dolayısıyla ezan büyük bir mana ve şuur ikliminin müjdecisidir. Bu yüzden abdestli olarak güzel ve

bir sesle her yere duyurmaya çalışarak sağa ve sola dönerek okunması ve toplumun en hayırlılarının bu işi üstlenmesi sünnettir. Allah Resulü bu işin önemine binaen her gün insanları namaza çağıran müezzinlerin kıyamet gününde misk kokuları yayan tepelerde bulunacak kişilerden olacakları müjdesini vermiş, onların bağışlanmaları için de şöyle duada bulunmuştur. Allah'ım, imamlara kefil oldukları konuda muvaffakiyet ver, müezzinleri de olası taksirlerinden dolayı bağışla. Ezanı okumanın yanında dinleyen Müslümanların da büyük kazanımlara nail olduğuna dair peygamber müjdeleri bulunmaktadır. Nitekim ezanın mana ve öneminden dolayı müezzinlerin büyük sevap kazandıkları, seslerini duyurdukları canlı cansız bütün varlıkların kıyamette lehlerine şahitlik edeceği ve onların kıyamet gününde en uzun boylular olacağı, yani makamlarının yüksek olacağı gibi nebevi müjdelerden mahrum kaldıklarını dile getiren kimi sahabe, peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, müezzinler ezan okuyarak kazandıkları sevapla fazilet olarak bize üstün geliyorlar," diye serzenişte bulunmuştu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber de, "Sen de onlar söylediklerini söyleyip bitirince dilediğini iste, sana da aynı sevap verilsin," buyurarak bu rahmet ikliminden hissedar olmanın yolunu göstermiştir. Ezanın okunuşunda da güzelliğe ve estetiğe riayet çağrısı vardır. Bu sebeple güftesindeki anlamla musiki şinaslara çeşit çeşit makamlarda besteler yaptırmış, Allah aşkının gönüllerden dile, notalardan sese uzanan tercümanı olmuştur. Aynı şekilde ezanın söz ve anlamındaki derinlik ve taşıdığı tarihi değerler, nice yazar ve şairlere ilham kaynağı, hatta nice şarkı ve türkülere konu olmuştur. Edebiyat tarihimizde ezan başlıklı pek çok yazı ve şiir vardır. Nitekim İstiklal Marşımızda da diğer maddi ve manevi kıymetlerimizle birlikte Müslümanlığımızın simgesi olarak "Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli" denilerek ezana atıfta bulunulmakta ve onun en önemli din ve bağımsızlık sembollerimizden biri olduğuna vurgu yapılmaktadır. Bunların yanı sıra saatlerin yaygınlaşmasından öncesine kadar ezanlar Müslümanların kullandıkları saatleri mesabesindeydi. Zira işler, buluşmalar, öğünler hep okunacak ezana göre ayarlanırdı. Mesela bir şeyin zamanı sorulduğunda kullanılan "eli kulağında" deyimi, müezzinin şerefeye çıktığını, elini kulağına attığını ve hemen ezana başlanacağını ifade etmekteydi. Tüm bu özellikleriyle ezan, medeniyetimizin en önemli inşa araçlarından biri olmuştur. Zaten medeniyetimiz bu ulu ve nurlu sesin şehadetlerinin ekseninde şekillenmiştir. Bundan dolayı bir medeniyet simgesidir ezan. Ortak bir dildir ezan. Ümmeti Muhammed için bir şiar ve şuurdur. Bir kimlik bilincidir ezan. Vakitle birlikte insana ne olduğunu, nerede olduğunu bildirir. Bir davettir. Huzura, şuura, kurtuluşa, sevgiye, sevgiliye ve kullukta özgürlüğe. Bir dinginliktir, duyan gönüllere, fıtratını arayanlara ve bir işaret feneridir, yolunu yitirenlere. Bir ışıktır, karanlıkta kalmışlara. Bir ulu sestir, yalnızlara, çaresizlere. Bir müjdeli ışıktır, vakti gözleyenlere ya da sabahı bekleyenlere. Dahası çocuklar Allah demeyi ilk ondan öğrenir. Büyüklerinin bu ses karşısındaki saygısını görür, kımıldayan dudakları okur ve böylece ilk dini terbiyeyi ezanla alır. Bu sebeple çocukların milli ve dini terbiyesi üzerindeki etkisi de önemi de bir başkadır ezanın. İnsan yıllar sonra ve hele ülkesinden uzaksa özlemle yad eder coşkulu ezanları, kandilleri, iftarları. Ve duyunca ezanı, Müslümanlığını, vatanını hisseder. Şair bu duygularla evlatlarımızın, memleketlerimizin ezandan mahrum kalmaması için ne güzel yakarmıştır. Biz kısık sesleriz, minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Her
Her ne kadar namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz denilmişse de, Müslüman namaz kılsın ya da kılmasın, şehadet ve tevhid kelimelerinin haykırıldığı ezanları edeple dinler. Bu rahmetten, bereketten nasipdar olmak, şehadetini yani şahitliğini yenilemek için ezanı saygı ve huzurla dinleyip tekrarladıktan sonra Allah Resulü'nün şu duasını okur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed'e sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Amin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahvel sürmesi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
2: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه.
2: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim içtenlikle Allah'tan şehit olmayı dilerse, yatağı üzerinde bile ölse, Allah onu şehitlerin makamlarına ulaştırır.

0: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında, yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona, Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحد.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin" dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir" desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde teskiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez, buyurmuştur.

0: رأسي، وإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karn-ı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin üç çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder buyurdu.
0: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
1: أبو هريرة وأبو سعيد الهدرينين radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه.
1: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.
0: وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه.
1: Ebu Cürey Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti: hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir, sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir, buyurdu.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse komşusuna iyilik etsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال.
1: İyaz bin Himar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet ehli üç sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz, buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayeti, bir an evvel gömmeniz hayırlıdır, şeklindedir.
0: وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده

anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır: bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.

0: Sözü Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
2: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri sakın Allah'ım dilersen beni bağışla, Allah'ım dilersen bana merhamet et demesin. İsteğini kararlı olarak istesin. Çünkü Allah için hiçbir zorlayıcı yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin İman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر.
1: حضرت عائشة'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: Resulullah ezanı işittiği zaman sabah namazının iki rekatını kısa kılardı. Diğer bir rivayet ise tan yeri ağardığı vakitte şeklindedir.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebilmesi

0: geleceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte giden ise bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığında ise sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler.
2: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur.

0: يبكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.

0: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ikiyüzlülük sayardık dedi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El sıkışın, içinizdeki kin gitsin, birbirinize hediyeler verin, sevginiz artsın ve düşmanlıklar yok olsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن جبلة بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
2: Cebele bin Sühaym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İkişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.''

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı seniyye tarafından da çıkardı.

0: ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
0: جابر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişi ile şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar.
2: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden, çarşamba ve cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün.

Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan. Mekke'de bunalırsan, Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler, mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar, kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin yüz bin olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'den nur, Osman'dan nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbni Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة.
1: جابر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın laneti rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir.
1: Hadislerde ticaret ahlakı az sonra.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.

0: وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس.
1: أبو مريم الأزدي'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri güzelce abdest alır da eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh derse, o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Tirmizi'nin rivayetinde: Allah'ım, beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden kıl mealinde olan Allahümme ec'alni minet tevvabine ve ec'alni minel mütetahhirin ilavesi vardır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
1: Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
4: Ahde Vefa. Dilimizde

serin. Çünkü ahit bir sorumluluktur. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında bir gazap konusu olması bakımından büyük bir suç teşkil etmektedir. Ayetleriyle bu durum çok açık bir biçimde hükme bağlanmıştır. Ahde vefa göstermemek bir çeşit sorumsuzluk örneğidir. Ancak şu bilinmelidir ki, sorumsuz fertler, diğer sorumsuz fertlerin sorumsuzlukları karşısında hatalarını ağır bedellerle ödemek durumunda kalırlar. Ahde vefa göstermeyenler, ticaret hayatında da güvensizlikle damgalanır ve itibarlarını kaybederler. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ahde vefa göstermeyenlerin kıyamet gününde vefasızlıkları sebebiyle damgalanacağını şöyle haber verir. Kıyamet günü Allah öncekileri ve sonrakileri birleştirip topladığı zaman her vefasız için onu tanıtan bir bayrak dikilir ve bu falan oğlu filanın vefasızlığıdır denilir. Temelde güvene dayalı olarak kurulan şirketler ortaklardan birinin şirketteki sözleşmelere uymaması sebebiyle ortaklığın yürümesi ve gelişmesine zarar getireceğini Peygamber Efendimiz bir kutsi hadiste şöyle haber vermektedir. Allah Teala buyurdu ki, biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim. Bu hadiste sevgili Peygamberimiz, şirketlerin ortaklıkların devam edebilmesi ve karlı olabilmesi için birinci şart olarak, ortakların birbirlerine karşı dürüst olmalarına, sözleşmelerine riayet etmelerine dikkat çekmektedir. Bunu Allah Teala'nın da şirkete bir ortak olarak katılması sözüyle ifade buyurmakla, şirketin Allah'ın koruması altında olacağına, onu bereketli kılacağına, muamelelerinde hayır ve rızık vereceğine işaret etmektedir. Allah'ın aralarından çekilmesi de ilahi kontrolün onlardan uzaklaşmasıyla, bereketin yok olması anlamına gelir ki bu da şirketin başarısızlığı demektir. Mümin, kendine gösterilen güveni boşa çıkarmamalı, verdiği sözleri yerine getirmede titiz davranmalıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz de kendi hayatında bu güven duygusunu oluşturmuş ve inanan topluluğun verdikleri sözleri yerine getirmelerini öğütlemiştir. Abdullah bin Ebil Hamsa şöyle bir olay anlatır. Allah Resulü henüz peygamber olmadan önce kendisinden bir şey satın almıştım. O alışverişten ona bir miktar borcum kalmıştı. Ben o kalanı kendisine sözleşme yerinde vermeyi vaat ettim. Ama bunu unuttum. 3 gün geçtikten sonra hatırladım. Geldiğimde o hala sözleştiğimiz yerdeydi. Ardından, ''Ey genç, bana meşakkat verdin. 3 gündür burada seni bekliyorum.'' buyurdular. Ahde vefa konusunda çarpıcı bir örnek niteliğindeki bu olayda, buluşmak üzere anlaşılan yere zamanında gelip 3 gün beklemek, her konudaki örnekliğiyle inananlar için rehber olan Resul-i Ekrem Efendimizin vaadine bağlılığının ve uyarısındaki nezaketin tezahüründen başka bir şey değildir. Ölçüde ve tartıda dürüstlük. Bir toplumda sosyal adaletin sağlanabilmesi ve karşılıklı hakların korunabilmesi için her şeyden önce ölçü ve tartının doğru ve düzgün olması gerekir. Bunu temin etmek için 2 şart vardır. Biri bizzat ölçeyi tam yapmak, yanlış veya bozuk alet kullanmamaktır. İkincisi de tam ve doğru tartmaktır. Ölçü ve tartının doğru olması bir hak ve adalet anlayışı, din ve vicdan meselesidir. Vicdanlardan hak ve adalet fikri kaldırıldığında, doğru aletle yanlış ölçü yapılması kaçınılmazdır. İnsanlar ölçü ve tartıda dürüstlükten yoksun oldukları sürece, fazla alıp eksik vermekten kurtulmaları mümkün değildir. Bunun mümkün olabilmesi için, önce vicdanları ıslah etmek, sonra da ölçü ve tartı aletlerini düzeltmek gerekir. Bu da vicdanlara Allah korkusu ve ahiret inancını yerleştirmekle olur. Ölçü ve tartıda hile yapmak büyük günahlar arasında sayılır. Hatta Kur'an-ı Kerim'de eski milletleri helak eden musibetlerden biri olarak ölçü ve tartıda yapılan hile gösterilir. Örneğin Hazreti Şuayb'ın kavmi bu zaafından dolayı uyarılmış, yola gelmeyince helak edilmişlerdir.

0: Nitekim Kur'an-ı Kerim'de aldatma, münafıklara yakışan çirkin bir huy olarak belirtilmiştir. Münafıkların en belirgin özellikleri Allah'a inanmadıkları halde inandık diyerek başkalarını aldatmalarıdır. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışan münafıklar aslında kendilerini aldatmışlardır. Allah Teala mutlaka onların hile ve aldatmalarını boşa çıkarır. Ayrıca birçok ayette ticaret erbabı bu konuda şöyle uyarılır. Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan ölçüp alırken eksiksiz alırlar. Kendileri onlara ölçerek veya tartarak sattıkları zaman eksik verirler. Ölçüyü ve tartıyı doğru yapın. Bir şeyi ölçerken tam ölçün, tartarken de doğru teraziyle tartın. Mutaffifin suresi 1-3. ayetler, En'am suresi 152. ayet ve İsra suresi 35. ayetlerden. İnsanlarla olan ilişkilerde dürüst olmak gerekir. Başta alışveriş olmak üzere her konuda başkalarını aldatmak ahlaksızlıktır. Dünyada insanları aldatmak mümkün olsa bile Allah Teala'nın her şeyi kuşatan ilmiyle yapılanları bilmekte olduğu unutulmamalıdır. Sevgili Peygamberimiz de ölçek ve terazi kullananlara hitap ederken, sizler bizden önce gelip geçen kavimleri helak eden iki işi üzerinize almış bulunmaktasınız. Ölçme ve tartma buyurarak ölçü ve tartı hakkında hassas davranılması gerektiğine işarette bulunmuştur. Alım-satımda tartının önemi açıktır. Göz kararı, kabalama tarzı alım-satımda taraflardan biri aldanabilir. İslam dininde ise aldanmamak ve aldatmamak esastır. Bir malı depodan çıkarırken tartmak, hesabını tutmak, tüketimi tahmine uygun olarak yapmak, vaktinden evvel tüketmemek uygun bir işlem olacaktır. Bundan dolayıdır ki Peygamber Efendimiz, "Yiyeceklerinizi ölçerek alın ki sizin için bereketli kılınsın." buyurmuştur. Bu hadiste ölçü ve tartı konusunda çok dikkatli davranılması, alırken de verirken de ölçümde hassas olunması gereği vurgulanmaktadır. Resul-i Ekrem Efendimiz, yer yer çarşı pazarları denetlerken, karşılaştığı usulsüzlükleri kesin bir dille uyarmıştır ve herhangi bir kimsenin hakkını gasp edecek, başkasını aldatmaya sebep olacak davranışlardan uzak durulmasını öğütlemiştir. Nitekim bir hadisi şeriflerinde iki cihan serveri şöyle buyurmaktadır. Müslüman bir kimsenin bir malda kusur olduğunu bildiği halde müşteriye haber vermeden satması haramdır. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadisi şerife göre Hazreti Peygamber çarşıda bir yiyecek yığınına rastlayınca elini yığına daldırıp çıkardı. Parmaklarına yaşlık bulaştı. Adama "Ey satıcı nedir bu?" diye çıkıştı. Adam "Ey Allah'ın Resulü yağmur ıslattı" deyince "Bu yaşlığı üste getirip herkesin görmesini sağlayamaz mıydın? Kim bizi aldatırsa o bizden değildir" buyurdu. İslam dini bu anlatıda görüldüğü üzere ölçü ve tartıda hileyi yasaklamakla kalmamış, her çeşit hile kuşkusunu bertaraf edecek bir tedbire de yer vermiştir. Satıcı satılan malı müşteri lehine tartıda biraz ağır kılacaktır. Bu maksatla Peygamber Efendimiz tartıcıya "Tart ve terazinin kefesini müşteri lehine ağır kıl" diye emretmiştir. Nitekim günümüzde de kul hakkına duyarlı bir esnaf teraziyi kullanırken satılan malı müşteri lehine biraz ağırlaştırarak tartması bu erdemli geleneğin bir yansımasıdır.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve "Hastalandın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" dedi. Cebrail de "Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşfike Bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum," dedi. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur. Adi bin Hatim radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir hurmanın yarısıyla da olsa onu sadaka olarak vererek kendinizi ateşten koruyun.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi? Dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir, buyurdu.

Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.

İbni Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek Musa size mucize olarak ne getirdi dediler. Onlar asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek İsa'nın mucizeleri nasıldı dediler. Onlar da körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin. Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Ayeti nazil oldu ve onlara bu ayetleri düşünsünler denildi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesrup'la birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesrup Ayşe'ye şöyle dedi: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Ama bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha, akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah da böyle yapardı dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka.

0: Bureyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur. Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir. Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre, bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar, yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa, nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter sonsuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz.

0: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
2: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günah ile bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.''

Harise bin Vehb'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yemininin de doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.

Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Mealindeki ayet bunu ifade eder.

0: Allah Resulü oğlu yerine koyduğu Enes bin Malik'e şöyle demişti: "Evladım, eğer kalbinde kimseye karşı hile olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı?" buyurdu. Orada oturanlardan biri, "Ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır?" diye sordu. Resul-i Ekrem, "100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir." buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah refiktir, yumuşaklıkla davranır ve yumuşaklıkla davranmayı sever. Sertlik ve başka şeyler için vermediğini rıfk için verir.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yaralandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

sonra bir kısa ah. Ne gördüm o? Serilmiş zemine sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekbini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Bir kısım toprak ise su emmeyen sert bir toprak olup suyu tutar ve biriktirir. Allah Teala o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifaüke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

Sakif kabilesinden Evs bin Huzeyfe radıyallahu anh arkadaşlarıyla birlikte Medine'de Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem misafir oldukları günleri şöyle anlatır. Allah Resulü yatsı namazından sonra yanımıza gelir ve bize Mekke'de çektiği sıkıntıları anlatırdı. Der ve şöyle devam eder. Bir gece yanımıza biraz geç geldi. Yanımıza gelmekte gecikmenizin sebebi nedir ya Resulallah? Deyince, Kur'an'da her gün okuduğum kadarını hizbimi bitirmeden çıkmak istemedim, buyurdu. Sabah olunca bu konuyu sahabilere sorduk. Onlar, biz Kur'an'ı 3 sure, 5 sure, 7 sure, 9 sure, 11 sure, 13 sure şeklinde hiziplere, bölümlere ayırıyoruz. Mufassal surelerin hizbi de Kaf suresinden başlayıp sonuna kadardır, dediler.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hansala, Bedir'de benim oğlumu öldürmüştünüz. İşte onun intikamını aldım. Oğlum Hanzala'ya karşılık sen Hansala. Bugün yaşadığımız tüm acıları iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Yürüyün!
2: Size yerlerinizde kalmanızı emrediyorum.
3: Peygamberimizin muradı bu değildi. Baksanıza savaş bitti.

0: peygamberimizi öldürmeye and içtiğini duydum. Babam ve kardeşinle buradan sakın ayrılmayın, tamam mı? O adamın yaklaşmasına asla müsaade etmeyin. Resulullah yaralandı.
1: Sancak!
0: Allah'ım yardım et.
1: Sancak düşüyor. Musab'ın kolu koptu. Sancak düşüyor. Sancak!
2: 61. Bölüm.
3: Savaş alanında başkalarıyla vuruşmaktan kaçınan ve sadece hedefine kilitlenen biri vardı. Vahşi bin Harp. Hind'in intikamını almak üzere Hamza'yı öldürmekle görevlendirdiği Vahşi, bu işi başarabilirse özgürlüğüne kavuşacak ve zengin olacak. Ustalıkla kullandığı mızrağını Hazreti Hamza'yı öldürmek üzere saklıyor, kimseye görünmeden avını takip eden bir avcı gibi Hazreti Hamza'yı takip ediyordu.
4: İşte Hamza. Karşısına çıkmak mümkün değil. İki elinde iki kılıcıyla karşısına çıkanı deviriyor.
5: Yo. Ben onun yanına yaklaşamam.
4: Ancak bir boşluğunu yakalarsam bu işi yapabilirim.
6: Ben Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza'yım. Allah'a ve Resulüne meydan okuyan karşıma çıksın.
7: Demek meydan okuyorsun. İşte buradayım.
6: Gel o zaman. Al bakalım.
4: Öldürdüğü 27. kişi. Beni görmemeli. Şu kayanın arkasına saklanayım. İşte Hamza'nın ayağı kaydı. Bu fırsatı kaçırmamalıyım. Biraz daha yaklaşayım. Evet, işte oldu.
8: Allah! Hamza yaralandı. Yardıma koşun.
9: Hamza, duyuyor musun beni?
10: Çok kan kaybediyor.
11: Mızrak karnından girip arkasından çıkmış. Bu yaraya dayanması mümkün değil.
10: Hamza, beni görüyor musun?
12: Görmüyor bence.
10: Onu taşıyalım. Belki tedavi ederler.
13: Artık çok geç. Son nefesini verdi.
8: Hamza şehit oldu.
12: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.
6: Nihayet başardım. Hamza'yı öldürdüm. Artık özgürüm.
5: Emrinizi yerine getirdim.
0: Ne diyorsun? Yoksa...
4: Hamza'yı öldürdüm.
0: Gerçekten, gerçekten yaptın mı bunu?
4: Evet, öldürdüm de kalbini çıkarmamı istemiştiniz. İşte, bakın... Onu size getirdim. Oh,
0: dile benden ne dilersen Vahşi. Ver onu bana. Aslan avcısı Hamza. Babamın, amcamın ve kardeşimin katili Hamza. Yemin etmiştim kalbini sokacağım diye. İşte bak. Şimdi avuçlarımda. Ben kazandım. İntikamımı aldım. Al bunları. Yanımda bulunanlar sadece şu kolye ve bilezikler. Mekke'ye döndüğünde ağırlığınca altın vereceğim sana.
3: Savaş o kadar kızışmıştı ki Müslümanlarla müşrikler ayırt edilemiyordu. Müşriklerin sevinç çığlıkları içinde öğrendikleri bir haber Müslümanların kolunu kanadını kırmıştı. İbni Kamiye Hazreti Muhammed'i öldürdüğünü ilan ediyordu.
14: Muhammed'i öldürdüm. Muhammed bin Abdullah artık yok.
3: Muhammed öldürüldü nidası Uhud'un kayalıklarına çarpıp yankılandı. Müslümanlar bu acıya nasıl dayanabilirdi? Resulullah yoksa savaşmanın ne anlamı vardı? Kimisi hıçkırıklarını tutamıyor, kimisi elinden düşen kılıcını aldırış etmeden hareketsizce duruyordu.
15: Resulullah öldürüldü mü?
16: Nasıl olur bu?
15: Onun koruyucusu Allah'tır. Ölmüş olamaz.
16: Biz ne yapacağız şimdi?
13: O yoksa savaşmanın ne anlamı var?
8: O öldüyse biz de yaşamayalım.
15: Evet, biz de yaşamayalım. Ona kavuşmanın tek yolu ölmekse ben bundan sonra kılıcıma davranmam.
16: Ne kadar çabuk kavuşursam Allah'a acım o kadar çabuk biter.
13: Allah'ım sabır ver bize.
15: Ya Rabbi, biz bu acıya nasıl dayanırız?
8: Allah'ım, bize seni tanıtan oydu.
16: O olmazsa biz ne yaparız?
3: Müslümanların bu ümitsizliğini

0: gören Enes bin Nadr ayağa kalkarak şöyle seslendi:
1: "Ey Müslümanlar, eğer Muhammed öldürülmüşse, Muhammed'in Rabbi öldürülmedi ya. O ne için savaştıysa siz de onun için savaşın. O hangi yolda öldürüldüyse siz de o yolda öldürülün. Allah'ım, Müslümanların bu tavrından dolayı senden af ve özür dilerim. Bana yardım et. Sa'd, Ömer, ne duruyorsunuz? Hadi kalkın ve savaşın. Savaşın. Vallahi ben Uhud Dağı'nın eteklerinden cennetin kokusunu alıyorum.
2: Yürüyelim."
3: "Evet.
1: Resulullah'tan sonra hayatta kalıp da ne yapacaksınız?
2: Yürüyelim.
1: Resulullah'ın çarpışarak canını feda ettiği şey için siz de savaşın. Vallahi şehitlerin buluşacağı yer cennettir. Savaş meydanından kaçmak, pes etmek mümine yakışmaz. Hadi yürüyün.
2: Hadi savaşalım."
0: Sabit bin Dahdaha da Müslümanları toplamaya çalışıyordu.
4: "Ey Ensar topluluğu, ey muhacirler, bana doğru gelin. Şayet Muhammed aleyhisselam öldürülmüşse, şüphesiz ki Allah hayidir, ölümsüzdür. Dininiz uğruna çarpışınız. Şüphe yok ki Allah sizin yardımcınızdır."
0: Peygamberimizin sağ olduğunu bilen ve onu korumaya çalışan bir grup sahabi, meydanda yayılan "Muhammed öldü" şayiasını yalanlamıyor, böylece Resulullah'a gelecek saldırıların önünü kesmeyi umuyordu. Peygamberimiz kendisini korumak için az önce parmaklarını kaybetmiş olan Talha bin Ubeydullah'ın ağır kanamasından ötürü bayıldığını gördüğünde, kuzeni Hazreti Ebu Bekir'i onunla ilgilenmesi için Talha'nın yanına gönderdi.
5: "Talha, aç gözlerini. Talha, beni duyuyor musun? Şükürler olsun, nefes alıyor.
2: Ebu Bekir, sen misin?"
5: "Evet, yaranı sarıyorum. Benden destek al, başını kaldıralım."
2: "Resulullah nasıl?"
5: "İyi, beni sana o gönderdi. Bacaklarını hissediyor musun?"
2: "İyiyim ben, hamdolsun. O sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir."
5: "Allah senden razı olsun. Resulullah'a gelen darbeyi elinle engellemeseydin kim bilir neler olacaktı."
2: "Elim koptu mu?"
5: "Evet. Bileğinden darbe almışsın. Kanaman çok olduğu için de bayıldın. Ama şimdi durdurduk, merak etme."
2: "Resulullah sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir."
5: "Seni güvenli bir yere alalım. Evet."
0: Resulullah'ın etrafında kalan sahabiler onu korumak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Sa'd bin Ebi Vakkas peygamberimizin önünde, Ebu Talha ise arkasında sürekli attıkları oklarla onu korumaya çalışıyorlardı.
6: "Allah'ım, senin için atıyorum. Onu düşmana isabet ettir."
0: Sa'd'in hemen arkasında duran peygamberimiz, "Allah'ım, Sa'd'in duasını kabul et. Allah'ım, Sa'd'in atışını doğrult" diye dua ediyordu. Ve Sa'd'in isabet ettirdiği her atışında, "Devam et Sa'd, anam babam sana feda olsun" diye onu destekliyor.
6: "Ey Allah'ın Resulü, oklarım bitmek üzere. Sizinkileri mi veriyorsunuz?"
0: Sa'd, peygamberimizin devam etmesini ima eden bakışıyla azimle okları atmayı sürdürdü. Onun sayesinde düşman yanlarına yanaşmaya fırsat bulamıyordu. Ebu Talha da oklarını konuşturuyor ve Resulullah'ın zarar görmemesi için ona uyarılarda bulunuyordu.
1: "Ya Resulallah, eğilin. Sağdaki okçuya dikkat edin."
0: Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali de olağanüstü bir çabayla çarpışıyordu. Hazreti Ali'nin birkaç kılıcı savaşmaktan kırılmıştı. Savaşın yapıldığı alanda Kureyş müşriklerinin tuzak olarak kazdığı çukurlar vardı. Resulullah'ın bunlardan birine düşmesi arkadaşları arasında büyük bir korkuya sebep oldu.
7: "Burada bir çukur varmış.
6: Allah'ım, bu nasıl olur?"
8: "Ali, Resulullah düştü. Çabuk gelin bu tarafa."
7: "Ya Resulallah, iyi misiniz?"
8: "Ben aşağı iniyorum.
3: Ebu Talha, Saad, ben aşağı inip yardım edeyim, siz yukarıdan çekin.
0: Peygamberimiz çukurun içine düştüğünde bacakları oldukça zarar görmüştü. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Hazreti Ali eğilerek omzuna basması için ısrar etti.
3: Ya Resulallah, sarılın bana, sizi ayağa kaldırayım. Tamam, oldu. İyisiniz değil mi? Kırık falan var mı diğerinizde? Yok çok şükür. Dizleriniz kalıyor. Gayret edin, omuzlarıma basın. Ben sizi kaldıracağım. Yukarıdan çekecekler. Hadi bismillah. Hadi bakalım.
9: Ali, hadi biraz daha yükselmelisin.
3: Tamam, tuttuk.
10: Üç deyince. Bir, iki, üç. Ya Resulallah, iyi misiniz?
2: Çok korkuttunuz bizi.
11: Hamdolsun, size bir şey olmamış.
9: Ali, uzat elini.
5: Resulullah'a güvenli bir yere çekmeliyiz.
12: Doğru söylüyorsun Ebu Bekir. Tedaviye ihtiyacı var. Baksana yüzü gözü kan içinde.
5: Senin parçaları hala yüzünde, dişleri kırıldı. Şimdi de dizleri parçalandı.
12: Dağın eteğinde ufak bir mağara var. Oraya götürürsek kadınlar tedavisiyle ilgilenebilir.
5: Onu yalnız bırakamayız. Yanında iyi savaşçılar olmalı.
12: Tamam. Ben onu yavaş yavaş mağaraya götürürüm. Sen de birkaç kişiyle yanımıza gel. Dediğim yeri anladın değil mi?
5: Evet anladım. Sen Resulullah'a dikkat et. Biz arkanızdan yetişiriz.
12: Burada Allah'ın izniyle güvendesiniz ya Resulallah. Kadınlara haber verdiniz mi?
11: Ayşe ile Ümmü Süleym diğer yaralıları tedavi ediyorlardı. Haber gönderdim.
10: Ömer.
12: Ebu Bekir, geldiniz mi?
10: Resulullah nasıl oldu?
12: İyi, hamdolsun. Kanamasını durdurmalıyız.
5: Önce yüzündeki miğfer halkalarını çıkartalım. Ebu Ubeyde, ateş yakar mısın? Kanamayı durdurmak için lazım olabilir.
11: Hemen yakıyorum. Ama senden bir ricam var.
5: Ne istiyorsun?
11: Müsaade et de halkaları ben çıkarayım. Sen daima peygamberimizin yanındasın. Bunu da bana bırak.
5: Peki.
11: Ey Allah'ın Resulü, bana müsaade eder misiniz? Yüzünüze bakayım. Şu miğferi çıkaralım. Şakaklarınıza çok yakın bir yerde iki parça demir var. Canınızı yakmamak için dişimle çıkarmaya çalışacağım. Ebu Bekir, sargı hazır mı?
5: Hazır.
11: Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Çok zorlandınız ama çıktı. Bana müsaade edin, hemen yarayı kapatayım.
12: Ebu Ubeyde, sen iyi misin? Aman Allah'ım, dişlerin sökülmüş. Bir bez de buraya lazım.
13: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy, nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selimoğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim," dedi. Onlar da "Evet ya Resulallah, böyle istedik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa "Ey Selimoğulları, kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlara göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın. Adımlarınıza göre size sevap yazılsın," buyurdu. Onlar da "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz," dediler.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sol elinizle yemeyin, çünkü şeytan sol eliyle yer.

0: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam 3 kere ismi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış. Allah'tan yardım iste. Acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e "Bizi niçin daha çok ziyaret etmiyorsun?" dedi. Bunun üzerine "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur." mealindeki ayet nazil oldu.

0: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: haksız yere öldürülen herkesin kanının vebalinden bir hisse Adem'in ilk oğluna ayrılır. Çünkü o adam öldürme çığırını açan ilk kişidir.
1: Hadislerle onu anlamak az sonra.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. Ebu Yusuf Abdullah bin Selam'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ey insanlar! Aranızda selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık ilişkilerini gözetin, insanlar uyurken geceleyin, namaz kılın.

0: ki selametle cennete giresiniz.
1: Bir gün Peygamber Efendimiz ve ashabı otururken yanlarından zengin bir adam geçer. Allah Resulü, bu kişi hakkında ne dersiniz diye sorar. Mecliste hazır bulunanlar, bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığının kabul edilmesine, konuştuğunda dinlenmeye layık biridir derler. Resulullah bir süre sükût eder, bu arada fakir Müslümanlardan biri geçer. Bu defa da, bu kişi hakkında ne dersiniz diye sorar. Orada bulunanlar, bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığı kabul görmeye ve konuştuğunda sözüne itibar edilmeye layık değildir derler. Bunun üzerine Resulullah, bu fakir, öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır buyurur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
4: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت
0: اللهم سنا بوين أيدم Yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Gıybet, dedikodu ve iftira, kardeşliği zehirlemek. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gıybet nedir biliyor musunuz diye sordu. Sahabe, Allah ve Resulü daha iyi bilir karşılığını verdiler. Resulullah, kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin diye sorulunca Resulullah, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun buyurdu. Ebu Berze el-Eslemi'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak bile rezil eder. Huzeyfe'nin işittiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İnsanlar arasında laf taşıyan cennete giremez. Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir seferinde boyunun kısa oluşunu kastederek Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, Safiye şöyle bir kadındır." dedim. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. "Öyle bir söz ettin ki bu söz şayet denize karışmış olsaydı denizin suyunu bile bozardı." Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kişinin haksızlık ederek bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah, "Müflis kimdir biliyor musunuz?" diye sordu. Ashabı, "Bize göre müflis, parasını ve malını kaybeden kimsedir." dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekatla gelir. Aynı zamanda şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş bir halde gelir. Bunun üzerine iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır buyurdu. Ümeyye binti Rukayka anlatıyor. Ensardan bir grup kadınla Hazreti Peygamber'e biat etmek üzere gelmiştim. Dedik ki, ey Allah'ın Resulü, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağımıza, haksızlık yapmayacağımıza, zina etmeyeceğimize, kendi uydurduğumuz bir iftirayla hiç kimseyi suçlamayacağımıza ve dinin emirleri konusunda sana karşı gelmeyeceğimize dair sana biat, bağlılık yemini ediyoruz. Vasile bin Eska'nın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Şunlar iftiranın en büyüklerindendir. Kişinin kendisini babasından başkasına nispet etmesi, rüyasında görmediği bir şeyin kendisine rüyada gösterildiğini iddia etmesi, Resulullah'ın söylemediği bir şeyi ona nispet etmesi.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir.

oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küs durması helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

Ümmü Ümare el-Ensari'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de yesene dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarına doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler. Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her kim iki kız çocuğunu yetişkin oluncaya kadar büyütürse, kıyamet günü ben ve o kimse şöylece yan yana bulunacağız buyurmuş ve parmaklarını bitiştirmiştir.

Esma binti Yezid el-Ensariye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

Muaz bin Cebel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum." demiş. Sonra da "Ya Muaz, her namazın ardından Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike, Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et. Duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum." buyurmuştur.

İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma.

bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki büyük dağ kadar dedi.

Talha bin Ubeydullah'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde şöyle derdi: Allah'ım, hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam'la doğur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri az sonra.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım yolculuğun zorluklarından, perişan hallerinden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur. Ebu Musa'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım ciddi ve şaka yolu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.

Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu. Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşada. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm, en son kaldığımız hadis 617 nolu hadis. Ve an Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhu. Ebu Sa'id el-Hudri'den, Allah kendisinden razı olsun. An-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Kale, buyurdu ki, İhteccetil cennetu ven naru. Cennet ve ateş karşılıklı hüccet getirdiler. Yani birbirleriyle tartışmışlar ve birbirlerine karşı kanıtlarını ortaya koymuşlar. Hani şey der gibi, yani ben daha büyük bir iş yapıyorum yahut ben daha önemliyim yahut ben daha öne çıkıyorum, bak şunu yapıyorum kabilinden bir şey gibi. Hani insanlar yaparlar ya, kim çok daha işe yarıyor, kim çok daha etkili.

her şey. Velakin la tefkahune tesbihahum. Ancak sizler onların tesbihlerini yakalayamıyorsunuz, fark edemiyorsunuz, anlayamıyorsunuz. Bize kapalı. Yoksa kendi öz varlıklarında her şey Yaradan'a karşı duyarlı ve ona tesbihatını, yani onu anarak ortaya koyuyor. Bizim dışımızdaki bütün varlıklar bunu istemli istemsiz yapıyorlar. Ancak bizim tarafa geçtiğimizde istemli olanlarımız bunu yapıyor, istemsiz olanlarımız, yani gönülsüz, hevessiz, onlar da bundan kaçınıyor. Biz bize açılan irade alanı içerisindeki serbestliği yaşıyoruz. Bizler burada kendi aramızda nasıl böyle bir üstünlük yarışı içerisinde olabiliyorsak, öyle anlaşılıyor ki bizatihi Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getiren bu iki esaslı varlığın, yani cennet ve cehennemin, bizatihi kendileri de bu öz bilinçleriyle yahut kişilikleriyle aralarında tartışmışlar. Tabii bu söylediklerimin hepsi bu lafızların gerçekliği varsayılarak düşünülebilir. Bir başka seçenekte bunu mecazen yorumlayabiliriz. Bu anlatının bir mecaz olduğunu düşünebiliriz. Allah'ın Resulü bu anlatımıyla cenneti ve cehennemi konuşturup bu diyalogdan bize bir mesaj vermek istedi diyebiliriz. Bazıları da böylesi bir yorumu tercih edebilir. Her ne kadar usulümüz mecaza dair belli bir karine yok ise, kolayca öylesi bir yoruma kaçmanın çok da uygun olmadığını bize söylüyorsa da, bazıları bunu kolayca tercih edebilir. Ancak unutmayalım ki bunu yapan sadece Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değil, bizatihi Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de aynı anlatımı bize yapabiliyor. Buyurdu ki Hak Teala, يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ. O gün biz cehenneme deriz. هَلِمْ تَلَأْتِ. Sen doldun mu? فَتَقُولُ. O da bize cevap verir. هَلْ مِنْ مَز۪يدِ. Var mı fazlası? Gördüğünüz gibi ayet-i kerimede Cenab-ı Hak cehennemi kişileştirmiş. Hatta kişileştirmek demek bile zayid olur. Cehenneme bir kişilik olarak seslenmiş ve o da gerçek bir kişilik olarak karşılık vermiş alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye. Artık bunu kolayca mecaze yormak sakıncalı olabilir. Belli ki bunların birer kişiliği var. Başka bir ayette Cenab-ı Hak, اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. O cehennem onları uzaktan gördüğünde, سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَف۪يرًا. Cehennem öfkeleniyor, gayızlanıyor. Bir an önce onları içindeki azabına almak için adeta heyecanlanıyor. Gürültüsü, soluğu, uzaktan hırıltısı böyle duyuluyor. Bu ayetler gösteriyor ki, rivayette bizim okuduğumuz bu durum garipsenecek bir durum değil. اِحْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ. Cennet ve ateş karşılıklı konuştular ve ben mi sen mi diye önemlerine dair, üstünlüklerine dair birbirlerine kanıt sundular. Nasıl olmuş? فَقَالَتِ النَّارُ. Ateş demiş ki, فِيَّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ. Bende var ya, bende cebbarlar, yani azgın kimseler, had, hudut tanımamış kimseler. Aman Allah'ım, insanlar içerisinde böyleleri ne kadar kötüdür. Hak hukuk tanımazlar, zorbadırlar. İnsanların mallarına, canlarına, ırzlarına, haysiyetlerine saldırırlar. Korkunç kimseler. Günümüz dünyasında ilk akla gelen elbette ki Siyonistler ve onlara destek veren bütün zalimler, kadınları, çocukları, yaşlıları, sivil insanları katletmekte hiçbir beis görmeyen bu iğrenç mahluklar. Hakikaten insan bunları gördükçe, ki hepimiz sabah akşam izliyoruz ve bu fecaatin içimizi yaralaması, kanatması, perişanlık oluşturuyor.

tesellimiz cehennemin varlığı. İşte o an insan yaşasın cehennem diyor. Biz de sanki cehennemin kanıtına tav olduk gibidir. Evet evet, sen çok önemlisin hakikaten. Bu zorbaları, bu mütekebbir, yani kendini beğenmiş, kendisini üstün sayan, ırk olarak üstün sayan, ne bileyim zenginlik olarak üstün sayan, biçimsel olarak, renk olarak, dünyada kendisini üstün sayan pek çok bakımdan üstün sayan kimseler var. Her biri. Ve bu üstünlüklerini diğer insanlara dayatıp onlara zorbaca davranan kimselerin tamamı. Değil mi ki sen bunların hakkından geliyorsun ey cehennem? İyi ki varsın, yaşasın zalimler için cehennem. Bizler dünyada Cenab-ı Hakk'ın adaleti tesis etme hükmünü yerine getirememenin ezikliğiyle senin varlığınla teselli olduk. Halbuki Allah innallaha ya'muru bil adli, Allah adaleti emreder buyurmuştu ve bize Allah'ın kelamını en üste tutup hayatımızın bütün imkanlarını, Müslüman yahut gayrimüslim olsun, herkes için bu adaleti tecelli ettirmek üzere çok çalışmayı, birlikle, beraberlikle, bütün bir ümmet olarak dünyada esenliği sağlamayı vazife olarak vermişti. Rabbimizin buyruğunu yerine getirmede yetersiz kaldık. Gözümüzün önündeki zulme koskoca bir ümmet olarak müdahale edemiyoruz. Hem de coğrafyamızın tam ortasında en korkunç zorbalıklara, caniliklere, hatta katliama neredeyse canlı yayınlarda tanık oluyoruz, mahvoluyoruz, perişan oluyoruz, sağlığımız bozuluyor, kendimize duyduğumuz saygıyı yitiriyoruz. Bu ihmalkarlıklarımızdan ötürü yaşadığımız bu zilletin hesabını Rabbimize nasıl veririz? Bir de bunu düşünüyoruz. Ya onların yanı sıra biz de cehennemlik olursak? Fiyyel cebbarun vel mutekebbirun. İşte o cebbar, yani zorba, olabildiğince zorba, vel mutekebbirun ve olabildiğince büyüklenen, diklenen, kendini beğenen tipler. Cenab-ı Hak onlara dedi ki bel entum beşerun mimmen halak. Siz de Allah'ın yarattığı herhangi bir beşer gibisiniz. Herhangi bir üstünlüğünüz yok. Peygamber soyundan olmak hiçbir üstünlük getirmez size. Allah katında üstünlük DNA ile değildir, genetik değildir. Allah katında üstünlük takva iledir. Ama onlar bunu hayır, genetiktir diye soy üzerinden tanımlıyorlar. Bize de benzer bir hastalığı, bir pislik olarak tarihte bulaştırmaya çalışmışlar ve ümmeti bölmüşler. Allah'a hamdolsun ki ümmetin ana ekseni üstünlük ancak takvadadır ilkesine sadık kalmış. Her ne kadar diğerleri, yani Şia'yı kastediyorum, İslam ancak bu soy üzerinden yaşanır. Bu soyun mutlak üstünlüğünü ve liderliğini masumiyet üzere kabul etmek zorundayız diyen anlayışa prim vermemiş. Onları belli bir nispette kenarda tutabilmeyi başarmış. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar doğru söylemiş. İz iz, adım adım bunların peşine düşeceksiniz. لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعًا. Sahabiler sordular, kimler ya Resulallah? Ümmet kimlerin ardından iz iz gidecek? Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Cevap verirken Resulullah o kadar rahattı ki, فَمَنْ başka kim ola ki? Yahudiler soyu yücelttiler, dinlerini ırk temelli bir anlayışa hapsettiler. Hristiyanlar da bidat ve hurafeler ile, bu kez onlar da peygamberi yüceltip bir insanı, hem de Allah'ın gönderdiği bir peygamberi, Allah'ın oğlu diye Cenab-ı Hakk'ın yanına bir ilah olarak yerleştirmeye kalktılar. Bu iki temel tehlikeli anlayışın ümmetimizin değişeceği, dönüşeceği muhtemel süreçler olduğunu bize bizatihi söyleyen, haber veren ve uyaran Allah'ın Resulü'nün kendisi. O yüzden ki Cenab-ı Hak her namazda bu iki gruptan da olmaktan bizi muhafaza etmesi için niyazda bulunmamızı istemiş. Gayril mağdubi aleyhim veled dallin.
Ya Rabbi, ne o gazap eylediklerinden ne de o dalalete sapanlardan eyleme bizi. Bunlar şimdilerde el ele vermiş, vaktiyle amansız düşman olmalarına rağmen şimdilerde el ele vermiş, dünyada en büyük korkunç vahşeti sergiliyorlar. Bu vahşetin içerisinden cehennemin bu sözünü duyunca insanın içerisine bir serinlik akıyor. Fiyyel cebbarun vel mutekebbirun. O ceberut adamlar, o müstekbirler şimdi içimde benim cayır cayır yanıyorlar. Ben bu işi yapıyorum diyen cehennem. Ne kadar güzel bir işi yapıyorsun. Harikasın. Tek korkumuz bizim de senin içine düşme endişesi. Yoksa muazzamsın. Allah'ın azizun zuntikam, azizdir. İntikam sahibidir. Hükmünün tecellisisin. İzleye durduğumuz bu vahşet dolu görüntülerin ciğerimizi yaktığı yere şifa oluyorsun. Esenlik ve serinlik getiriyorsun. Harikasın. Cennetle cehennem arasındaki bu karşılıklı konuşmada cehennemin kendisini anlattığı ve bununla adeta iftihar ettiği yerde biz de alkış tutuyoruz. Sen gerçekten muazzamsın. Peki sonra وَقَالَتِ الْجَنَّةُ. Cennette demiş ki فِيَّ دُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ. Bende de insanların zayıfları var, miskinleri var. Yani hak uğrunda zayıf düşürülmüş, işkencelere uğratılmış, mahrum bırakılmış. Söz gelimi Mekkeli yılların sonlarına doğru yaşanan ablukada aç kalan, susuz kalan, sırf iman ettikleri için zafiyetler içerisinde aylarını yıllarını geçiren kimseler. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ. Onlara bu işkenceleri sırf Allah'a iman ettikleri için yaptılar. Cenab-ı Hakk'ın وَاُوذُوا ف۪ي سَب۪يلِ. Benim uğrumda eziyete uğramış olanlar dediği kimseler. Hak için malını feda eden, canını feda eden, sevdiklerini feda eden kimseler. Ve bu uğurda bin bir türlü sıkıntılara maruz kalan kimseler. Demin cehennemdeki ceberutları konuşurken bahsettiğimiz zalimler, söz gelimi bugün için belirgin bir biçimde öne çıkan Siyonistler. Onların zulümleri altında direnen o zayıf biçare insanları düşünün. Vatanlarını muhafaza etmek için Allah'a duydukları iman ile, Cenab-ı Hakk'ın emriyle dinini, diyanetini, vatanını, ırzını, namusunu korumak için direnen biçare halk, yani Filistinliler, bunca zulme rağmen pes etmeyen, Allah'a hamd eden, Cenab-ı Hakk'ın inayetini bekleyen ve bu uğurda oluk oluk kanlarını Cenab-ı Hakk'ın rızası için akıtan kimseler, yavrularıyla, analarıyla, babalarıyla, canlarıyla, sevdikleriyle hak uğrunda cihad eden mücahitler. Cenab-ı Hakk'a duydukları bu sevginin ve saygının ve onun emrini hayata geçirebilmenin olanca zorluklarına rağmen hak uğrunda ortaya konan bu fedakarlıkların elbette ki bir karşılığı var. Çok anlamlı bir karşılığı var. Allah uğrunda ölmenin olağanüstü, adına şehadet dediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın katında paha biçilmez bir karşılığı var. Cennet diyor ki, işte onlar benim içimdeler. Hayatın bu anlamını, sonsuz kalıcı güzellikteki bu karşılığını benim içimde yaşıyorlar. Ben olmasam kurulan bu koca devasa hayat nereye çıkıyor dendiğinde anlamlı bir karşılığı, anlamlı bir ifadesi olmazdı. Halbuki kurulan bu devasa hayatın içinden Allah'a duydukları sevgi ve saygıyla çiçek gibi açan insanlar innel muttakine fi cennetin ve nehar fi meqadi sidqin inde melikin muktedir. Muttakiler, yani Cenab-ı Hakk'ı sevip sayanlar, onun katında, Allah'ın katında altından nehirlerin aktığı cennetlerdeler.
Yaratılan bu devasa

sistemin içinden süzülen bu az sayıdaki insan aslında her şey onlar için. Onlar olmasaydı o zaman ta dönerdik meleklerin sordukları soruya. اَتَجَعْلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا Ya Rabbi, bu yaratacağın varlıklar kan döküp fesat çıkaracaklar. Bunları mı yeryüzünde var ediyorsun? Cenab-ı Hak onlara dedi ki, bilmedikleriniz de var. İnni a'lemu ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Evet, bu dedikleriniz doğru. Eğer bütün insanlık bunlardan ibaret olsaydı, kan döküp fesat çıkaracak bu iğrenç mahluklar, o zaman meleklerin bu sorusu haklı olurdu. İnsanların hepsi böyle yapacaksa, ya Rabbi sen kan döküp fesat çıkaracakları mı yaratıyorsun yeryüzünde? Hayır, hepsi öyle değil. İçlerinden Cenab-ı Hakk'ı sevip sayarak kendisini zapt edecek, büyüklenmeyecek, diklenmeyecek, Yaradan'a duyduğu sevgiyle hayatını zapt edecek iyiler de var. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Rabbine duyduğu saygıyla kendisini kontrol edenler, فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى İşte hayat, bu muazzam büyüklükteki sistem, onları ortaya çıkarabilmek, diğerlerini de eleyebilmek için var. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Allah, İlla ki sadıkları da ortaya çıkaracak, gerçekten Cenab-ı Hakk'ı içtenlikle seven ve hayatında bu saygıyı yaşamaya çalışanlar ve diğerleri Allah'ı sevmeyen yalancı tipler. Dünyanın bu serbest ortamına kavuşunca sevgisizlikleri deşifre oldu. Kibre yöneldiler, büyüklenmeye yöneldiler, üstünlük taslamaya yöneldiler, deşifre oldular. Ne yazık ki insanların çokları onlar. İyiler az sayıda olsalar da çok anlamlılar. Cenab-ı Hak onlar için var etti bu alemi. Onlar belli olsunlar ve Allah'ın vaadine onlar kavuşsunlar. Sonsuz gelecekteki güzelliğe onlar ersinler diye. Dolayısıyla cennet de haklı. Varlık aleminin yaratılmasının anlamlı sonucu benim. İyiler bana geldiler. Hayat düzeninden geçen milyarlarca insan içerisinden ıskarta olmayan, zayi çıkmayan illa men atallaha bi kalbin selim. Allah'a selim bir kalp ile dönen meleklerin kendilerini selamun aleykum tibtum. Size selam olsun. Ne güzel yaşadınız. Buyurun fedhuluha halidin. Girin. Sonsuz bir şekilde cennete dedikleri yer benim. Asıl olan benim, esas olan benim. Sen defoluları yakıyorsun, sen döküntüleri yakıyorsun, sen işe yaramazları yakıyorsun. Bense muttakileri karşılıyorum. Cenab-ı Hak ile sevgi ilişkisini yaşamış, canı pahasına, malı pahasına bunu ortaya koymuşların, Allah Azze ve Celle'nin vaadiyle buluştuğu yerim, asıl olan benim. فِيَّ دُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاك۪ينُهُمْ Cenneti dinleyince de cennet haklı. Düşünsenize, bir çuval ceviz. Kırdınız, kırdınız, kırdınız, kırdınız. Yani az sayıda içinden iyi ceviz çıktı. Deseler ki bu koca bir çuval cevizi niçin kırdın? Cevap basit. Bu az sayıdaki iyi cevizi ortaya çıkarmak için. Bu gözle baktığımızda, göklerin yerin yaratılışı, insanların yaratılışı, Allah'ın o sonsuz güzellikteki vaadine kavuşmaya el verir bu güzel insanların ortaya çıkarılması için. Doğal olarak eş zamanlı bir biçimde diğerlerinin elenmesi için. Ama nitelikli olan iyiler, cennet haklı, asıl olan Allah'ı sevenlerin bu sadakatlerinin gün yüzüne çıkması. Kâlallâhu, Allah dedi ki, هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدْقُهُمْ Bugün öyle bir gün ki, sadıklar, yani Cenab-ı Hakk'ı gerçekten sevmiş ve onu hayatında içtenlikle yaşamış, saymış kimseler. Şunun bunun için değil, kariyer için değil, makam mevki için değil,

0: hangi çeşidiyle olsun, dünyadaki bir sürece alet ederek değil, ebedi yurttaki vaat ettiği geleceği umarak yaşamış kimseler. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Allah'ın kendilerini sevdiği, onların da Allah'ın sevdiği bir ebedi gelecekte taçlanacak cennet yurdu. يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ Ey mutmain, Rabbiyle mutmain olmuş. Onun varlığı, gücü, kudretini hayatta ayet ayet gözlemlemiş, gücüne, kudretine şehadet ile tanık olmuş, gönderdiği elçisiyle gelen vahyi incelemiş, ondan geldiğine tatmin olmuş, ayet ayet okuyup içselleştirmiş, sonra bunu hayatına yansıtmış olan kimseler. Ya eyyetuha nefsul mutmainne, irci'i ila rabbiki, şimdi Rabbine dön, radiyeten mardiyye, razı olarak. Senin Allah'tan razı olduğun, Allah'ın da senden razı olduğu bu mutlu sonda. Cennet diyor ki burası benim. Zaten varlık düzeni bunun için kurulmuştu. Anlamı da bu. Yoksa herkes fesatçı olsaydı, meleklerin ya Rabbi bunların hepsi fesatçı olacak dedikleri soru öne çıkardı. Halbuki Cenab-ı Hak hayır, diğerleri de var. Ve asıl olan onlar. Az sayıda olmaları onları kıymetsizleştirmez, tam tersi çok kıymetli hale getirir. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ Az sayıda şükreden kullarım dedi Cenab-ı Hak. Dilerim Hak Teala bizi de onlardan eylesin. Cennetle cehennemin bu karşılıklı atışmasını dinledik. Kim aralarında hükmü verecek? فَقَدَ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا Allah ikisinin arasındaki hükmü verdi. Döndü cennete dedi ki, اِنَّكِ الْجَنَّةُ rahmeti. Sen cennet, sen benim rahmetimsin. اَرْحَمُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ Seninle dilediklerime rahmet ederim. Allah'ın bu rahmetini kimlere dileyeceğini biliyoruz. Hak Teala bunu açık etti. Buyurdu ki ve rahmeti vesiat kulle şey, benim rahmetim dünyada her şeyi kaplar. Ama ahirette, yani o sonsuz gelecekte, feseaktubuha lillezine yettekûn. Ben o sonsuz rahmetimi muttakilere yazacağım. Yani Allah'ı sevip sayanlara. Cenab-ı Hak cenneti öne çıkardı. Böylece cennetin haklılığı tescil olmuş oldu. Sen rahmetimsin. Elbette ki Allah'ın rahmeti öne çıkar. Gelen kutsi bir rivayette "Ve rahmeti sebaqat gadabi" gibi bir ifade var. Rahmetim gazabımın önündedir diye. Buyurun Cenab-ı Hakk'ın kitabındaki ilk ayetine bakın. Kendisini nasıl tanıtıyor? 99 isminden ikisiyle tanıtıyor. Daha birinci ayette Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah. Onun adıyla. Elbette ki cennet öndedir. Allah'ın rahmetinin yaşandığı yerdir. Bitimsiz ve sonsuz olarak. Ey cennet, sen benim rahmetimsin diyerek Cenab-ı Hak cenneti öne çıkardı. Cehennemi okurken ne kadar ürperdik, titredik. Ve ya Rabbi sakın bizi oraya dahil etme diye Allah'ın mağfiretini umduk ise, cenneti okurken de bir o kadar ümitlendik. Belki biz de nail oluruz Allah'ın bu güzel rahmetine. Amellerimiz yetişmeyebilir. Zaten Resulullah yetişmez dedi. Hiçbirinize ameli onu cennete sokmaya yetmez buyurdu. Her ne kadar elimizden geleni yapmaya çalışsak da, biliyoruz ki kafi gelmez. Çoklarımız zaten onu da yapamıyor. Ama bir ümit beliriyorsa içimizde, bir heves, bu çok kıymetli. Hayatın bu güzide anlamını aklediyor ve kavruyorsak, günübirlik yaşadığımız bu sıkıntıların içerisinden cennet ümidiyle çıkıp teselli olabiliyorsak, bunlar paha biçilmez. Onun gerçekliğine tam bir içtenlikle tutunabilmek olağanüstüdür. iman ile neredeyse eşleniktir. Allah müminleri tarif ederken namaz kılanlar, zekat verenler, infak edenler, bunların sonunda ne buyurdu? وَبِالْ اٰخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ. Onlar ahiretin yakinen farkındadırlar. Öyle sudaki balık gibi değil. Düşüncelerinden uzak, sağda solda duyarsa aklına gelir, yoksa yok öyle bir şey gibi. Bütün gerçekliğiyle seküler planda kalıyor düşünceleri. Bu da o denli korkunç. Ölçüyor, biçiyor, tartıyor, indiriyor, kaldırıyor. Akşama kadar bir dünya düşünceler içerisinde yüzüyor. Hiçbirinden cehennemin korkusuyla yahut cennetin tesellisiyle çıkmıyor. Neyse ki ahiret var diye o denli daralmışken birdenbire derin bir nefes almıyor. Ahiret hiç aklına gelmiyor. Bu da o kadar korkunç. Böyle kimseler belli formal dindarlıkları sergileseler ne olur? Ahiretin yakinen farkındalığı esastır. Dünyaya karşı pozisyonumuzu bu farkındalık sağlar. Hayatı olması gereken aralıkta yönetebilmemiz için bir temel teşkil eder. Yoksa kapılır gidersin hayatın içerisine. Yoldan çıkarsın. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاَخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. Cenab-ı Hak, kişi ahirete olan imandan koptuğunda, çözüldüğünde yoldan çıkar buyurdu. Dolayısıyla yolda tutan, ana eksen yolculuğunun bilincinde onu tutan, bu dünya denen sürece girdik, bir süre sonra çıkacağız, Rabbimize döneceğiz. Din günü bizi bekliyor, hesap günü. Ve orada karşımıza bu iki ihtimal, ebedi olarak cennet ve cehennem çıkacak. Bunu ne kadar içinde zinde tutarsa, her düşünce denkleminin başına sonuna koyarsa, kişi o kadar uyanık demektir. Eğer bu uyanıklığımız varsa, bu muazzam, bu ümit ile yaşıyorsak, bu olağanüstü amellerimiz yetişmese de, düşe kalka olsa da, ondan gayrı bir ilah tanımayan, mümin, muvahhid, hanif kimseler olarak Allah'ın bizleri cennetine dahil etmesini, önce mağfiret edip günahlarımızı affetmesini, sonrasında cennete dahil etmesini umabiliriz. Hayatını bu korku ve ümit düzleminde yaşayanlar, ahirette sonuca kavuşacak olanlardır. Nitekim cennete girenlere sordular, dünyada nasıldınız böyle, zaten biz cennete gireriz modunda mı? Hiç buralara gelebileceğiniz aklınıza geliyor muydu? Kabilinden sorular, sanki sorulmuş ve onlar şu cevabı verdiler. İnna kunna qablu fi ehlina mushfiqin. Biz öncesinde, yani dünya hayatında halkımızın arasında ürkektik, korku doluyduk. Yani bu sonuca kavuşabilecekleri hususunda emin değillermiş. Cehennemin korkusuyla cennetin ümidi arasında gidip gelmişler. Hayatı böyle yaşamışlar. Cennete girenler bunlar. Söyledikleri şu: فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. Allah bize lütufta bulundu da bizi o insanın içine işleyen cehennemin azabından korudu. Yoksa biz hayatımızı onun tedirginliğiyle yaşadık. İnsanların cennete giren iyileri de bunlar işte. Hatadan geri dönenler. Aramızda hiç yanlış yapmamış olan yok. Kullu beni Adem'e hatta buyurdu Allah'ın Resulü. Adem'in bütün çocukları öyle ya da böyle hata işlediler. Başta Hazreti Adem aleyhisselam hata işledi. Melekler aslında genel anlamda haklı çıktılar. Ama birileri yanlıştan vazgeçti. Rabbine dönüp bağışlanma diledi. Bir daha yapmamak üzere çaba gayret gösterdi. Üst üste tövbeler, üst üste tövbeler. Ya Rabbi bu kez de olmadı ama bir sonrakinde başaracağım inşallah diye yine bağışlanma dilemeler. İnna Allaha yuhibbu tawwabin. Allah tövbe edenleri bile tawwab olarak ifade ediyor. Yani o kadar çok tövbe ediyor ki, bu bir o kadar çok yanlış yapıyor ki demek. Ama Allah onları seviyor. Bunlar bizim için ümit verici. Yoksa bizler bu hadisi şerifi tribünlerden okumuyoruz. Cennetin ve cehennemin etkinliğinin haklarında geçerli olduğu kimseleriz. Biz de ya cennete ya da cehenneme namzetiz. Dolayısıyla okurken her ikisini hem korkudan ürperdik, hem alttan alta beliren ümit ile heyecanlandık. Elbette ki cennetin tarafındayız. Onun öneminin, güzelliğinin farkındayız. Tek korkumuz buna kavuşamamak. Sonra Cenab-ı Hak döndü cehenneme, dedi ki وَاِنَّكِ النَّارُ sen ateş, azabi benim azabımsın. Allah'ın azabı da hak. İyileri ortaya çıkarınca zalimleri, müstekbirleri öylece bırakacak mıydı Cenab-ı Hak? Hayır, asla. Allah'a karşı büyüklenmenin, diklenmenin, istikbarın ve bunu inatla asla vazgeçmeksizin sürdürmenin kalıcı bir karşılığı yok mu? Elbette var. Vazgeçenleri zaten Cenab-ı Hak bağışladı. Ama hayır, asla vazgeçmem. Sana karşı büyüklenmeyi, diklenmeyi hep sürdüreceğim diyenler sonsuz bir istikbara imza attılar. Böylece sonsuz bir azabı cezaen nüfaka, tam karşılık gelecek şekilde hak ettiler. Sen cehennem ve inneki naru azabi benim azabımsın. Uazzibu biki men eşâ'u. Seninle dilediklerimi azap ederim. Cenab-ı Hak bu azabını kimlere dilediğini Kur'an-ı Kerim'de açık etti, ifade etti. Elkiha fi cehenneme kulle kaffarin anid. Atın cehenneme her amansız, inatçı, Allah'ı yok sayan kimseyi. Yani asla kabul etmeye yanaşmayan. Bu biçimiyle küfür sonsuz anlamda bir küfürdür. Asla kelimesi zamandan bağımsız olarak ebedi başkaldırıyı anlatır. Yoksa vazgeçecek olanları, vazgeçenleri Cenab-ı Hak zaten affu mağfiret eyleyeceğini haber verdi. Ama ne edersen et, asla seni tanımaya yanaşmayacağım kabilinden olan keffar ve anid, amansız yok sayıcı, amansız inatçı, bunlar ebedi cehennemlikler. Allah'ın adaletinin ve mutlak hükmünün tecelli ettiği yer, cehennem. Sen de önemsiz değilsin, çok önemlisin. Böylece Cenab-ı Hak her ikisine, sizler benim hükmümün tecelli ettiği yerlersiniz. Birbirinize girmenize gerek yok. Her ikiniz de ilahi hükmün karşılığısınız. Dolayısıyla çok anlamlı ve çok esaslısınız. وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْعُهَا. Her ikinizi de doldurmak benim işimdir, demiş Cenab-ı Zülcelal Hazretleri. Nitekim benzeri bir ifade Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın diliyle وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ. Allah'ın sözü tas tamam hak olmuştur. Ne buyurdu? لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَا, dolduracağım kesinlikle cehennemi. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ, hem cinlerden hem insanlardan. Hak Teala bizleri muhafaza buyursun. Cennetine yaraşır, cennetine el verir, kulları zümresine ilhak eylesin. Onlar gibi davranabilmeyi bize kolaylaştırsın. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim rivayet etmiş. Ravahu Muslimun. Belli ki İmam Buhari'nin sahihini almadığı, ancak İmam Müslim'in rivayet ettiği üçüncü dereceden bir sahih rivayet efendim.
1: Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de Hadis Sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
2: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Kamu spotu.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Çok kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Aklım ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
3: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kulluğun özü, dua. Çağırmak, seslenmek, yardım istemek anlamına gelen dua, en yalın haliyle kulun en yüce varlık karşısında kendi acizliğini itiraf etmesi, ona her haliyle muhtaç olduğunu beyan etmesidir. Kendisini her an gören ve gözeten, işiten, hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin maliki olan bir yaratıcıya seslenmesi, onu her daim yanında bulacağını bilmesidir. Karşılaştığı sorunların üstesinden ancak onun yardımıyla geleceğinin ve beklentilerini ancak onun karşılayabileceğinin farkında olmasıdır. Dolayısıyla dua, kulun yalnızca Rabbine kul olduğunun bilincinde yaşadığının bir göstergesi, Allah'a olan iman ve teslimiyetinin, tevekkül ve samimiyetinin ifadesidir. Resulullah'ın veciz ifadesiyle dua, kulluğun özüdür. Rabbine kulluk etmek için yaratılan insan, kulluğunu gerçekleştirdiği ölçüde onun katında değer kazanır. İşte bu yüzden Yüce Allah şöyle buyurur: "Ey Muhammed, de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?" Kulluğun özüdür dua. Belki de bu yüzden Rabbimiz kulları için yaşam rehberi olarak gönderdiği ilahi kelamını duayla başlatır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Bu sözlerle kendisine yapılacak duanın nasıl olması gerektiğini öğretir adeta biz kullarına. Dualarımıza kendisini hamd ile tesbih ederek başlamayı salık verir. Yalnızca ona kulluk etmemiz ve hayatımızı hidayet üzere sürdürmemiz için yine kendisine başvurmamızı ister. Ardından alemlerin Rabbi olan Yüce Yaratan, "Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler" diyerek kaldırır mesafeleri aradan. Duanın kullarıyla arasında yakınlaşma vesilesi, aracısız bir iletişim vasıtası olduğunu haber verir. Şeytanın hileleriyle günaha sürüklenen Hazreti Adem'le Hazreti Havva bağışlanma dileklerini bu yolla iletmişlerdir Rahman'a. Hazreti İbrahim kendisiyle birlikte neslinin de itaatkar kullar olmaları için sarılmıştır duaya. Hazreti Nuh kavminden çektiği sıkıntıları duayla arz etmiş. Hastalığa düçar olan Hazreti Eyyub rahmeti ilahiye duayla sığınmıştır. Halkının eziyetlerine dayanamayan Hazreti Yunus onları terk edip bir balığın karnına düştüğünde pişmanlığını duayla dile getirmiştir şu sözlerle: "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum." Hazreti Zekeriya'nın evlat arzusu, Hazreti Süleyman'ın eşsiz bir hükümranlık tutkusu duayla iletilmiştir en yüce makama. Bütün bunları ve daha nicelerini bize hatırlatan Allah Teala, kendisine açılan elleri geri çevirmediğini, bu duaları kabul ederek her bir peygamberi dileğine ulaştırdığını anlatır. Böylece dua edenin duasına karşılık veririm sözünü nasıl gerçekleştirdiğinin canlı örneklerini gözlerimizin önüne serer ve doğrudan bizlere seslenir: "Bana dua edin, duanıza cevap vereyim." İnsanlığa rehber olarak gönderilen peygamberin yolundan giderek dua ile çalmamızı ister kapısını Rabbimiz. Kendisine inanmamızı ve onunla olan ilişkimizi dua ile canlı tutmamızı bekler. Dua çağrısını sık sık tekrarlamakla kalmaz, nasıl dua edeceğimizi de beyan eder. En güzel isimler Allah'ındır. Ona en güzel isimlerle dua edin. Dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak yalvara yalvara, için için dua etmeyi, azabından korkup rahmetini umarak ona iltica etmeyi öğütler. Duanın adabını da tarif eder bizlere. Dahası "de ki" diye başlayan ayetleriyle bizlere doğrudan bir takım özlü dualar ezberletir ve yüce kitabını işte bu güzel dua örnekleriyle bitirir. İnsanı yeryüzünde başıboş bırakmayacağını bildiren sonsuz güç ve hükümranlık sahibi Rabbimizin kullarına açtığı bir kapıdır dua. Rabbinin davetine uyup bu kapıdan ayrılmayan kul, onunla doğrudan muhatap olmak ve rızasını kazanmakla daha da değerlenirken, bu daveti reddedip kendisini müstahni görerek kibirlenen, bu nedenle Rabbine boyun eğmeyen kulsa değersizleşerek azaba layık görülür. O halde devamlı olmalıdır dualarımız. Yalnızca sıkıntılı anlarda değil, refah zamanımızda da varmalıyız Rabbimizin kapısına. Sadece bir şeyler istemek için değil, yüce Allah'ı övmek ve yüceltmek, kendisine duyduğumuz saygıyı ve hayranlığı dile getirmek, şükrümüzü sunmak ve her fırsatta ona yakın olmak için başvurmalıyız duaya. Tıpkı Kur'an'da zikredilen peygamberler ve özellikle sünnetine sarıldığımız Resulullah gibi. Ve yine onun gibi yatarken, kalkarken, yolculuğa çıkarken, yeni bir elbise giyerken, kısacası hayatın her anında Rabbimizi hatırlayarak duayla iç içe yaşamalı, dahası kendimize olduğu kadar başkalarına da dualarımızda yer vermeli ve onların da hayır dualarını almaya özen göstermeliyiz. Kulluğun özü ise dua ve Rabbimizin katında ondan daha kıymetli bir şey yoksa samimi olmalıyız dualarımızda. Kalbimizden geçenin dilimizden dökülenle ahenk içinde olmasını önemsemeliyiz. Zira gönülden gelmeyen, kabulüne inanılmadan, ciddiyetten uzak, gafletle yapılan dualar kulluk bilincini canlı tutmayacağı gibi hak nazarında kabule de şayan değildir. Rabbimizin bizleri kabul olunmayacak duadan ve duasız yaşamaktan koruması niyazıyla.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu.

Kilde bin Hanbel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu.

0: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz. Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a iyilik ve günahı sordum. İyilik bir, güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Genç talebelerinden Urbe bir gün hocası ve teyzesi olan Hazreti Ayşe'ye şöyle sormuştu: Ey anneciğim, senin anlayışına şaşırmıyorum. Allah Resulü'nün hanımı ve Ebu Bekir'in kızı diyorum. Senin şiir ve cahiliye halkının geçmişiyle ilgili bilgine de şaşırmıyorum. Ve yine Ebu Bekir'in kızı diyorum. Zira o bu konularda halkın en bilgililerindendi. Fakat senin tıp bilgini nereden edindiğine şaşırıyorum. Hazreti Ayşe Urbe'nin omzuna vurarak şöyle cevap verir: Urbeciğim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün sonlarında hastalanmıştı. O sıralarda her bölgeden Arap heyetler gelmekte ve farklı tedaviler önermekteydiler. Ben de onu bunlarla tedavi ediyordum. İşte böyle.

0: Peygamberimiz ve Hayat az sonra.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, "Bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı," dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, "Bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti," dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, "Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan birisi Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir." Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede?" diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Onlar girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse giremez. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın. Omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.

Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu. Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceleyin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara ''Ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir.'' buyurdu. Onlar ''Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz?'' dediler. Resul-i Ekrem ''Şeytan İnsan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim.'' dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri, yeni bir bölümle karşınızdayız. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bu bölümde Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice ile evliliğinden bahsedeceğiz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 25 yaşındayken Hazreti Hatice ile evlendiği yıla kadar başından geçen olaylar hakkında kaynaklarda detaylı bir bilgi mevcut değildir. Onun bu süre zarfında amcası Ebu Talib'e işlerinde yardımcı olduğu anlaşılmaktadır. Hatice ile evlenmeden önce onun kervanını Suriye'ye götürüp getirdiği bilinmektedir. Burada önce Hatice'nin ailesi ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenmeden önceki hayat hakkında kısa bilgi vermek istiyoruz. Hatice, Kureyş'in Esedoğulları kulundan Hüveylid bin Esed'in kızıdır. Peygamberimizle evlenmeden önce başından iki evlilik geçmişti. Önce Ebu Hale ile, onun ölümü üzerine Atik bin Abid ile evlenmişti. Hazreti Hatice'nin her iki evlilikten de çocukları dünyaya gelmişti. İkinci kocasının da ölmesi üzerine kendini

Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Suriye seyahatinden önce de Hatice adına Meyser'in eşliğinde Hicaz-Yemen kervan yolu üzerinde kurulan Hubaşe panayırına ticaret maksadıyla gittiği kaynaklarımızda nakledilmektedir. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken Hatice'nin kervanını Suriye'ye götürmek üzere adam aradığını öğrenen Ebu Talip yeğenine durumu anlattı ve Hatice'den iş istemesini söyledi. Esasen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'in yanında ticari alanda tecrübe sahibi olmuştu. Konu kendisine iletilince Hatice hemşehrileri arasında güvenilir ve doğru sözlü bir şahsiyet olarak şöhret bulan Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem kervanını memnuniyetle teslim etti. Kaynaklarda onun Peygamber Efendimizin doğruluğunu, güvenilirliğini ve ahlakını öğrenmesi üzerine kendisine iş teklif ettiği de nakledilmektedir. Hazreti Hatice, kölesi Meysere'yi de onun yanına verdi. Aynı tür hizmet için diğer şahıslara iki genç deve verdiği halde Peygamber Efendimiz'e bunun iki mislini yani 4 deve vermeyi kabul etti. Peygamber Efendimiz Suriye'de bulunan Busra'ya kadar giderek Mekke'den götürdüğü malları sattı ve istediği malları da satın alarak Meysere ile birlikte Mekke'ye döndü. Getirdiği malları Hatice'ye teslim etti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yönettiği bu kervan daha önceki seferlerin iki misli karla dönmüştü. Meysere Hatice'ye Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den övgüyle bahsetti. Sonuçtan son derece memnun olan Hatice Peygamber Efendimiz'e vaat ettiği ücretin iki katını verdi. Hatice bundan sonra Peygamber Efendimiz'e evlilik teklifinde bulundu. Bu evliliğe Hazreti Hatice'nin arkadaşlarından Nefise binti Ümeyye'nin aracılık ettiği de söylenmektedir. Peygamber Efendimiz de kendisine yapılan bu teklifi amcalarıyla istişare etti. Sonunda kabul etti, nikah ve düğün için bir gün kararlaştırıldı. Peygamber Efendimiz amcası Ebu Talip ve Hamza ile birlikte Hatice'nin evine gitti. Kureyş'in ileri gelenleri de merasimde hazır bulundular. Hazreti Hatice babası Hüveylid Ficar savaşlarından önce öldüğü için amcası Amr bin Esed'e haber gönderdi. Amcasının oğlu Varaka bin Nefel de orada hazır bulunuyordu. Arap örf ve adetlerine göre törende Ebu Talip ve Varaka bin Nefel birer konuşma yaptılar. Ebu Talip konuşmasında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üstün ahlakından bahsederek Hatice'yi amcasından istedi ve mehrini zikretti. Mehir 20 deve veya 500 dirhem gümüş idi. Varaka bin Nefel de yaptığı konuşmada bu evliliğin kendileri için bir şeref olduğunu söyledi. Ebu Talip develer keserek düğün yemeği verdi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam eşinin evinde ikamet etmek üzere Ebu Talip'in evinden ayrıldı. İkisi arasında mutlu bir aile hayatı geçti. Sevgi, saygı, bağlılık ve iyi geçim üzerine kurulan bu evlilik İslam tarihi boyunca günümüze dek örnek aile yuvası olarak gösterilmiştir. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam Hazreti Hatice ile evlendikten sonra geçim sıkıntısından kurtuldu ve müreffeh bir hayat sürmeye başladı. Evliliklerinin ilk yıllarında Hazreti Hatice'nin malı ile ticarete devam etti. Bu maksatla Hubaşe panayırına gitti. Bu arada gençliğini yanında geçirdiği amcası Ebu Talib'i de unutmadı. 36 yaşındayken amcasının yükünü hafifletmek amacıyla o sıralarda 5 yaşında olan Ali'yi yanına alarak bakımını üstlendi. Ali bundan sonra hicrete kadar Peygamber Efendimizin yanında kaldı. Peygamber Efendimiz aynı zamanda Ali'nin kardeşi Cafer'i de öteki amcası Abbas'ın yanına vermeyi sağladı. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Hatice ile evlendiği sırada 25 yaşında bulunuyordu. Hazreti Hatice'nin ise 40, 46 ve 28 yaşında olduğuna dair rivayetlerde mevcuttur. Genellikle 40 yaşında olduğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte 28 yaşında olduğunu ileri sürenlerin görüşü biyolojik gerçekler çerçevesinde kuvvet kazanmaktadır. Çünkü Hazreti Hatice'nin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den 6 çocuğu olmuştur. Bu 40 yaşından sonra imkansız olmamakla birlikte evlendiklerinde 28 yaşında olması gerçeklerle bağdaşmakta ve daha makul görülmektedir. Nitekim bunu kabul eden yazarlar da vardır. Mesela Ahmedü Taci, şayet Hatice Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle evlendiğinde 40 yaşındaysa Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiğinde 55 yaşında olması gerekir. Bu yaşta bir kadın nasıl doğum yapar? Halbuki Abdullah adlı çocuğunu peygamberlikten sonra doğurduğu kesindir. Değerlendirmesini yaparak evlendiğinde 28 yaşında

olduğuna dair rivayeti diğerine tercih ettiğini belirtmektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hatice'den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere 6 çocuğu dünyaya geldi. Erkek çocuklarının adları Kasım ve Abdullah, kızlarının adları ise Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'dır. Erkek çocukları daha bebekken vefat etmişlerdir. İslam tarihçilerinden onun erkek çocuklarının sayısının 3 veya 4 olduğunu kaydedenler, Tayyip ve Tahir adlı çocuklarından bahsedenler de vardır. Ancak tercih edilen görüşe göre Tayyip ve Tahir ayrı çocukların adları değil, Abdullah'ın lakabıdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarından Rukiye, Zeynep ve Ümmü Gülsüm babalarının sağlığında çeşitli aralıklarla, Fatıma ise babasından 6 ay sonra vefat etmiştir. Araplarda ilk doğan çocuğa nispetle künye alma ve bu künye ile anılma adet olduğundan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam da Hazreti Hatice'den olma ilk oğlu Kasım'a nispetle Ebul Kasım künyesini almıştır. Kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Ümmü Fadl. Bir gün Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma Mürselat suresini okuyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Ayeti kerimeleri duyan annesi Ümmü Fadl hüzünlenmişti. Oğluna şöyle dedi: "Yavrucuğum, bu sureyi okumakla vallahi derdimi aklıma getirip acımı yeniledim. Bu sure Resulullah Aleyhisselam'ın akşam namazında okuduğunu en son işittiğim suredir. Bundan sonra Hak Teala ruhi pakini kabzedinceye kadar Resulullah Aleyhisselam bize bir daha namaz kıldırmadı." Ümmü Fadl, Peygamberimizin sevgili amcası Hazreti Abbas'ın eşiydi. Aynı zamanda Meymune validemizin kardeşi olması sebebiyle Resulullah'ın baldızıydı. İslamiyet'i ilk kabul edenler arasına girmiş, yetiştirdiği 6 evladıyla İslam davasına hizmet etmişti. Peygamberimizin hane halkındandı. Resulullah bazen gündüz uykularını amcası Abbas'ın evinde uyur, böylece Ümmü Fadl ve çocukları Peygamberimizi sık sık görürlerdi. Bahsedilen son namazı anlatan Ümmü Fadl, Peygamberimizin vefatıyla sonuçlanan rahatsızlığı sebebiyle başına bağladığı bir bezle ailesinin yanına gelerek onlara namaz kıldırdığını nakletmişti. Namazların cemaatle kılınmasına çok önem veren Peygamberimiz, hastalığına rağmen ev halkını toplayarak namaz kıldırmış ve onlara dua etmişti. Müminlere Resulullah'ı kaybetmek kadar ağır gelen bir şey yoktu. Onun vefatıyla adeta günün rengi değişmiş, dünya ebedi bir karanlığa gömülmüştü. Hazreti Enes, Peygamberimizin Medine'yi teşrif ettiği günü çocuk gözlerinden anlatırken, güneşin hiç o kadar parlak olmadığını söyleyecek, vefatındaysa Medine'nin gözüne hiç bu kadar karanlık gelmediğini anlatacaktı. Hazreti Fatıma, biricik babasının vefatıyla başına gelen musibeti tarif ederken, "Başıma gelen şey gecenin başına gelseydi muhakkak onun rengi değişirdi," diyecekti. Ümmete bahşedilen en büyük nimet Resulullah'tı. Onun varlığı, kendisinden yüzlerce yıl sonra dünyaya gelen bizler için ne kadar önemliyse, onun çağdaşları için o kadar elzemdi. Müslümanlar için Resulullah hep göz aydınlığı ve gönül neşesi olmuştu. Hayatın ve ölümün güzel yüzü, ahiret hayatının ve bu yolculuğun en doğru kılavuzu oydu. Onun ebediyete intikalinden sonra ashab-ı kiram, dar-ı bekaya yolculadıkları yakınlarına üzülmez oldular. Ölümünün yaklaştığını hisseden sahabiler, bunu hüsnü kabulle karşılar, ölümü sevdiklerine kavuşmaya vesile sayarlardı. Resulullah aleyhisselam hayattayken, bu dünyayı güzelleştirdiği gibi, vefatıyla da ölümü güzelleştirmişti. Salat ve selam onun üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır.

Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış. Sağlığının ve hayatının kıymetini bil."

Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret, cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etti. Amr bin As'ın oğlu Abdullah'tan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır.

0: Sevgili Peygamberimiz vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. O dönemde delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'e rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adeti olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde, "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diyerek dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş, Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı. Abdullah o günden itibaren gece namazlarına devam etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder." İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle askerleri tepelere çıkarken tekbir getirirler, inerken de Allah'ı tesbih ederlerdi. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinizle ilişkinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz." Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır."

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü Hal.
3: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde elifbeysiz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış, yine de yılmamışlar. Yetmemiş, yazları da köye, baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan, satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak, kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ile Ömer'e radıyallahu anhüma rastladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkaran sebep nedir?" dedi. "Açlık ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evinizden çıkaran şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Hanımı peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görünce, "Buyurun, hoş geldiniz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamdolsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirlerine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olgunlaşmış ve yaş her türden hurma vardı. "Buyurun, yiyin," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Ev sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e radıyallahu anhuma yönelerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı. Eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
1: Ebu Hümeyd Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütfiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde, "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu: "Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana, 'Şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir,' diyor. Eğer doğru söylüyorsa, babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya, vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleyen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim, dedi. Sonra ellerini koltuk altları görününceye kadar kaldırıp üç kere Allah'ım tebliğ ettim mi buyurdu.

Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

Ebul Eska, Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en büyük iftira, bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Bu konuda bir başka rivayet ise şu şekildedir: Allah bir müminin iyiliklerini mükafatsız bırakmaz. Ona dünyadayken karşılığını verdiği gibi ahirette de iyiliğinin sevabını verir. Kafire gelince yaptığı iyiliklere karşılık dünyada kendisine rızık verilir. Ahirete geldiğinde orada kendisine mükafat verilecek bir iyiliği yoktur.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necd tarafına bir birlik gönderdi. Bu birlik Beni Hanife kabilesinden Yemenlilerin reisi olan Sümame bin Üsal adında bir kişiyi esir aldı ve getirerek mescidin direklerinden birine bağladı. Akabinde Resulullah 3 gün Sümame'ye uğrayarak "Ne düşünüyorsun Sümame?" diye sordu. Sümame ilk gün şöyle demişti: "İyi şeyler düşünüyorum ya Muhammed. Eğer sen beni öldürürsen bir katili öldürmüş olursun. Eğer bana iyilikte bulunursan sana minnettar kalacak bir kişiye iyilikte bulunmuş olursun. Eğer fidye olarak mal arzu edersen dilediğin kadarı sana verilir." Ertesi gün de yine aynı ifadelerle Allah Resulü'nün kendisini azat etmesini bekledi. 3. günde sorusuna aynı cevabı verince Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Sümame'yi salıverin." Sümame serbest bırakılınca hemen mescidin yakınındaki bir hurmalığa giderek yıkandı. Ardından tekrar mescide gelerek şunları söyledi: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ey Muhammed! Vallahi yeryüzünde senden daha nefret ettiğim biri yoktu. Fakat şimdi sen en çok sevdiğim kişi oldun. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Fakat şimdi dinin en çok sevdiğim din oldu. Vallahi senin beldenden daha fazla nefret ettiğim bir belde yoktu. Fakat şimdi belden en çok sevdiğim belde oldu. Ben umre yapmak istediğim sırada adamların beni yakaladılar. Şimdi bu konuda ne dersin?" Bunun üzerine Resulullah, Sümame'yi Müslüman olmasından dolayı elde ettiği büyük kazançla müjdeledi ve umresine devam etmesini istedi. Sümame umre yapmak için Mekke'ye varınca biri ona şöyle dedi: "Kendi dinini bırakıp başka bir dine mi döndün?" Sümame, "Hayır, fakat ben Allah'ın Resulü Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında Müslüman oldum. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda izin verene kadar size Yemame'den bir buğday tanesi bile gelmeyecektir" şeklinde cevap verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah'la birlikte bir kadının yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tensih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi: "Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim, uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine onadır" derdi. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler, evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz" dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, "Öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, yani Hamd Sarayı adını verin, buyurur. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: geceler arasında yalnız cuma gecesinin

namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnız cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men yuhramir rifqa yuhramil hayra kulleh.
0: Rıfktan mahrum kalan bir kimse hayrın tamamından mahrum kalmıştır. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Müminin sahip olması gereken güzel özellikleri özlü bir benzetmeyle şöyle dile getirdi. Mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi dökmez, kırmaz, bozmaz. Allah Resulü bu benzetmesiyle mümini kırıp dökmeyen, yararlı ve nazik bir insan olarak tanımlamıştır. Müminin gönlünde kötüye değil iyiye, zararlıya değil faydalıya, olumsuza değil olumluya yer ayırması gerektiğini ifade etmiştir. Rıfk, yumuşak huylu ve yararlı olmak, uyumlu ve nazik davranmak anlamlarına gelir. Sertliğin ve kaba davranışın zıddıdır. Rıfk kökünden türeyen refik ise, nazik davranan kişi dost demektir. Rıfk, ummadığımız kapıları açacak olan anahtardır. Bunun sayesinde müminler arasında bağlar kuvvetlenir, Allah'ın rızası kazanılır. Nezaketli ve yumuşak huylu olma hususunda en güzel örneğimiz Allah Resulü'dür. O, hayatının her anında müminlere zarif, nazik ve edepli olmayı tavsiye etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, arkadaşlarına kibar davranmayı hiçbir zaman elden bırakmamıştır. Allah Resulü sadece insanlara değil, kainattaki her bir varlığa şefkat, merhamet ve nezaketle davranmıştır. O bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Rıfk, zarif davranış, işe güzellik katar. Rıfktan, zerafetten yoksunluksa işi kusurlu kılar. Allah Resulü bizlere her türlü aşırılıktan, kabalıktan, şiddetten uzak durmayı öğütlemiştir. Zira sevgili Peygamberimiz mümini şöyle tanımlamıştır. Namusa dil uzatan, lanet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse olgun bir mümin değildir. Mümin nezaket sahibidir. Sade ve zarif haliyle kibar ve anlayışlı tavırları benimser. Bütün işlerini nezaketle yürütür. Şüphesiz Allah Teala refiktir, rıfkı sever. Sertlik ve benzeri hallere vermediği karşılığı yumuşak huylulukla yapılan işlere verir hadisini hayatına aktarır. Kırk hadiste güzel ahlak.

0: diyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme," buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar. İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur. Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi. Eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır. Bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi. Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Kıble, Müslümanların istikameti. İbni Abbas şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethedildiği gün Kabe'ye girdiği zaman her köşesinde dua etti. Oradan çıkıncaya kadar da namaz kılmadı. Dışarı çıkınca Kabe'nin önünde iki rekat namaz kıldı ve işte kıble buyurdu. Ka'b bin Malik başından geçen bir olayı şöyle anlatır. Kavmimizin müşrik olan hacılarıyla beraber Medine'den yola çıktık. Seyahat esnasında namazlarımızı kıldık. Medine'den ayrıldığımızda Bera bin Marur bize dedi ki, ahali, ben bir karar vermiş bulunuyorum. Bu konuda bana katılıp katılmayacağınızı da bilmiyorum. Vallahi Kabe'yi arkama almayacağım, namazımı ona doğru kılacağım dedi. Ona, vallahi bize ulaşan haber peygamberimizin sadece Şam'a doğru namaz kıldığıdır. Biz ona muhalefet etmeyi istemiyoruz, bunu yapmayacağız dedik. Namaz vakti geldiğinde biz Şam'a doğru namaz kıldık. O ise Kabe'ye yönelerek namazını kıldı. Nihayet Mekke'ye geldik. Biz onun yaptığını ayıplıyor, o ise bu şekilde devam etmekte ısrar

buyurdu. Bundan sonra Bera Şam'a doğru namaz kıldı. Böylece Medineli Müslümanlar Resulullah'ın Medine'ye gelmesinden önce 16 ay kadar Beytül Makdis'e doğru namaz kılmıştır. Birinci Akabe buluşmasında Resulullah'a ilk biat eden Bera bin Mağrur, Beytül Makdis'in kıble olarak tayin edildiği dönemde yeryüzünün ilk mabedi olan ve bütün Müslümanların gönülden bağlı bulunduğu Kabe'ye yönelerek ibadet etme arzusunu engelleyememiştir. Hazreti Peygamber dahil bütün Müslümanların Beytül Makdis'e yöneldiği dönemde kendi kararıyla Kabe'ye yönelmiş, bu tavrı nedeniyle de Kabe'ye ilk yönelen kimse unvanını almıştır. Ancak Allah Resulü kendisine tayin edilen kıbleye yönelmesi gerektiğini söylemiş, o da Resulullah'ın talimatına uymuştur. Önlerinde Kabe dururken Beytül Makdis'in kıble olarak tayin edilmesi, Allah'ın hidayete erdirdiklerinden başkasına ağır gelse de, Resul'e tabi olanlarla olmayanların ayrıştırılması gibi bir hikmete mebnidir. Bu bağlamda Beytül Makdis'in kıble olarak tayin edilmesi bir imtihan olarak görülmüş, bunun için Allah Resulü Bera bin Mağrur'u uyarmış, o da tereddüt etmeksizin sözü edilen kıbleye yönelmiştir. Hazreti Peygamber Mekke'de bulunduğu dönemde kendisine ilk tayin edilen kıbleye yönelirken, Kabe'ye olan muhabbeti nedeniyle Kabe'yi önüne almayı, yani Beytül Makdis ile arasına Kabe'yi koymak suretiyle iki kıbleye de eş zamanlı olarak yönelmeyi tercih etmiştir. Resulullah'ın ilk kıblesiyle ilgili farklı değerlendirmelerin kaynağını da oradaki bu uygulama şekli oluşturmaktadır. Mekke'de olduğu gibi Medine'ye hicret ettiğinde de Hazreti Peygamber yaklaşık olarak 17 ay kadar Beytül Makdis'e yönelerek namaz kılmaya devam etmiştir. Ancak Allah Resulü Beytullah'a dönmeyi arzu ediyordu. Mekke'deyken Kabe'ye yönelme imkanı vardı fakat Medine'de bu mümkün değildi. Öte yandan Beytül Makdis'e yönelmesi Yahudilerin hoşuna gidiyor, hem bizim kıblemize uyuyor hem de dinimiz hususunda bize muhalefet ediyor diye eleştiriyorlardı. Yahudilerin psikolojik baskısıyla atası Hazreti İbrahim'in inşa ettiği Kabe'nin özlemi, kıblenin değiştirilmesi konusunda Resulullah'ın beklentisini artırıyordu. Gözlerini semaya dikip ne zaman bir emir gelecek diye bekleyen Resulüne nihayet cevap veren Yüce Mevla müjdeli haberi iletmiş ve Müslümanların bundan böyle namazda Mescid-i Haram'a dönmelerini bildirmiştir. Kıblenin değiştirilmesiyle birlikte bu gelişmeden rahatsız olan Yahudilerse, peygamberlerin kıblesi olduğunu söyledikleri Beytül Makdis'ten dönüşü yadırgamış, hatta Muhammed sebat etseydi onun beklenen peygamber olduğunu kabul edecektik demeye başlamışlardı. Bunun üzerine kendilerine kitap verdiklerimiz onu, peygamberi, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken içlerinden bazıları bile bile gerçeği gizlerler ifadeleriyle ilahi hakikat hatırlatılmıştı.

Yüce Allah, elçisinin arzusunu yerine getirerek vahiy ile Kâbe'yi Müslümanların yeni kıblesi olarak tayin etmiş, böylece müminler ibadetlerinde Kâbe'ye yönelmeye başlamışlardır. Ayetin nüzulünden haberi olmayan ve hala eski kıblelerine yönelerek ibadetlerini sürdüren bazı müminler, haberi aldıklarında namazda bile yönlerini değiştirmişlerdir. Kuba'da insanların sabah namazı kıldığı esnada verilen haber üzerine yaşananları Abdullah bin Ömer şu şekilde anlatmaktadır. İnsanlar Kuba'da sabah namazını kılmaktaydılar. Seleme oğulları kabilesinden bir adam geldi ve bu gece Resulullah'a Kur'an'dan bir ayet indi ve Kâbe'ye yönelmekle emrolundu. Siz de ona doğru yönelin dedi. O esnada insanların yüzü Şam tarafına dönüktü. Bunun üzerine sabah namazında rükû halinde olan insanlar hemen Kâbe'ye yöneldiler. Hazreti Peygamber, müşriklerin elinde olduğundan ulaşma imkanı bulamadığı Kâbe'ye yıllar sonra geldiğinde ilk iş olarak

onu tavaf etmiş, ardından siz de makam-ı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin ayetini okumuş ve makamın arkasında namaz kılmış, sonra da Hacer-ül Esved'e gelerek istilam etmiştir. İbn Abbas'ın anlattığına göre Allah Resulü Kabe'ye girdiği zaman onun her köşesinde dua etmiş, oradan çıkıncaya kadar da namaz kılmamıştır. Dışarı çıkınca Kabe'nin önünde iki rekat namaz kılmış ve işte kıble buyurmuştur. Ayrıca kıbleye yönelen kişinin Rabbine yöneldiğini belirtmiştir ki bu makam Beytullah, yani Allah'ın evi olarak isimlendirilmiştir. Bundan dolayıdır ki Resul-i Ekrem, biriniz tuvalet ihtiyacını giderirken önünü de arkasını da kıbleye dönmesin uyarısında bulunmuş ve mescitte kıble yönündeki duvara tükürüldüğünü gördüğünde bundan rahatsız olmuştur. Her ne kadar kıbleye dönerek abdest bozma yasağının açık alanlara has olduğu ifade edilse de Hazreti Peygamber'in bu hassasiyetini dikkate alan Müslümanlar evlerini yaparken tuvaletlerini kıbleye dönük inşa etmekten kaçınmışlardır.

Kıblenin tayininden sonra Abdullah bin Ömer, batıyı sağ, doğuyu da sol tarafına alırsan, bu ikisinin arasında kalan yön kıbledir açıklamasıyla, Harem-i Şerif'in dışında kuzey yarımkürede yaşayan Müslümanlara kıbleyi tayin noktasında yardımcı olmuştur. İbadet esnasında kıbleye yönelmek gerekse de, uygulamayı zorlaştıracağı için Kabe'ye mutlak isabet şartı aranmamaktadır. Nitekim bir grup sahabe bir sefer esnasında karanlıkta kıbleyi tayin edememiş ve herkes kendi tahmin ettiği yöne dönerek namazını kılmıştı. Sabah olunca durumu Resulullah'a haber vermişler. Bunun üzerine Bakara suresindeki doğu da batı da tüm yeryüzü Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradadır. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir ayeti nazil olmuştur. Kıblenin değiştirilmesi, Yahudi ve Hristiyanların kıblesi olan Beytülmakdis'ten sadece şekli olarak Kabe'ye dönüşü ifade etmemektedir. Aksine tevhidi gelenekte yeni ve özgün kimliğin inşa sürecinin başlatılmasını ifade etmektedir. Yahudilerin kıblenin tahvilinden hoşlanmamaları bu durumu fark etmelerinden kaynaklanmış olmalıdır. Nitekim onlar Cuma'nın özel bir gün olarak tahsisi konusunda da aynı rahatsızlığı hissetmişlerdi. Sonraki yıllarda Yahudilerin ihanetleri nedeniyle aynı coğrafyayı paylaşma, birlikte yaşama imkanı kalmadığında bu durum yine kıble üzerinden ifade edilmiştir. Bunu belirtmek için Hazreti Peygamber bir diyarda iki kıblenin olamayacağını söylemiş, aynı zamanda birliğin temsili olarak görülen Kabe'ye alternatif bina tesis etmeye çalışanlara karşı da önlem almıştır. İslam kültürünün şekillenmesinde kıble, hayatın merkezine yerleştirilmiştir. Kıbleye dönüş, Müslüman oluşun bir alameti olarak görülmüştür. Dolayısıyla kimlik tespitinde ayrıcı bir role sahiptir ki, bunu ifade etmesi için farklı mezhep ve meşrepleri içine alan ehli kıble şeklinde şemsiye bir kavram üretilmiştir. Zira Hazreti Peygamber, kişinin inanç kimliğini tespiti konusunda bunu bir alamet olarak değerlendirmiş ve şöyle buyurmuştur. Her kim bizim kıldığımız gibi namaz kılar, kıblemize yönelir ve kestiklerimizden yerse, işte Allah'ın ve Resulünün ahit ve emanına yani güvencesine sahip bir Müslümandır. Sakın Allah'ın verdiği güvenceyi bozarak ahit ve emanı hususunda Allah'a hıyanet etmeyin. Velhasıl Müslüman kimliğine işaret eden kıble, hayatın tamamında kendini göstermektedir. Öyle ki namazda kıbleye dönmek, kurban keserken hayvanı kıbleye döndürmek, ihtiyaç giderirken kıbleye dönmemek, ev inşa ederken tuvaletlerin yönünü kıbleye çevirmemek, cenazenin defne esnasında mevtanın yüzünü kıbleye döndürmek, Müslümanlara has uygulamalardır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz, sen de bin," diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Ama Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü. Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Muaz ise olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi. Kendisine kızarak ayağa kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep Hazreti Peygamber'le Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Tam bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi Muaz. Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diyerek seslendi. Aynı teslimiyetle "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diye cevap verdi yine Muaz. Sonra bir süre daha gittiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Acaba ne diyecekti Resulullah? İyice meraklanmıştı Muaz. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi. Efendimizin dilinden dökülen ifade şöyleydi: "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" Her zamanki saygılı tavrıyla "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi ve sustu Muaz. Sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerinde yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi yine. Muaz "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diyerek cevabını yineledi. Resulullah "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz "Allah ve Resulü daha iyi bilir," diyerek cevabı beklemeye başlamıştı. Resulullah "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır," sözleriyle müjdeli haberi verdi. Duydukları karşısında heyecanlanan Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?" diye sordu. Resul-i Ekrem ise, "Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler," cevabını verdi.

Ebu Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam yularlı bir deveyle peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve bunu Allah yolunda vakfettim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunun karşılığı olarak kıyamet gününde sana yularlı 700 deve verilecek. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın rızasıyla sadece cennet istenir.

0: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir, kanın rengi safran rengidir, kokusuysa mis gibidir. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeylerle alim ve ilim talebesi bunun dışındadır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu. Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahını siler.''

İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah bize kafidir, ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi "İnsanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun" dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve "Allah bize kafidir, ne güzel vekildir" dediler.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Eslem kabilesinden bir genç peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, savaşa gitmek istiyorum. Fakat yol hazırlığına gücüm yetmiyor," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan adama git. O gaza için hazırlanmış ve sonra hastalanmıştı," dedi. Genç o adamın yanına gitti ve ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana selam söyledi ve yol için hazırladığını bana vermeni söyledi," dedi. Bunun üzerine hasta olup yola çıkamayan adam hanımına seslenerek, "Yol için hazırladıklarımın hepsini bu gence ver. Ondan hiçbir şey isteme. Allah'a yemin ederim ki eğer ondan hiçbir şey esirgemezsen berekete mazhar olursun," dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım," der. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı Seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı Seniyye tarafından da çıkardı."

0: Abdullah bin Ömer, babası Hazreti Ömer'le sevgili peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem buluşturan hatıralarından birini şöyle anlatır. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ömer'in radıyallahu anh üzerinde beyaz bir elbise görür. Bunu yeni mi aldın yoksa yıkandı mı diye sorar. Yok der Ömer radıyallahu anh. Yıkandı da ondan böyle görünüyor ya Resulallah. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dilekte bulunur. Yeni elbiseler giyesin. Hamd ederek yaşayasın ve şehit olarak ölesin. Ve Allah seni dünyada ve ahirette göz aydınlığıyla rızıklandırsın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi diye sordu. Sahabiler evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd bin Ubade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez dedi ve diline işaret ederek lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben ya Resulallah geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık nöbet budur. İşte bağlılık nöbet budur buyurdu.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, bu kurban sendendir ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur.

Abdullah bin Mes'ud'un radıyallahu anh hanımı Zeynep es-Sekafi'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kadınlar topluluğu, takılarınızdan da olsa sadaka verin," buyurmuştu. Ben Abdullah bin Mes'ud'a, "Senin elin dar, mali durumun zayıf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermemizi emir buyurdu. Resulullah'a git de sor bakalım. Eğer senin ve çocukların için yapacağım harcama sadaka yerine geçiyorsa elimdekinden sana vereyim. Geçmiyorsa başkalarına sarf edeyim," dedim. Abdullah'ın "Sen git," demesi üzerine Resulullah'a gittim. Baktım ki Ensar'dan aynı maksatla gelmiş başka bir kadın daha var ve kapıda durmakta. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girmekten çekiniyorduk. Önümüze Bilal çıktı. Ona, "Peygambere git de kapıda iki kadın duruyor. Sizden kocalarına ve himayelerinde bulunan yetimlere harcadıkları şeyler sadaka yerine geçer mi?" diye soruyorlar de. "Ama bizim kim olduğumuzu söyleme," dedik. Bunun üzerine Bilal radıyallahu anh, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdi ve ona sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim onlar?" buyurdu. Bilal de, "Ensardan bir kadın ile Zeynep'tir," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Hangi Zeynep?" dedi. Abdullah bin Mes'ud'un hanımı cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onun için iki ecir vardır. Biri yakınlık ecri, diğeri de sadaka ecri," buyurdu.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyi maruf iş sadakadır. Müslim bu hadisi Huzeyfe radıyallahu anh tarikiyle rivayet etmiştir.

Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip nerede dedi. Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona birini gönderin buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır, dedi.

0: Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu an Hazreti Ömer'e "Haydi Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim" dedi. Yanına vardığımızda Ümmü Eymen ağlamaya başladı. "Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlıdır" dediler. "Ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum" dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı. Onlar da birlikte ağlamaya başladılar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadece Yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi, dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gerçek Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret edense Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor: bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah, ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyuyla karışsaydı onu dahi bozardı buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bir adam kendi anne babasına söver mi? Dediler. Evet, bir kimse başkasının babasına söver, o da karşılık olarak onun babasına söver. Başkasının annesine söver, o da onun annesine söver buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size?" buyurdu. Onlar da, "Evet, öğretin ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda 33'er kere "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber" deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu.

Enes'ten radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, "Bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden

Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem, ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. "Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın," buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, "Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz, ağlar," deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum," buyurdu.

0: Mekkeli Müslümanlar Medine'ye hicret etmişlerdi. Medine'nin havası güzel olsa da suyu Mekkelilerin hoşlarına gitmemişti. Gıfar kabilesinden bir kişinin Rume adıyla bilinen tatlı su kaynağı vardı. Sahibi bir testi suyu bir ölçek hurma karşılığında satıyordu. Hazreti Peygamber ona, "Burayı cennetteki bir pınar karşılığında bana satar mısın?" dedi. Adam, "Ey Allah Resulü, benim ve ailemin bundan başka hiçbir geçim kaynağı yok. Bu yüzden burayı satamam." karşılığını verdi. Bu olaydan haberdar olan Hazreti Osman, su kaynağını 35 bin gümüşe satın aldı. Sonra da doğruca Resulullah'a geldi ve şöyle dedi. "Ey Allah Resulü, ben onu satın alırsam, o suyun karşılığında cennette onun için bir pınar yaptığın gibi benim için de aynı şeyi yapar mısın?" Hazreti Peygamber "Evet" diye cevapladı. Bunun üzerine Hazreti Osman, "Ben o kuyuyu satın aldım ve Müslümanların istifadesi için bağışladım" dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birine eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler. Diğeri de onu bir derece yükseltir.

Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şeyle kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Dâ yedeke alellezî ye'lemu min cesedike ve kul bismillah thalâthe ve kul seb'a merrât eûzu bi'izzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidu ve uhâzir.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa bismillah, 7 defa eûzu bi'izzetillâhi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru, hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir komşu komşusunu duvarına ağaç dayamaktan men etmesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu aktardıktan sonra neden bundan kaçınıyorsunuz? Vallahi bu sünneti aranızda yerleştirene kadar uğraşacağım demiştir.

Ebu Rifa'a Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor," dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm. Ömer bin Ebu Seleme

0: radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi.
1: Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner. Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir adam geceleyin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, yani Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir, yani güneş yükselince buyurmuştur.

Katade bin Milhan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolunaylı günlerde, yani her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç tutmamızı isterdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu,

keremi, cömertliği sizlere olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde sizlerle Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi paylaşacağım. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kelimetani hafifetani alel lisan, sekiletani fil mizan, habibetani iler rahman, Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Kıymetli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan şu güzel hadisi nakletmiştir. Dile hafif olan, mizanda, terazide ağır olacak olan ve Rahman olan yüce Rabbimize sevgili olan iki cümle var. Bunlardan birincisi Subhanallahi ve bihamdihi, ikincisi Subhanallahil azim. Evet, iki cümle var ki Subhanallahi ve bihamdi, Subhanallahil azim. Bu iki cümle dile hafif, mizanda ağır ve Rahman olan yüce Rabbimize sevimli. Kıymetli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bizim sürekli Rabbimizi zikrederek dilimizin yaş kalmasını tavsiye etmiş ve öğütlemiştir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de zikrin faziletinden bahsetmiş. Vele zikrullahi ekber. Allah'ı zikretmek en büyük şeydir. Fezkuruni eskurkum, beni zikredin ben de sizi zikredeyim buyurmuş. Ve yine vezkur rabbeke fi nefsike tadarruan ve khife ve dunel cehr. Min el kavl bil guduvi vel asal ve la tekum min el gafilin buyurmuş. Rabbini nefsinde huşu ve huzurla gizlice yüksek sesli olmaksızın sabah akşam onu zikret, sakın gafillerden olma buyurmuş. Vezkurullaha kesiran leallekum tuflihun. Allah-u Teala'yı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz buyurmuş. İnnel muslimine vel muslimat vel mu'minine vel mu'minat ile başlayan ayet-i kerime Ashab suresinin 35. ayetinde son kısmında ve zâkirîn Allâhe kesîran ve zâkirât e'adde lehum mağfireten ve ecran azîme. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ayet devam ediyor. Son kısmında Allah'ı çokça zikreden erkekler, çokça zikreden kadınlara Allah katında büyük bir ecir ve bağışlanma Allah onlar için hazırlamıştır buyurmaktadır. Yine bir başka ayette ya eyyühellezine amenüz kurullaha zikran kesira, Allah-u Teala'yı çokça anın buyurmuş. Ve sebbihuhu bukraten ve asile, sabah akşam Allah-u Teala'yı tesbih edin. Kıymetli kardeşlerim, bu hadis-i şerifimizde dile hafif olan, mizanda ağır, Rahman olan, Allah'a sevgili olan iki kelime. Subhanallah ve bihamdi, Subhanallahil azim. İki cümle yani. Allah-u Teala'yı noksan sıfatlardan onu hamd ederek tesbih ediyor. O yüce, azim olan Allah'ı yine noksan sıfatlardan tenzih ediyoruz. Subhanallah demek. Kıymetli kardeşlerim, yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bakın şöyle buyuruyor. لَاَنْ اَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ. Efendimiz aleyhissalatü vesselam سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ demem diyor. Üzerimize güneşin doğmasından bana daha sevgilidir diyor. Biz yüce Rabbimizi tesbihatla, hamd ile, tekbiratla, tehlille mutlaka yüceltmeli ve anmalıyız. Ki Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim demek ne kadar dile hafif de olsa mizanda ağır olacak ve Rahman olan yüce Rabbimize çok sevgili olacak. Şu halde biz bu cümleleri, kelimeleri sürekli dilimize dolayarak dilimizin yaş kalmasını sağlamak durumundayız ki bu sevaplara nail olabilelim. Değerli kardeşlerim, yine Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'ten nakledilen rivayet, uzunca bir rivayetin
bir kısmında bakınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Men gâle subhanallahi ve bihamdihi. Kim subhanallahi ve bihamdihi derse fi yevmin mi'e marra. Bir günde 100 defa diyecek bunu. Subhanallahi ve bihamdihi diyecek olursa huttat hatayahu ve inkânet misle zebedil bahar. Deniz köpüğü kadar olsa dahi tüm günahları bağışlanır. Tabi buradaki denizin, okyanusun köpükleri saymaya kalksak bitiremeyiz. Ne kadar günahınız çok olursa olsun tesbihatla Yüce Rabbimizi hamd ile tesbih edecek olursak, 100 defa da bunu tekrar edecek olursak günahlarımızın silineceğini, temizleneceğini yine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere haber veriyor değerli kardeşlerim. Ebu Zer radıyallahu anh de buna benzer bir rivayette bakın şöyle buyurmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini aktarmaktadır. Ela uhbiruke bi ahabbil kelami ilallah. Allah'a en sevimli gelen cümlenin ne olduğunu size haber vereyim mi? İnne ahabbel kelam ilallah. Evet, cümlelerin Allah'a en sevimli geleni Subhanallahi ve bihamdihi ifadesidir. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Kıymetli kardeşlerim, bakınız bu cümle gerçekten çok basit. Dile hafif Efendimizin ifade ettiği üzere. Ezberlenmesi zor değil. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Hamd ile Allah'a tesbih ediyoruz. Ve Allah'ın o yüce sıfatıyla yine Allah-u Teala'yı noksan sıfatlardan tenzih ediyoruz. Subhanallahi ve bihamdihi demek ki Allah'a en sevimli, Rahman'a sevimli olan güzel cümlecikler. Bunları sürekli zikredelim, bunları sürekli ifade edelim değerli kardeşlerim. Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu anh naklettiği rivayette de sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam "Et-tuhur şatrul iman velhamdülillah temle'ul mizan ve subhanallah velhamdülillah temle'an ev temle'u ma beynes semavati vel ard" buyurmuştur. Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu anh'ten nakledilen hadis-i şerifte bakınız sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne güzel buyuruyor. "Et-tuhur şatrul iman." Temizlik imanın yarısıdır. "Elhamdülillah temle'ul mizan." Elhamdülillah derseniz mizanınızı doldurmuş olursunuz. "Subhanallah" derseniz, "Velhamdülillah"a da eklerseniz "temle'en mebeynes semavati vel art" göklerle yeryüzü arasını doldurmuş olursunuz buyuruyor sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam değerli kardeşlerim. Şu halde bize düşen vazife sürekli Yüce Rabbimizi zikirle anmak, hamd ile onu tesbih etmektir. Her namazın arkasında 33 kere Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber diyoruz değerli kardeşlerim. Bu da bu ifadelerin, bu zikirlerin ne kadar yüce kavramlar olduğunun bir ifadesidir. Allah'ı sürekli yad etmek. Namazda da değerli kardeşlerim, rükû ve secdede Rabbimizi Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel Azim diyerek yine az önce hadis-i şerifimizde okuduğumuz şekliyle Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil Azim'in başka telaffuzlarını ifade ediyoruz. Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel Azim diyerek Yüce Rabbimizin âlâ olan, büyük olan Rabbimizin her türlü noksandan uzak olduğunu, beri olduğunu ifade ederek birçok sevaba nail olmuş oluyoruz değerli kardeşlerim. Mevla bizleri bol bol Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyerek zikretmeyi bize nasip etsin. Evet, dile hafif olan, mizanda ağır olan ve Rahman'a sevgili olan şu iki cümleyi de tekrar söyleyerek huzurlarınızdan ayrılmış olalım kıymetli kardeşlerim. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Allah'ın selamı, rahmeti,
mağfireti, bereketi, lütfu, keremi sizler olsun. Allah'a

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sehl bin Sa'd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı, hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.

Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sen onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor" dedim. "Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın" buyurdu. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Sizin her bir ekleminiz için sadaka borcunuz vardır. Öyleyse her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil bir sadaka, her tekbir bir sadakadır. Marufu iyiliği emir, münkerden, kötülükten nehi de sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar."

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, dedi.
1: Allah Resulü, misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur, demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur. Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları, aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir, buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır, diye sordu. Resul-i Ekrem, evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir, buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki "Deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık" mealindeki ayeti, ikincisinde ise "Biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol" mealindeki ayeti okurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süreka ismiyle meşhur olan Ümmür Rabi binte Elbera bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim, değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir" buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?
1: Teveccüh. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla otururken karşıdan üç kişi geldi. İkisi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. Birisi de dönüp gitti.

0: etti. Kalan iki kişi peygamberimizi selamladıktan sonra biri orada bir yer bularak oraya oturdu. Diğeri ise kalabalığın arka tarafında kendine bir yer bularak oraya oturdu. Üçüncü adamsa arkasını dönüp savuştu. Resulullah aleyhisselam konuşması bitince şöyle dedi. İsterseniz bu üç kişinin halini size haber vereyim. İçlerinden biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri sıkıntı vermekten utandı. Allah da ondan haya etti. Öteki ise bu meclisten yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Şam'da en son vefat eden sahabi olarak bilinen Ebu Umame el-Bahili, Hazreti Peygamber'le birlikte çıktıkları bir askeri yolculuktan söz eder. Anlattıklarına göre bu birlik, bu sefer esnasında bir mağaranın önünden geçer. Birlikteki sahabilerden biri mağaraya girer, orada bir ibrik su ile biraz da yeşillikten ibaret bir miktar azık görür. Belli ki birileri burada uzlet hayatı yaşamaktadır. Kendisi de terki dünya eleyip bu mağarada kalmayı ve az miktarda yiyecek ve içecekle idare etmeyi bir an içinden geçirir. Acaba Allah Resulüne bu isteğimi iletsem kabul eder mi diye düşünür. Ve hiç beklemeden bu fikri Hazreti Peygamber'e açar. İslam peygamberi ise onun bu düşüncesi karşısında, ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır buyurmuştur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer, mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak, kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kulluğun özü, dua. Çağırmak, seslenmek, yardım istemek anlamına gelen dua, en yalın haliyle kulun en yüce varlık karşısında kendi acizliğini itiraf etmesi, ona her haliyle muhtaç olduğunu beyan etmesidir. Kendisini her an gören ve gözeten, işiten, hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin maliki olan bir yaratıcıya seslenmesi, onu her daim yanında bulacağını bilmesidir. Karşılaştığı sorunların üstesinden ancak onun yardımıyla geleceğinin ve beklentilerini ancak onun karşılayabileceğinin farkında olmasıdır. Dolayısıyla dua, kulun yalnızca Rabbine kul olduğunun bilincinde yaşadığının bir göstergesi, Allah'a olan iman ve teslimiyetinin, tevekkül ve samimiyetinin ifadesidir. Resulullah'ın veciz ifadesiyle dua, kulluğun özüdür. Rabbine kulluk etmek için yaratılan insan, kulluğunu gerçekleştirdiği ölçüde onun katında değer kazanır. İşte bu yüzden Yüce Allah şöyle buyurur: "Ey Muhammed, de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?" Kulluğun özüdür dua. Belki de bu yüzden Rabbimiz kulları için yaşam rehberi olarak gönderdiği ilahi kelamını duayla başlatır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Bu sözlerle kendisine yapılacak duanın nasıl olması gerektiğini öğretir adeta biz kullarına. Dualarımıza kendisini hamd ile tesbih ederek başlamayı salık verir. Yalnızca ona kulluk etmemiz ve hayatımızı hidayet üzere sürdürmemiz için yine kendisine başvurmamızı ister. Ardından alemlerin Rabbi olan yüce yaratan, "Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler" diyerek kaldırır mesafeleri aradan. Duanın kullarıyla arasında yakınlaşma vesilesi, aracısız bir iletişim vasıtası olduğunu haber verir. Şeytanın hileleriyle günaha sürüklenen Hazreti Adem'le Hazreti Havva bağışlanma dileklerini bu yolla iletmişlerdir Rahman'a. Hazreti İbrahim kendisiyle birlikte neslinin de itaatkar kullar olmaları için sarılmıştır duaya. Hazreti Nuh kavminden çektiği sıkıntıları duayla arz etmiş.

0: hastalığa düçar olan Hazreti Eyyub, rahmeti ilahiye duayla sığınmıştır. Halkının eziyetlerine dayanamayan Hazreti Yunus, onları terk edip bir balığın karnına düştüğünde pişmanlığını duayla dile getirmiştir şu sözlerle: "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum." Hazreti Zekeriya'nın evlat arzusu, Hazreti Süleyman'ın eşsiz bir hükümranlık tutkusu dua ile iletilmiştir en yüce makama. Bütün bunları ve daha nicelerini bize hatırlatan Allah Teala, kendisine açılan elleri geri çevirmediğini, bu duaları kabul ederek her bir peygamberi dileğine ulaştırdığını anlatır. Böylece dua edenin duasına karşılık veririm sözünü nasıl gerçekleştirdiğinin canlı örneklerini gözlerimizin önüne serer ve doğrudan bizlere seslenir: "Bana dua edin, duanıza cevap vereyim." İnsanlığa rehber olarak gönderilen peygamberin yolundan giderek dua ile çalmamızı ister kapısını Rabbimiz. Kendisine inanmamızı ve onunla olan ilişkimizi dua ile canlı tutmamızı bekler. Dua çağrısını sık sık tekrarlamakla kalmaz, nasıl dua edeceğimizi de beyan eder. En güzel isimler Allah'ındır. Ona en güzel isimlerle dua edin. Dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak yalvara yalvara, için için dua etmeyi, azabından korkup rahmetini umarak ona iltica etmeyi öğütler. Duanın adabını da tarif eder bizlere. Dahası "de ki" diye başlayan ayetleriyle bizlere doğrudan bir takım özlü dualar ezberletir ve yüce kitabını işte bu güzel dua örnekleriyle bitirir. İnsanı yeryüzünde başıboş bırakmayacağını bildiren sonsuz güç ve hükümranlık sahibi Rabbimizin kullarına açtığı bir kapıdır dua. Rabbinin davetine uyup bu kapıdan ayrılmayan kul, onunla doğrudan muhatap olmak ve rızasını kazanmakla daha da değerlenirken, bu daveti reddedip kendisini müstani görerek kibirlenen, bu nedenle Rabbine boyun eğmeyen kulsa değersizleşerek azaba layık görülür. O halde devamlı olmalıdır dualarımız. Yalnızca sıkıntılı anlarda değil, refah zamanımızda da varmalıyız Rabbimizin kapısına. Sadece bir şeyler istemek için değil, yüce Allah'ı övmek ve yüceltmek, kendisine duyduğumuz saygıyı ve hayranlığı dile getirmek, şükrümüzü sunmak ve her fırsatta ona yakın olmak için başvurmalıyız duaya. Tıpkı Kur'an'da zikredilen peygamberler ve özellikle sünnetine sarıldığımız Resulullah gibi ve yine onun gibi yatarken, kalkarken, yolculuğa çıkarken, yeni bir elbise giyerken, kısacası hayatın her anında Rabbimizi hatırlayarak duayla iç içe yaşamalı, dahası kendimize olduğu kadar başkalarına da dualarımızda yer vermeli ve onların da hayır dualarını almaya özen göstermeliyiz. Kulluğun özü ise dua ve Rabbimizin katında ondan daha kıymetli bir şey yoksa samimi olmalıyız dualarımızda. Kalbimizden geçenin dilimizden dökülenle ahenk içinde olmasını önemsemeliyiz. Zira gönülden gelmeyen, kabulüne inanılmadan, ciddiyetten uzak, gafletle yapılan dualar kulluk bilincini canlı tutmayacağı gibi hak nazarında kabule de şayan değildir. Rabbimizin bizleri kabul olunmayacak duadan ve duasız yaşamaktan koruması niyazıyla.
1: Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Sübhanallahi velhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder."

0: büyük sahabilerle birlikte meclisine alırdı. Onlardan bazısı bundan adeta rahatsızlık duydu ve Ömer'e, "Bu neden bizimle beraber aynı meclise katılıyor? Bizim onun yaşında oğullarımız var," dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Onun yeri malumunuzdur," dedi ve bir gün beni çağırdı ve onlarla beraber meclisine aldı. Beni onlara ispat etmek için çağırdığı kanaatindeydim. Hazreti Ömer, "Allah'ın yardımı gelip fetih müyesser olunca ayeti hakkında ne diyorsunuz?" diye sordu. Cemaatten bazıları, "Yardıma mazhar olup bize fetih müyesser olduğu vakit Allah'a hamd ve istiğfar etmemiz emredildi," dediler. Bazıları da sustu, hiçbir şey söylemediler. Sonra bana döndü. "İbni Abbas, sen de mi böyle diyorsun?" dedi. "Hayır," dedim. "Peki ne diyorsun?" dedi. "Bu sure ile Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ecelinin kendisine bildirilmiş olduğunu anlıyorum. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ki bu senin ölümünün alametidir, Rabbine hamd ederek tesbih ve istiğfar et. Muhakkak ki o tövbeleri çok çok kabul edendir," buyruluyor dedim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, "Ben de senin söylediğinden başka bir şey bilmiyorum," dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, "Ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz?" diye sorduklarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır," buyurdu. Ebu Hüneyde Vail bin Hucr radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a, "Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz." Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin."
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin müminin kardeşidir. Dolayısıyla bir mümine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık." dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık." dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle söyledi. "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur." Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi ve onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. Onlar, "Bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz?" "Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık." dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Ama bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi." buyurdular. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler arasında zikreder. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadislerin hikayeleri.
3: Medine'ye latif bir hava hakimdi. Güneş tepede yükseliyor ve bir grup kadın küçük bir odada toplanmış sohbet ediyorlardı. Aralarında Allah'ın elçisinin eşi Hazreti Ayşe de vardı. Hazreti Ayşe, hanımlardan oluşan bir topluluğa Hazreti Peygamber'den işittiği bir duayı anlatıyordu.
4: Lütfen devam et Ayşe. Resulullah'tan işittiğin dua nedir?
5: Evet, anlat bize.
6: Seni dinliyoruz Ayşe. Bize de öğret lütfen.
7: Heyecanınızı anlıyorum hanımlar. Şöyle. Geçtiğimiz gecelerden birinde gecenin ortalarına doğru uyandım. Allah Resulü'nün yanımda olmadığını fark ettim. Nefesini duyuyordum ama onu göremiyordum. Bilirsiniz, geceleri çok karanlık, görmek mümkün olmuyor. Ben de göremediğim için el yordamıyla onu aramaya başladım. Sonra elim birden onun ayaklarının tabanlarına değdi. Fark ettim, secde halindeydi. Böyle olmasına rağmen bir şeyler söylendiğini duydum. Kulak verince şöyle dua ettiğini işittim.
4: Ne diyordu Resulullah?
5: Nasıl dua ediyordu?
8: Evet, ne diyordu?
7: Allah Resulü gece vakti secdede, Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin diye dua ediyordu.
9: Amin, amin ya Rabbi.
6: Biz de sana sığınıyoruz Allah'ım.
5: Teşekkürler Ayşe. Ne güzel şeyler öğretiyorsun bize. Allah senden razı olsun.
7: Allah sizlerden de razı olsun.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hanzala, Bedir'de benim oğlumu öldürmüştünüz. İşte onun intikamını aldım. Oğlum Hanzala'ya karşılık sen Hanzala. Bugün yaşadığımız tüm acıları iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Yürüyün!
2: Size yerlerinizde kalmanızı emrediyorum.
3: Peygamberimizin muradı bu değildi. Baksanıza, savaş bitti. Biz kazandık. Burada durmamızın artık bir anlamı yok.
4: Ey Müslümanlar, peygamberimizin sözünü hatırlayın ve kumandanınıza itaat edin. Durun, gitmeyin. Nereye gidiyorsunuz?
5: Arkandaki tepeye baksana. Okçular yerlerinden ayrılıyor.
6: Evet, ilk denememde onlar bizi püskürtmüştü. Şimdi ise tepeyi terk ediyorlar. Bu bizim için bir fırsat.
7: Peygamberimizin yanında ne kadar az kişi kaldı, görmüyor musun? Az önce bir adamı Muhammed'lerdi. O yaşarsa ben yaşamayayım diye naralar atarken gördüm. Onun yanında olmalıyım. Oğlum Abdullah, Habib, buraya gelin. Resulullah yaralandı.
8: Anne, senin burada ne işin var?
7: Bırak şimdi beni. Şu atı üzerinde gezinen adamı görüyor musun?
8: Evet, o İbni Kamiye.
7: Az önce peygamberimizi öldürmeye and içtiğini duydum. Babam ve kardeşinle buradan sakın ayrılmayın, tamam mı? O adamın yaklaşmasına asla müsaade etmeyin. Resulullah yaralandı.
8: Sancak!
7: Allah'ım yardım et.
8: Sancak düşüyor. Musab'ın kolu koptu. Sancak düşüyor. Sancak!
0: 61. Bölüm.
9: Savaş alanında başkalarıyla vuruşmaktan kaçınan ve sadece hedefine kilitlenen biri vardı. Vahşi bin Harp. Hind'in intikamını almak üzere Hamza'yı öldürmekle görevlendirdiği Vahşi, bu işi başarabilirse özgürlüğüne kavuşacak ve zengin olacaktı. Ustalıkla kullandığı mızrağını Hazreti Hamza'yı öldürmek üzere saklıyor, kimseye görünmeden avını takip eden bir avcı gibi Hazreti Hamza'yı takip ediyordu.
10: İşte Hamza. Karşısına çıkmak mümkün değil. İki elinde iki kılıcıyla karşısına çıkanı deviriyor.
11: Yo. Ben onun yanına yaklaşamam.
10: Ancak bir boşluğunu yakalarsam bu işi yapabilirim.
1: Ben Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza'yım. Allah'a ve Resulüne meydan okuyan karşıma çıksın.
12: Demek meydan okuyorsun. İşte buradayım.
1: Gel o zaman. Al bakalım.
10: Öldürdüğü 27. kişi. Beni görmemeli. Şu kayanın arkasına saklanayım. İşte Hamza'nın ayağı kaydı. Bu fırsatı kaçırmamalıyım. Biraz daha yaklaşayım. Evet, işte oldu.
1: Allahu Ekber.
4: Hamza yaralandı. Yardıma koşun.
13: Hamza, duyuyor musun beni?
14: Çok kan kaybediyor.
15: Mızrak karnından girip arkasından çıkmış. Bu yaraya dayanması mümkün değil. Hamza, beni görüyor musun?
16: Görmüyor bence.
13: Onu taşıyalım. Belki tedavi ederler.
17: Artık çok geç. Son nefesini verdi.
4: Hamza şehit oldu.
16: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.
10: Nihayet başardım. Hamza'yı öldürdüm. Artık özgürüm. Emrinizi yerine getirdim.
7: Ne diyorsun? Yoksa?
10: Hamza'yı öldürdüm.
7: Gerçekten yaptın mı bunu?
10: Evet.

0: Gözümde kalbini çıkarmamı istemiştiniz. İşte bakın, onu size getirdim.
1: Oh, dile benden ne dilersen Vahşi. Ver onu bana. Aslan avcısı Hamza. Babamın, amcamın ve kardeşimin katili Hamza. Yemin etmiştim kalbini sokacağım diye. İşte bak, şimdi avuçlarımda. Ben kazandım. İntikamımı aldım. Al bunları. Yanımda bulunanlar sadece şu kolye ve bilezikler. Mekke'ye döndüğünde ağırlığınca altın vereceğim sana.
2: Savaş o kadar kızışmıştı ki Müslümanlarla müşrikler ayırt edilemiyordu. Müşriklerin sevinç çığlıkları içinde öğrendikleri bir haber Müslümanların kolunu kanadını kırmıştı. İbni Kamiye Hazreti Muhammed'i öldürdüğünü ilan ediyordu.
3: Muhammed'i öldürdüm. Muhammed bin Abdullah artık yok.
2: Muhammed öldürüldü nidası Uhud'un kayalıklarına çarpıp yankılandı. Müslümanlar bu acıya nasıl dayanabilirdi? Resulullah yoksa savaşmanın ne anlamı vardı? Kimisi hıçkırıklarını tutamıyor, kimisi elinden düşen kılıcını aldırış etmeden hareketsizce duruyordu.
4: Resulullah öldürüldü mü?
5: Nasıl olur bu?
0: Onun koruyucusu Allah'tır. Ölmüş olamaz.
4: Biz ne yapacağız şimdi?
6: O yoksa savaşmanın ne anlamı var?
7: O öldüyse biz de yaşamayalım.
0: Evet, biz de yaşamayalım. Ona kavuşmanın tek yolu ölmekse ben bundan sonra kılıcıma davranmam.
4: Ne kadar çabuk kavuşursam Allah'a, acım o kadar çabuk biter.
6: Allah'ım sabır ver bize.
0: Ya Rabbi, biz bu acıya nasıl dayanırız?
6: Allah'ım, bize seni tanıtan oydu.
4: Olmazsa biz ne yaparız?
2: Müslümanların bu ümitsizliğini gören Enes bin Nadr ayağa kalkarak şöyle seslendi.
8: Ey Müslümanlar! Eğer Muhammed öldürülmüşse, Muhammed'in Rabbi öldürülmedi ya. O ne için savaştıysa siz de onun için savaşın. O hangi yolda öldürüldüyse siz de o yolda öldürülün.
9: Allah'ım, Müslümanların bu tavrından dolayı senden af ve özür dilerim. Bana yardım et.
8: Sa'd, Ömer, ne duruyorsunuz? Hadi kalkın ve savaşın. Savaşın. Vallahi ben Uhud Dağı'nın eteklerinden cennetin kokusunu alıyorum.
4: Yürüyelim.
8: Evet. Resulullah'tan sonra hayatta kalıp da ne yapacaksınız?
4: Yürüyelim.
8: Resulullah'ın çarpışarak canını feda ettiği şey için siz de savaşın. Vallahi şehitlerin buluşacağı yer cennettir. Savaş meydanından kaçmak, pes etmek mümine yakışmaz. Hadi yürüyün.
4: Hadi savaşalım.
2: Sabit bin Dahdaha da Müslümanları toplamaya çalışıyordu.
10: Ey Ensar topluluğu! Ey muhacirler! Bana doğru gelin. Şayet Muhammed aleyhisselam öldürülmüşse şüphesiz ki Allah haydır, ölümsüzdür. Dininiz uğruna çarpışınız. Şüphe yok ki Allah sizin yardımcınızdır.
2: Peygamberimizin sağ olduğunu bilen ve onu korumaya çalışan bir grup sahabi meydanda yayılan Muhammed öldü şayiasını yalanlamıyor, böylece Resulullah'a gelecek saldırıların önünü kesmeyi umuyordu. Peygamberimiz kendisini korumak için az önce parmaklarını kaybetmiş olan Talha bin Ubeydullah'ın ağır kanamasından ötürü bayıldığını gördüğünde kuzeni Hazreti Ebu Bekir'i onunla ilgilenmesi için Talha'nın yanına gönderdi.
11: Talha, aç gözlerini. Talha, beni duyuyor musun? Şükürler olsun, nefes alıyor.
12: Ebu Bekir, sen misin?
11: Evet, yaranı sarıyorum. Benden destek al, başını kaldıralım.
12: Resulullah nasıl?
11: İyi, beni sana o gönderdi. Bacaklarını hissediyor musun?
12: İyiyim ben, hamdolsun. O sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir.
11: Allah senden razı olsun. Resulullah'a gelen darbeyi elinle engellemeseydin kim bilir neler olacaktı.
12: Elim koptu mu?
11: Evet. Bileğinden darbe almışsın. Kanaman çok olduğu için de bayıldın. Ama şimdi durdurduk, merak etme.
12: Resulullah sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir.
11: Seni güvenli bir yere alalım.

0: Resulullah'ın etrafında kalan sahabiler onu korumak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Sa'd bin Ebi Vakkas peygamberimizin önünde, Ebu Talha ise arkasında sürekli attıkları oklarla onu korumaya çalışıyorlardı.
1: Allah'ım, senin için atıyorum. Onu düşmana isabet ettir.
0: Sa'd'in hemen arkasında duran peygamberimiz, Allah'ım Sa'd'in duasını kabul et. Allah'ım Sa'd'in atışını doğrult diye dua ediyordu. Ve Sa'd'in isabet ettirdiği her atışında, devam et Sa'd, anam babam sana feda olsun diye onu destekliyor.
1: Ey Allah'ın Resulü, oklarım bitmek üzere. Sizinkileri mi veriyorsunuz?
0: Sa'd, peygamberimizin devam etmesini ima eden bakışıyla azimle okları atmayı sürdürdü. Onun sayesinde düşman yanlarına yanaşmaya fırsat bulamıyordu. Ebu Talha da oklarını konuşturuyor ve Resulullah'ın zarar görmemesi için ona uyarılarda bulunuyordu.
2: Ya Resulallah, eğilin! Sağdaki okçuya dikkat edin!
0: Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali de olağanüstü bir çabayla çarpışıyordu. Hazreti Ali'nin birkaç kılıcı savaşmaktan kırılmıştı. Savaşın yapıldığı alanda Kureyş müşriklerinin tuzak olarak kazdığı çukurlar vardı. Resulullah'ın bunlardan birine düşmesi arkadaşları arasında büyük bir korkuya sebep oldu.
2: Burada bir çukur varmış.
3: Allah'ım bu nasıl olur?
4: Ali, Resulullah düştü.
2: Çabuk gelin bu tarafa.
4: Ya Resulallah, iyi misiniz?
5: Ben aşağı iniyorum. Ebu Talha, Sa'd, ben aşağı inip yardım edeyim. Siz yukarıdan çekin.
0: Peygamberimiz çukurun içine düştüğünde bacakları oldukça zarar görmüştü. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Hazreti Ali eğilerek omzuna basması için ısrar etti.
5: Ya Resulallah, sarılın bana, sizi ayağa kaldırayım. Tamam, oldu. İyisiniz değil mi? Kırık falan var mı yerinizde? Yok çok şükür. Dizleriniz kalmıyor. Gayret edin, omuzlarıma basın. Ben sizi kaldıracağım. Yukarıdan çekecekler. Hadi bismillah. Hadi bakalım.
4: Ali, hadi biraz daha yükselmelisin. Tamam, tuttuk.
2: Üç deyince. Bir, iki, üç. Ya Resulallah, iyi misiniz?
6: Çok korkuttunuz bizi.
2: Hamdolsun, size bir şey olmamış.
4: Ali, uzat elini.
7: Resulullah'ı güvenli bir yere çekmeliyiz.
8: Doğru söylüyorsun Ebu Bekir. Tedaviye ihtiyacı var. Baksana yüzü gözü kan içinde.
7: Senin parçaları hala yüzünde, dişleri kırıldı. Şimdi de dizleri parçalandı.
8: Dağın eteğinde ufak bir mağara var. Oraya götürürsek kadınlar tedavisiyle ilgilenebilir.
7: Onu yalnız bırakamayız. Yanında iyi savaşçılar olmalı.
8: Tamam. Ben onu yavaş yavaş mağaraya götürürüm. Sen de birkaç kişiyle yanımıza gel. Dediğim yeri anladın değil mi?
7: Evet anladım. Sen Resulullah'a dikkat et. Biz arkanızdan yetişiriz.
8: Burada Allah'ın izniyle güvendesiniz ya Resulullah. Kadınlara haber verdiniz mi?
3: Ayşe ile Ümmü Süleym diğer yaralıları tedavi ediyorlardı. Haber gönderdim.
7: Ömer.
8: Ebu Bekir, geldiniz mi?
7: Resulullah nasıl oldu?
8: İyi, hamdolsun. Kanamasını durdurmalıyız.
7: Önce yüzündeki miğfer halkalarını çıkartalım. Ebu Ubeyde, ateş yakar mısın? Kanamayı durdurmak için lazım olabilir.
3: Hemen yakıyorum. Ama senden bir ricam var.
7: Ne istiyorsun?
3: Müsaade et de halkaları ben çıkarayım. Sen daima peygamberimizin yanındasın. Bunu da bana bırak.
7: Peki.
3: Ey Allah'ın Resulü, bana müsaade eder misiniz? Yüzünüze bakayım. Şu miğferi çıkaralım. Şakaklarınıza çok yakın bir yerde iki parça demir var. Canınızı yakmamak için dişimle çıkarmaya çalışacağım. Ebu Bekir, sargı hazır mı?
7: Hazır.
3: Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Çok zorlandınız ama çıktı. Bana müsaade edin.

0: hemen yarayı kapatayım.
1: Ebu Ubeyde, sen iyi misin? Aman Allah'ım, dişlerin sökülmüş. Bir bez de buraya lazım.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir, mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse sadaka veren iki kişiden biri olur. Başka bir rivayete göre ise emredileni veren denilmektedir.

Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.''

Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimseler ile arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür."
1: Resul-i Ekrem'in de bizzat katıldığı Kabe inşaatında malzeme yetersizliği nedeniyle Hicr Kabe'nin dışında bırakılmıştır. Nitekim Hazreti İbrahim'in temelleri üzerinde olmasına rağmen Kureyş'in tadilat esnasında dışarıda bıraktığı Hicr hakkında "O beytten midir?" diye soran Hazreti Ayşe'ye Peygamber Efendimiz "Evet, Hicr beyttendir." diye cevap vermiştir. Müminlerin annesi "Neden onu Beytullah'a dahil etmediler?" diye sorduğunda da "Çünkü kavmin masrafları karşılayacak imkan bulamadı." cevabını almıştır. "Neden kapısı yüksek?" diye sorduğundaysa "Kavmin istedikleri oraya girsin, istemedikleri de giremesin diye böyle yaptılar." açıklamasında bulunmuştur. Hazreti Peygamber arkasından da "Ya Ayşe, kavmin cahiliye döneminden yeni çıkmış olmasaydı ve buna karşı çıkacaklarından korkmasaydım, Hicri Kabe'ye dahil eder, Kabe'nin kapısını yer hizasında yapardım."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kulluğun özü, dua. Çağırmak, seslenmek, yardım istemek anlamına gelen dua, en yalın haliyle kulun en yüce

varlık karşısında kendi acizliğini itiraf etmesi, ona her haliyle muhtaç olduğunu beyan etmesidir. Kendisini her an gören ve gözeten, işiten, hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin maliki olan bir yaratıcıya seslenmesi, onu her daim yanında bulacağını bilmesidir. Karşılaştığı sorunların üstesinden ancak onun yardımıyla geleceğinin ve beklentilerini ancak onun karşılayabileceğinin farkında olmasıdır. Dolayısıyla dua, kulun yalnızca Rabbine kul olduğunun bilincinde yaşadığının bir göstergesi, Allah'a olan iman ve teslimiyetinin, tevekkül ve samimiyetinin ifadesidir. Resulullah'ın veciz ifadesiyle dua, kulluğun özüdür. Rabbine kulluk etmek için yaratılan insan, kulluğunu gerçekleştirdiği ölçüde onun katında değer kazanır. İşte bu yüzden Yüce Allah şöyle buyurur: "Ey Muhammed, de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?" Kulluğun özüdür dua. Belki de bu yüzden Rabbimiz kulları için yaşam rehberi olarak gönderdiği ilahi kelamını duayla başlatır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Bu sözlerle kendisine yapılacak duanın nasıl olması gerektiğini öğretir adeta biz kullarına. Dualarımıza kendisini hamd ile tesbih ederek başlamayı salık verir. Yalnızca ona kulluk etmemiz ve hayatımızı hidayet üzere sürdürmemiz için yine kendisine başvurmamızı ister. Ardından alemlerin Rabbi olan yüce yaratan, "Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler" diyerek kaldırır mesafeleri aradan. Duanın kullarıyla arasında yakınlaşma vesilesi, aracısız bir iletişim vasıtası olduğunu haber verir. Şeytanın hileleriyle günaha sürüklenen Hazreti Adem'le Hazreti Havva bağışlanma dileklerini bu yolla iletmişlerdir Rahman'a. Hazreti İbrahim kendisiyle birlikte neslinin de itaatkar kullar olmaları için sarılmıştır duaya. Hazreti Nuh kavminden çektiği sıkıntıları duayla arz etmiş. Hastalığa düçar olan Hazreti Eyyub rahmeti ilahiye duayla sığınmıştır. Halkının eziyetlerine dayanamayan Hazreti Yunus onları terk edip bir balığın karnına düştüğünde pişmanlığını duayla dile getirmiştir şu sözlerle: "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum." Hazreti Zekeriya'nın evlat arzusu, Hazreti Süleyman'ın eşsiz bir hükümranlık tutkusu duayla iletilmiştir en yüce makama. Bütün bunları ve daha nicelerini bize hatırlatan Allah Teala, kendisine açılan elleri geri çevirmediğini, bu duaları kabul ederek her bir peygamberi dileğine ulaştırdığını anlatır. Böylece dua edenin duasına karşılık veririm sözünü nasıl gerçekleştirdiğinin canlı örneklerini gözlerimizin önüne serer ve doğrudan bizlere seslenir: "Bana dua edin, duanıza cevap vereyim." İnsanlığa rehber olarak gönderilen peygamberin yolundan giderek dua ile çalmamızı ister kapısını Rabbimiz. Kendisine inanmamızı ve onunla olan ilişkimizi dua ile canlı tutmamızı bekler. Dua çağrısını sık sık tekrarlamakla kalmaz, nasıl dua edeceğimizi de beyan eder. En güzel isimler Allah'ındır. Ona en güzel isimlerle dua edin. Dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak yalvara yalvara, için için dua etmeyi, azabından korkup rahmetini umarak ona iltica etmeyi öğütler. Duanın adabını da tarif eder bizlere. Dahası "de ki" diye başlayan ayetleriyle bizlere doğrudan bir takım özlü dualar ezberletir ve yüce kitabını işte bu güzel dua örnekleriyle bitirir. İnsanı yeryüzünde başıboş bırakmayacağını bildiren sonsuz güç ve hükümranlık sahibi Rabbimizin kullarına açtığı bir kapıdır dua. Rabbinin davetine uyup bu kapıdan ayrılmayan kul, onunla doğrudan muhatap olmak ve rızasını kazanmakla daha da değerlenirken, bu daveti reddedip kendisini müstani görerek kibirlenen, bu nedenle Rabbine boyun eğmeyen kulsa değersizleşerek azaba layık görülür. O halde devamlı olmalıdır dualarımız. Yalnızca sıkıntılı anlarda değil, refah zamanımızda da varmalıyız Rabbimizin kapısına. Sadece bir şeyler istemek için değil, yüce Allah'ı övmek ve yüceltmek, kendisine duyduğumuz saygıyı ve hayranlığı dile getirmek, şükrümüzü sunmak ve her fırsatta ona yakın olmak için

0: olunmayacak duadan ve duasız yaşamaktan koruması niyazıyla.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Evs bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.

Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi: "Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım." Enes radıyallahu anh anlatıyor: bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Sizse namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz." buyurdular.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Teallemul Kur'an. Fakra'uhu ve akri'uhu fe inne meselel Kur'an limen teallemeh. Fakra'ah ve kâme bihi ke meseli jirabin mehşuvin miska. Yefuhu birihihi kullu mekân. ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك.
0: Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise, ağzı bağlı bir mis kabına benzer. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i kendisi okuduğu gibi bir başkasından da dinlemeyi çok severdi. Bir gün ashabtan Abdullah bin Mesud'a şöyle seslendi. Abdullah, bana Kur'an oku. Peygamberimizin bu isteğine bir an şaşıran Abdullah, Resul-i Ekrem'e, ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım dedi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz şöyle

0: buyurdu. Evet, evet ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum. Allah Resulü, Kur'an kendisine indirildiği andan son nefesini verinceye kadar onun hükümlerinin hayata aktarılmasına, öğrenilmesine, okunmasına ve ezberlenmesine önem vermiştir. Her yıl Ramazan ayında kendisine vahyi getiren Cebrail aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumuş, vefatından önceki Ramazan ayında ise bu karşılıklı okuma iki defa gerçekleşmiştir. Müslümanların tarih boyunca Ramazan ayında gerçekleştirdiği mukabele geleneği böyle başlamıştır. Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i okuması sadece Ramazan ayıyla sınırlı değildi. O, her sabah ve her gece Kur'an'dan bir bölüm okumayı alışkanlık edinmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okurken asla acele etmemiş, manasını düşünerek, usulüne uygun, güzel bir sesle tane tane okumaya özen göstermiştir. Bu hususta ümmetini şöyle uyarmıştır. Kur'an'ı düşünerek tekrar edin. Çünkü onun insanın ezberinden silinip gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'in tamamının veya bir kısmının ezberlenmesini tavsiye etmiş, Kur'an'dan ezberi bulunmayan kişiyi harabe bir eve benzetmiştir. Kur'an'ın tamamını ezberleyip hafız olanlarla, en azından bir kısmını ezberlemek için gayret gösterenleri ise şöyle övmüştür. Kur'an'ı ezberleyip okuyan kişi, Allah katındaki seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur'an'ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat karşılık vardır.
1: Kırk hadiste iman.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkar da onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.

Ebu İdris el-Havlani, Allah rahmet eylesin, anlatıyor. Bir gün Şam mescidine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü, güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gelmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum." dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: "Sana müjde. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Allah Teala sırf benim için birbirini seven, benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden ve benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar kavrayışlı, fakih oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbiriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlar ise ayrılırlar. Müslim hadisin tamamını, Buhari ise ruhlar sözünden itibaren Hazreti Ayşe'den rivayet etmiştir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. Yanımızda Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhuma ve birkaç kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp aramızdan ayrıldı. Gecikince bir şey oldu endişesiyle telaşa düştük. İlk önce de ben telaşa kapıldım. Hemen Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem aramaya çıktım. Ensara ait bir bahçeye geldim. Ravi bu uzun hadisi şuraya kadar aktarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git bu bahçenin dışında Allah'tan başka ilah olmadığına canı gönülden şehadet eden kime rastlarsan onu cennetle müjdele," buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genç komutanlarından Üsame bin Zeyd şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeri bir birlik içinde bizi Huraka kabilesi üzerine gönderdi. Geldiğimizi haber alan kabile mensupları korkup kaçtı. Ancak onlardan birine yetişip yakalayınca hemen "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok" dediyse de onu öldürdük. Daha sonra bu olayı Resulullah'a anlatınca buyurdular ki, "Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" Ben, "Ama ya Resulallah, sırf silah korkusundan dolayı böyle söyledi" deyince, "Kalbini yarıp baktın da mı korktuğu için böyle söylediğini anladın? Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki içimden "Keşke şimdi Müslüman olmuş olsaydım da ve bu hadiseyi hiç yaşamasaydım" dedim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Ashabın huzurunda Cennetül Baki ve Medfun Sahabiler. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Yunus Emre. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. Bakara Suresi 155 ve 156. Ayetler. Mescid-i Nebevi'nin güneydoğusunda Medine'nin meşhur mezarlığı Baki bulunmaktadır. Vaktiyle burası Garkat denilen dikenli çalıyla kaplı olduğu için Bakiyul Garkat deniliyordu. Vatandaşlarımız tarafındansa ashab mezarlığı olduğu için saygı ifadesi olmak üzere Cennetül Baki diye anılmaktadır. Eskiden Baki mezarlığıyla Mescid-i Nebevi arasında evler bulunuyordu ve mezarlık Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan surlar dışında kalıyordu. Mescidin genişletilmesiyle surlar ve evler yıkılmış olup, bugün Mescid-i Nebevi'nin avlusuyla mezarlık birbirine bitişik durumdadır. Günümüzde de Medine halkından ve gelen ziyaretçilerden vefat edenlerin defnedildiği mezarlık, farklı tarihlerde yapılan genişletmelerle 174.962 metrekareye ulaşmıştır. Etrafını 1724 metre uzunluğunda bir duvar çevrelemekte olup, duvar yüksekliği demir şebeke ile birlikte 4 metreyi bulmaktadır. Cennetül Baki mezarlık olarak ilk defa Hazreti Peygamber'in emriyle kullanılmaya başlanmıştır. Muhacirlerden Osman bin Maz'un vefat edince Resul-i Ekrem, "Bu ahirete ilk gidenimizdir." buyurarak buraya defnedilmesini emretmiş ve mübarek elleriyle getirdiği iki taşın birini başucuna, diğerini ayak ucuna koymuştur. Daha sonra vefat eden sahabilerin de yine Hazreti Peygamber'in emri üzere Baki'ye defnedilmesiyle burası mezarlık haline geldi. Ensardan Baki mezarlığına ilk defnedilen sahabi ise Esad bin Zürare'dir. Cennetül Baki'de Hazreti Peygamber'in ehli beytinden birçok kimse, bu meyanda kızları Fatıma, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Zeynep'le eşleri Hazreti Sevde, Hazreti Ayşe, Hazreti Hafsa, Zeynep binti Huzeyme, Ümmü Seleme, Zeynep binti Cahş, Cüveyriye, Ümmü Habibe ve Safiye validemiz burada metfundur. Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Hasan, amcası Abbas, Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali, ayrıca Ehl-i Beyt'ten Cafer-i Sadık'la Muhammed el-Bakır'ın kabirleri buradadır. Kerbela'da şehit edildikten sonra Hazreti Hüseyin'in kesilen başı Dımaşk'a gönderilmişti. Emevi halifesi Yezid bilahare Medine'ye gönderince kesik başın annesinin yanına defnedildiği rivayet edilir. Hazreti Peygamber oğlu İbrahim vefat edince Baki mezarlığına defnettirmiş, kabir üzerine su dökmüş ve gözlerinden süzülen yaşlarla onu ebedi aleme uğurlamıştı. Hazreti Peygamber'in halaları, amcaoğulları yanında Hazreti Osman, Sa'd bin Ebu Vakkas, Abdurrahman bin Avf, Abdullah bin Mes'ud, Sa'd bin Muaz, Ebu Hureyre, Said bin Zeyd, Üsame bin Zeyd, Ka'b bin Malik, Übeyde bin Ka'b, Useyd bin Hudayr, Cabir bin Abdullah, Süheyb bin Sinan Errumi, Erkam bin Ebil Erkam gibi büyük sahabiler vefatlarının ardından buraya defnedilmişti. Ayrıca Hazreti Peygamber'in ikinci annem diyerek saygı gösterdiği Hazreti Ali'nin annesi Fatıma binti Esed'le süt annesi Halime de burada metfundur. Cennetül Baki'de 10 bin civarında sahabinin metfun olduğu nakledilmektedir. Ayrıca tabi'in neslinden ve sonraki dönemlerden meşhur bazı alimler de Baki'de yatmaktadır. Bunlar arasında meşhur hadis ve fıkıh imamı İmam Malik'le kıraat imamı Nafi sayılabilir. Ancak bunlardan pek azının kabir yeri sadece nesilden nesile intikal eden şifahi bilgiye dayalı olarak bilinebilmektedir. Farklı dönemlerde bazı idareciler tarafından yaptırılan, bu arada Kanuni Sultan Süleyman tarafından da yenilenen Hazreti Ayşe, Hazreti Hasan, Hazreti Abbas, Hazreti Osman gibi sahabilere ait türbeler ve kubbeler Suudiler tarafından yıktırılmıştır. Bilindiği kadarıyla mezarlığın batı tarafındaki ana kapısından girilince yaklaşık 30 metre ileride karşıda Hazreti Peygamber'in kızları Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Zeynep'in kabirleri mevcuttur. Buradan 25 metre kadar sağda güney istikametinde Hazreti Fatıma, Hazreti Abbas, Hazreti Hasan, Zeynel Abidin bin Hüseyin, Muhammed el-Bakır ve Cafer-i Sadık'ın kabirleri bulunmakta olup ziyaretçiler bu kabirlere yaklaştırılmamaktadır. Önünde zincirler ve Suudi askerleri vardır. Giriş kapısının solunda, kuzey cihetinde yaklaşık 40 metre uzaklıkta Peygamber Efendimizin halaları Hazreti Safiye ve Hazreti Atike metfun olup, etrafı taşla çevrili bu iki mezar Baki'nin batı duvarına bitişiktir. Girişin karşısındaki Hazreti Peygamber'in kızlarının kabirlerinin karşısında doğuya yönelik olarak durulduğunda, sol tarafta 8 metre uzaklıkta Resul-i Ekrem'in mübarek

mübarek eşlerinin kabirleri yer alır. Burada Hazreti Sevde, Hazreti Aişe, Hazreti Hafsa, Zeynep binti Huzeyme, Ümmü Seleme, Zeynep binti Cahş, Cüveyriye, Ümmü Habibe ve Safiye validelerimiz metfundur. Buradan kuzeye yönelip 5 metre gidilince Hazreti Peygamber'in amcasının oğlu Akil bin Ebu Talib'in, Cafer-i Tayyar'ın oğlu Abdullah'ın ve diğer amcası Haris'in oğlu Ebu Süfyan'ın kabrine varılır. Bu 3 kabrin kuzeyinde 10 metre mesafede İmam Malik'le Hocası Nafi'nin mezarı mevcut olup yeni yapılan beton yürüme yolunun hemen kenarındadır. İmam Malik'in kabrinden 20 metre kadar güneydoğuda Osman bin Maz'un'un kabri mevcut olup onun yanına Hazreti Peygamber'in oğlu İbrahim, Esad bin Zürare, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas, Huneys bin Huzafe ile Hazreti Ali'nin annesi Fatıma binti Esed defnedilmiştir. Buradan 75 metre doğuda etrafı 1 metre yükseklikte duvarla çevrili dikdörtgen şeklinde büyükçe bir mezar yeri mevcuttur. Burada Hicri 63 miladi 683 yılında Emevi halifesi Yezid'e karşı Medine'yi savunurken Harre olayında şehit düşen sahabiler ve Medinelilerin metfun olduğu kabul edilmektedir. Harre şehitliğinden 135 metre ileride güneydoğuda Hazreti Osman'ın kabri hafifçe yüksek bir yerdedir. Bunun tam kuzeyinde 50 metre mesafede Ensar'dan Sa'd bin Muaz'ın kabri mevcuttur. Sa'd bin Muaz'ın kabrinin kuzeydoğusunda ise Baki mezarlığının kuzeydoğu duvarına yakın bir yerde Ebu Said el-Hudri ile Peygamber Efendimizin süt annesi Halime'nin kabirleri bulunmaktadır. Ashab-ı kiramın bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz zaman zaman Cennetül Baki'ye gider, "Selam size ey müminler topluluğu, İnşallah biz de size katılacağız" diyerek veya benzeri ifadelerle selam verirdi. Burada metfun bulunan sahabiler için dua eder ve ashabına da böyle yapmalarını emrederdi. Peygamber Efendimizin bu uygulaması ve tavsiyeleri sebebiyle Medine'ye gelenlerin ve burada bulunanların Cennetül Baki'yi ziyaret etmeleri sünnet sayılmıştır. Allah hepsinden razı olsun.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas ve Muavizeteyn surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana 3 şeyi tavsiye etti. Her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı. Mugine'nin katibi Verrat'tan nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı,

0: yaşamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz, analara itaatsizliği, kız çocuklarına diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir, suyu tutar. Allah da o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur, kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar, ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa, insanlara öyle davransın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer, mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış, ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gece kondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde elifbeysiz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış, yine de yılmamışlar. Yetmemiş, yazları da köye, baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan, satıp savmamış, dikmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak, kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi

aleyhi ve sellem, "En büyük günahları size söyleyeyim mi?" buyurdu. Ve bu sözünü 3 defa tekrar etti. "Evet ya Resulallah," dedik. Resulullah, "Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak," buyurdu. Dayanmış olduğu yerden doğrulup oturdu ve "Bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik," dedi. Ve bunu o kadar tekrar ettik ki biz "keşke sussa" diye arzuladık.

Yaiş bin Tıhfe el-Gıfari radıyallahu anh babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

0: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir.
1: Ubade bin Samit'in torunu Ubade bin Velid, babasıyla birlikte bilgi edinmek için Ensar'dan bir kabileye gitmişlerdi. Orada ilk önce Akabe biatına, ardından da Bedir'e katılan bir sahabi olan Ebu'l-Yeser'le karşılaştılar. O sırada Ebu'l-Yeser'in üzerinde bir çizgili hırkayla, bir de Meafir'den yani Yemen dokumasından bir elbise vardı. Hizmetçisinin üzerindeki kıyafet de aynıydı. Ubade, Ebu'l-Yeser'e, ''Amca, hizmetçinin çizgili elbisesini alsan da ona kendi meafirden olan kumaşını versen, yahut onun meafir hırkasını alsan da kendi çizgilini ona versen, senin üzerinde bir hulle, takım elbise, onun üzerinde de bir hulle olurdu.'' dedi. Bunun üzerine Ebu'l-Yeser, Ubade'nin başını okşayıp, ''Allah'ım, buna bereket ver.'' diye dua ettikten sonra, ''Ey kardeşimin oğlu, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlara kendi yediklerinizden yedirin ve kendi giydiklerinizden giydirin buyurduğunu şu iki gözüm gördü, şu iki kulağım işitti ve şu kalbim belledi.'' dedi. Bu arada kalbini işaret etti ve devam etti. ''Dünya malından ona vermem, kıyamet gününde onun benim iyiliklerimden almasından bence daha önemsizdir.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in nübüvvet mühründen bahsedeceğiz. Nübüvvet mührü, Siyer, Şemail, Hasais ve Delailün Nübüvve kitaplarında Resul-i Ekrem'in nübüvvetinin delili sayılmakla birlikte son peygamber oluşunun bir işareti olarak da değerlendirilmiştir. Hatem yani mühür genelde yazıların altına basılır ve son sözün söylendiğine işaret eder. Resulullah'a Ashab suresi 40. ayette Hatemün Nebiyyin denmektedir. Böyle söylenmesinin İki nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi onun nübüvveti nihayete erdiren son peygamber olması, ikincisi ise bütün peygamberlerin nübüvvetini tasdik eden ilahi bir delil olarak kabul edilmesidir. İslami kaynaklar nübüvvet mührüyle ilgili olarak onun mahiyeti, şekli, doğuştan olup olmadığı, üzerinde bir yazının bulunup bulunmadığı gibi hususlar üzerinde durmuşlardır. Bilindiği üzere Efendimiz, bütün insanlarla ortak olan yaratılışı yanında, sadece kendine has olan bazı özelliklere de sahipti. Peygamber Efendimiz'i herkesten ayıran hususiyetlerden biri de nübüvvet mührüdür. Şemail kitaplarında öteden beri bu konuya yer verilmiş ve Hazreti Peygamber'in vücudunun bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Kaynaklarda buna benzer peygamberlik işaretlerinin daha önceki peygamberlerde de bulunduğu ancak Hazreti Peygamber'in işaretinin diğerlerinden farklı olduğu bildirilmektedir. Ashab-ı kiramın ve daha sonraki İslam alimlerinin peygamberlik mührü için kullanmış oldukları tabirin aslı Hatem-ün Nübüvve'dir. Kaynaklardaki bilgiler ana hatları itibariyle şöyledir. Hazreti Peygamber'in kürek kemikleri arasında sol kürek kemiğine daha yakın, elle hissedilebilecek kadar kabarık, güvercin veya keklik yumurtası büyüklüğünde, sihire benzetilen kırmızı beze şeklinde bir et parçasının bulunduğu ve bunun nübüvvet mührü olarak isimlendirildiği hadis ve siyer kaynaklarında belirtilmektedir. Ayrıca ehli kitabın kutsal metinlerinde geleceği bildirilen peygamberlerle ilgili ifadeler yanında bu bene de işaret edildiğine dair rivayet ve görüşler mevcuttur. Kur'an'da Hazreti Muhammed'in peygamber olarak gönderileceğinin ehli kitap tarafından bilindiği, onun ümmi bir resul ve nebi olduğunun Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulunduğu ifade edilmekte ve Hazreti İsa'nın onu müjdelediği haber verilmektedir. Nübüvvet mührüyle ilgili tartışılan konulardan biri de doğuştan olup olmadığıdır. Kaynakların verdiği bilgiler muhteliftir. Söz konusu benin, Hazreti Peygamber'in göğsünün açılması olayında melekler tarafından mucizevi bir şekilde oluşturulduğu yönündeki görüşler, bu konudaki rivayetlerin problemli olması yüzünden kesin bir kanaat vermemektedir. Buna karşılık ilgili rivayetlerin daha sıhhatli olması sebebiyle benin doğuştan olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Resulullah Efendimiz nübüvvet mührünün görülmesinden pek hoşlanmaz, buna olağanüstü bir nitelikte atfetmezdi. Ancak bu konuda gelen hadislerden anlaşıldığına göre genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle ashab-ı kiram nübüvvet mührünü görebilmek için adeta fırsat kollamıştır. Konuyla alakalı bir rivayeti burada zikretmek yerinde olacaktır. Hazreti Peygamber'in ashabı içerisinde Üseyd bin Hudayr isimli bir zat vardı. Son derece mazbut, aynı zamanda nüktedan ve tatlı bir mizaca sahip olan Üseyd, bir gün Hazreti Peygamber'in de şereflendirdiği bir toplulukta fıkra anlatarak arkadaşlarını güldürmektedir. fıkranın dozunu biraz fazla kaçırmış olacak ki Hazreti Peygamber elindeki çubukla Üseyd'i dürterek onu ikaz etmek durumunda kalır. Bunun üzerine Üseyd, "Canımı acıttın ya Resulallah, kısas isterim," der. Efendimiz isteğini kabul eder. Üseyd bu kez de Efendimiz'e, "Senin üzerinde gömlek var, benim üzerimde yoktu," diyerek itiraz eder. Hazreti Peygamber gömleğini kaldırır. Üseyd, Peygamber Efendimiz'i kucaklar ve nübüvvet mührünü öper. Ardından, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, işte maksadım buydu," der. Nübüvvet mührüyle alakalı bir diğer konuysa, mührün üzerinde yazı bulunduğuna dair bir kısım rivayetlerdir. Bu rivayetlerin hiçbiri görgü şahidi olan sahabilere ait rivayetler değildir. Bir başka ifadeyle, görgü şahitlerinden hiçbiri nübüvvet mührü üzerinde bir yazı bulunduğundan bahsetmemiştir. Bu durumun Hatem-ün Nübüvve ile Hatem-ün Nebi kavramlarındaki benzerlikten kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir. Hatem-ün Nübüvve peygamberlik mührüyken Hatem-ün Nebi, Peygamber Efendimizin resmi yazışmalarda kullandığı, üzerinde Muhammed

0: Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur. Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin iyiliklerini anın, kötülüklerini dillendirmekten kaçının.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde. Ebu Abdurrahman Avf bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh anlatıyor. Biz 9 veya 8 ya da 7 kişi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem biat etmeyecek misiniz dedi. Halbuki biz ona yeni biat etmiştik. Ya Resulallah, sana biat ettik ya dedik. Sonra yine Allah'ın Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu. Bunun üzerine peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ellerimizi uzattık ve ya Resulallah, sana biat etmiştik. İkinci defa ne diye biat edeceğiz dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, 5 vakit namaz kılmak ve itaat etmek üzere biat edin dedi ve yavaşça şu sözü söyledi. Kimseden bir şey istemeyin. Ravi diyor ki, orada bulunanlardan herhangi birinin kamçısının yere düştüğünü görürdüm de o kamçının bile kendisine verilmesini asla kimseden istemezdi.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.

Mestlere nasıl mesh edileceğini sormak için Saffan bin Assal'ın radıyallahu anh yanına gittim. Bana "Zir, niye geldin?" dedi. "İlim öğrenmek için," dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda ravi tereddüt ediyor. Cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece mestlerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken mestlere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi? Dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir ses ile "Evet, buradayım!" diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazık sana! Resulullah'ın huzurundasın, sesini kıs, böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin," dedim. Bunun üzerine "Vallahi sesimi kısmam," dedi. Bedevi sonra bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem ona "İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır," buyurdu. Saffan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

0: En güzel öğretmen, Hazreti Peygamber. Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben ancak muallim olarak gönderildim. Allah Resulü ile birlikte namaz kılıyorduk. Cemaatten biri aksırınca ona, Yerhamekullah, Allah sana merhamet etsin dedim. Birden herkes bana doğru ters ters baktı. Ne oldu yahu? Neden bana öyle bakıyorsunuz dediğimde ise elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmak istediklerini anlayınca sinirlendim ama sustum. Resulullah namazı bitirdi. Anam babam uğruna feda olsun. Ne bundan evvel ne de sonra ondan daha güzel öğreten bir öğretmen gördüm. Vallahi bana ne surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Sadece şöyle dedi. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır. Sahabeden Muaviye bin Hakem es-Sülemi namazda konuşulmayacağını böyle öğrenmişti Resulullah'tan. Daha pek çok sahabinin buna benzer anıları vardı. Zira Hazreti Peygamber'in bütün ömrü eğitim öğretimle geçmişti. İnsanların adeta insanlığını unutmuş olduğu, ahlaki değerlerin yozlaştığı, cehaletin hükümranlığını ilan ettiği bir zaman diliminde Rabbimiz onu hidayet rehberi olarak seçmiş ve ilahi hitabında şöyle buyurmuştu. Kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Bu doğrultuda ben ancak muallim olarak gönderildim, diyen Hazreti Peygamber, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ayetini düstur edinerek, tatlı dili, güler yüzüyle, her zamanda ve her mekanda bu görevi yerine getirmenin gayreti içerisinde oldu. Yanındakilerin ezberleyeceği kadar yavaş ve açık seçik konuşurdu Allah'ın Resulü. Kelimeler dudaklarından tane tane dökülürdü. Gerek gördüğünde sözlerini tekrar eder, sabır ve teenni ile hareket ederdi. İnsanlara bıkkınlık verme endişesiyle sürekli vaaz etmek yerine onlara hitap etmek için en uygun zamanları gözetirdi. Kimi zaman geçmiş kavimlerin başından geçen kıssalarla, kimi zaman mümin yeşil ekine benzer sözündeki gibi ilgi çekici misallerle vermek istediği mesajın etkileyici ve kalıcı olmasına çabalardı. Müflis kimdir bilir misiniz gibi sorularla başlardı bazen sohbetine. Böylece bütün dikkatleri üzerinde toplar, muhataplarının zihinlerini anlatacağı konuya hazır hale getirirdi. Görsel öğelere yer verir, beden dilini çok iyi kullanırdı. İslam hakkında kendisinden bilgi almaya gelen genç topluluğa, benim nasıl namaz kılar olduğumu gördünüzse öylece namaz kılınız diye tembihlemiş, başka bir seferinde de insanın emelleri, dünyada başına gelen sıkıntılar ve eceli arasındaki münasebeti kumaş şekiller çizerek izah etmişti. Kendisine yöneltilen soruları, muhatabının durumunu göz önünde bulundurarak cevaplar, kolaylık prensibiyle hareket ederdi. Ramazan ayında işlediği bir suçtan dolayı pişmanlık duyan Seleme bin Sar, durumunu yakınlarına anlattığında onların sert tepkileriyle karşılaşırken, Allah Resulüne vardığında onun kendisiyle istişare ederek hatasına kefaret olacak en uygun yolu göstermesi üzerine yakınlarına şöyle demekten kendini alamamıştı. Ben sizde dar görüşlülük ve anlayışsızlık, Resulullah'taysa hoşgörü ve anlayış buldum. Hoşgörülü olmak Resulullah'ın öğreticiliğinde en belirgin özellikti. Mescide bevleden bir bedeviyi dahi kızmadan uyarmış, öfkeyle adamın üzerine yürüyen ashabını siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil sözleriyle sakinleştirmişti. Ciddi bir hata yaptığını gördüğünde veya haber aldığında dahi kimseyi rencide etmezdi Allah'ın Resulü. Bazı kimselere ne oluyor ki diye isim vermeden söze başlar, yapılan hatayı dile getirir, kişiler üzerinde değil olaylar üzerinde dururdu. Rahmet elçisi çocuklara ve gençlere öğretirken daha da müşfik davranırdı. Yavrucum diye başlardı çoğunlukla hitabına, kimi zaman başlarını okşar, sevgi ve muhabbette dayalı bir ilişki kurardı onlarla. Kendi hatalarını fark edip düzeltmelerini sağlar, aşırı tepkiler verip onları kendinden uzaklaştırmazdı. Bir defasında zina etmek istediğini söyleyen bir gence, "Sen annenle zina edilmesini ister misin?" diye sormuş. Gencin "Elbette istemem" cevabına karşılık aynı soruyu kızı, halası, teyzesi ve kız kardeşi için ayrı ayrı sormuştu. Her seferinde hayır yanıtını alan Resulullah gence, "Hiç kimsenin kendi annesiyle, kızıyla veya başka bir yakınıyla zina edilmesinden hoşnut olmayacağını söylemiş ve günahlarının affı için dua etmişti. 23 yıllık peygamberliği süresince Allah Resulü ilahi mesajları ashabına bir babanın evladına öğrettiği gibi şefkat ve samimiyetle öğretti. En önemlisi yaşayarak öğretti. Somut bir örnekliğe dönüştürdü tüm ilahi mesajları. Önce kendisi inandı anlattıklarına ve önce kendisi uyguladı bütün emir ve yasakları. Sonra onlardan bekledi. Ölümün yokluk olmadığını öğretti onlara. İnsanların Allah katında eşit ve kardeş kullar olduğunu söyledi. Üstünlüğün takvada olduğunu, Allah ve Resulünün sevgisinin her şeyden önce olduğunu vurguladı. Tabiattaki her şeyin Allah'ın varlığına bir delil olduğunu, onun izni olmadan yaprağın dahi kımıldamayacağını anlattı. Böylece zihinlerini inşa etti, sonra ruhlarını olgunlaştırdı, hem dünyalarını hem ahiretlerini imar edecek güzelliklerle eğitti onları. En yüksek ahlaki meziyetlerden tuvalet adabı gibi en basit mevzulara kadar hayatın her alanını kuşatacak bilgilerle donatarak onları medeniyetin zirvesine taşıdı. Dahası gelecek nesillere örnek bir toplum oluşturmalarını sağladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Tıbb-ı Nebevi diye bilinen Hazreti Peygamber'in insan sağlığına dair uygulama ve tavsiyeleri konusunda bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Hazreti Peygamber ashabına tedavinin meşruiyetini ve gereğini anlatmış, tedavi olmanın tevekkül inancıyla çelişmediğini bildirmiştir. Peygamber Efendimiz ashabını hastalıkların tedavisinde hekimlere yönlendirmiş ve onları tıp bilgisi öğrenme noktasında teşvik etmiştir. Tarih boyunca var olduğu gibi Hazreti Peygamber döneminde de sahabe içinde hem erkeklerden hem de hanımlardan maharetli doktorlar vardı. Örneğin Hazreti Ebubekir'in kızı Esma ve Şifa binti Abdullah o dönemde hekimlik yaptığını bildiğimiz kimselerdir. Peygamber Efendimiz döneminde Medine'ye iki doktor kardeş gelmiş, yine o günlerde sahabeden biri de okla yaralanmıştı. Allah Resulü Efendimizin hemen hastayı tedavi edecek bir doktor bulunması talimatı vermesi üzerine tedaviyle ilgilenmek üzere söz konusu o iki doktor getirildi. Peygamberimizin onlara hemen neşterle müdahale ediniz buyurması üzerine tabipler, biz cahiliye döneminde de bu tür tedaviler yapardık. İslam'da da aynı tedavi var mı diye merakla sormaları üzerine tedavi ediniz buyurdu Hazreti Peygamber. Doktorlar hemen işe koyulup okun baktığı yeri yardılar ve bu ilk müdahalenin ardından hasta sağlığına kavuşuncaya kadar da tedaviye devam edildi. Değerli dinleyicilerimiz, kalplerin tabibi olarak insanların ebedi mutlulukları için çırpınan Allah Resulü Efendimiz onların beden sağlığı için gayret etmiş, insanlara sağlığın kıymetini bilmeleri ve sağlıklarını korumalarını tavsiye etmiş, hastalandıkları zaman da tedavi olunuz. Çünkü Allah şifasını yaratmadığı bir hastalık yaratmamıştır buyurarak tedavi olmaları tavsiyesinde bulunmuştur. Hazreti Peygamber tedavi olmanın gerekliliğinden bahsetmekle de yetinmeyerek tedavi yöntemleri ve şifalı bitkilerden oluşan ilaçlar da tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimiz döneminde bilinen ve yaygın olan hastalıkların başında veba gelmektedir. Aslında dönemin bulaşıcı, öldürücü ve salgın hastalıklarının ortak adıdır veba. Yine humma da genel olarak dönemin bütün ateşli hastalıkları, özel olarak da sıtmaya verilen bir isimdir. Ve o dönem için korkutucu hastalıklardan biridir. Cüzzam da o dönemde mevcut olan ve bilinen hastalıklar arasındadır. Değerli dostlar, Hazreti Peygamber döneminde Hicaz'da Araplar arasında yanlış ve batıl tıbbi telakkiler çok yaygındı. Mesela yılan sokmuş bir kimseyi zehrin vücuda yayılmaması için uyutmazlar, üstüne başına ziller takarlardı. Şaşılığı hastayı değirmen taşına baktırarak tedavi etmeye çalışır, hastaları kahinlere götürür, büyüler yaptırır, tapınaklara kurban keser ve bu suretle hastaların vücuduna girmiş şeytanların çıkacağına inanırlardı. Yine cahiliye döneminde vücutta kırmızı lekeler şeklinde ortaya çıkan hastalığa yakalananlara bazen muska ve benzeri şeyler takılarak tedavisi umuluyordu. Ancak Hazreti Peygamber, kim bazı şeylerden korunmak için bir şeyler takınırsa o takındığı şeyin korumasına terk edilir. Yani Allah ona yardım etmez buyurmuş. Bütün hastalıkları da, devaları da, şifaları da Yaradan'ın Allah olduğunu, Allah'ın takdiri dışında hiçbir şeyin olmayacağını öğretmiş, o günün insanın uyguladığı yanlış, batıl ve değeri olmayan hurafelere dayalı anlayış ve tedavi usullerini kaldırarak tıbba yeni bir anlayış getirmiştir.

her hastalığın bir çaresi olduğunu bildirerek tedavi yollarının araştırılmasını teşvik etmiştir Peygamber Efendimiz. Tabip olmayanların hasta tedavi etmeye kalkışmaları halinde hastaların uğrayacağı zararın onlara ödetilmesi gibi çağdaş dünyanın ancak bugünlerde ulaştığı bir uygulamayı getirmesi hayli dikkat çekici bir durumdur. Hazreti Peygamber'in tıbba dair hadislerinin bir kısmı genel tıp konularına, bir kısmı koruyucu hekimliğe dairdir. Bu hadislerin çoğu o dönemde Arap Yarımadası'ndaki yanlış tıbbi uygulamaları düzeltmek ve tıbba yeni bir hüviyet kazandırmak gibi önemli bir rol oynamış, ortaçağa hakim olan bir İslam tıbbının doğmasına zemin teşkil etmiştir. Öyle ki Ebu Bekir Razi ve İbn-i Sina ile bundan sonra gelen meşhur tabiplerin bilimsel açıklamalarının en başta gelen kaynağı Kur'an-ı Kerim'in tıpla alakalı ayetleriyle Hazreti Peygamber'in bu konudaki hadisleridir. Meşhur hadisçiler eserlerinde Hazreti Peygamber'in tıpla ilgili hadislerine yer vermiş, hatta bu konuya Kitab-ı Tıp adı altında özel bölümler ayırmışlardır. Bunların dışında ayrıca Tıbb-ı Nebevi adı altında müstakil eserler de kaleme alınmıştır. Hazreti Peygamber hasta olunduğunda uzman bir hekime müracaat etmeyi tavsiye etmiştir. Bulaşıcı hastalıklara karşı korunmak, salgın hastalık bulunan bölgeye girmemek, bu tür hastalığın bulunduğu yerden de dışarı çıkmamak, vücut, el ve diş temizliğine dikkat etmek, yiyecek ve çevre temizliğine önem vermek, yemekten önce ve sonra elleri yıkamak gibi hususlar Hazreti Peygamber'in uyguladığı koruyucu ve tedavi edici tıbbi metotlardır. Konuyla ilgili Hazreti Ömer döneminde yaşanmış bir hadisenin bu vesileyle aktarılmasının uygun olacağını düşünüyoruz. Hazreti Ömer, hilafeti döneminde sorumlu olduğu insanların durumlarını yerinde görmek amacıyla beraberinde sahabeden bir grupla birlikte Filistin, Ürdün ve Suriye'yi kapsayan bir seyahate çıkmıştı. Halen Ürdün sınırları içinde yer alan Yermük yakınlarındaki bir yerde ordu komutanları kendisini karşılamış ve bölgede veba salgını olduğunu haber vermişlerdi kendisine. Bu haber üzerine nasıl hareket edilmesi konusunda yaptığı istişarelerde bazıları "Bir iş için çıkmışsın, artık o işten geri dönmeni doğru bulmayız" derken bir kısmı da "Beraberinde Allah Resulü'nün arkadaşları ve diğer birçok insan var. Bunca insanı salgın hastalığın bulunduğu bir bölgeye götürmeni doğru bulmayız" dediler. Ensar ve muhacirden kimselerin yer aldığı istişareler sonucunda nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair ortaya bir görüş birliği çıkmamıştı. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Mekke'nin fethinden sonra Medine'ye hicret eden Kureyş yaşlılarının da görüşüne başvurdu. Bu grupta bulunan herkesin ittifakla insanları derhal geriye döndürmesini, halkı bu veba tehlikesini atmanın doğru olmadığını söylemeleri üzerine derhal geri döneceğini, herkesin buna göre hazırlık yapmasını duyurdu Halife Ömer. Bunun üzerine kendisine "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diyenlere de cevap olarak "Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz" demiş ve makul gerekçeler sunarak ikna etmişti arkadaşlarını. Bu kapsamlı istişareler esnasında Abdurrahman bin Avf çıka gelmiş ve bu hususta Efendimizin "Bu hastalığın, yani bulaşıcı bir hastalığın bir yerde çıktığını işittiğiniz zaman oraya girmeyiniz. Hastalık sizin bulunduğunuz yerde çıkmışsa ondan kaçmak için de sakın oradan dışarı çıkmayınız" buyurduğunu duymuştum deyince Hazreti Ömer duyduklarından son derece memnun olmuş ve salgının bulunduğu bölgeye girmeden Medine'ye dönmüştü. Değerli dostlar, Peygamber Efendimizin hastalıklara karşı alınan tedbirlere dair uygulama ve tavsiyeleri yanında sağlığın kıymeti ve önemi hususunda da birçok tavsiyesi bulunmaktadır. Bu mealden olmak üzere iki nimet vardır ki pek çok insan onları değerlendirmede aldanır. Bunlar sağlık
ve boş vakittir buyurmuş ve bu bağlamda Allah'tan istenen en değerli taleplerden birinin de afiyet olduğunu bildirmiştir. İnsana bahşedilen sıhhat ve afiyetle ilgili olarak da sizden kim huzuru yerinde bedeni sağlıklı ve günlük yiyeceği de yanında olarak güne başlarsa tüm dünya nimetleri onda toplanmış gibidir buyurmuştur. Hadis-i şeriflerde insanın her anında sağlık ve afiyet yönünde çaba göstermesi tavsiye edilirken, başa gelen hastalık ve musibetlerden dolayı isyan edilmemesinin ve dahası sabretmenin gerekli olduğu da vurgulanmıştır. Peygamber Efendimiz sıkıntı halinde sabredenler için, müminin başına bir sızı, bir meşakkat, bir hastalık veya bir hüzün gelirse bunlar onun günahlarına kefaret olur buyurmuş ve müminin şükür ve sabır halini de müminin durumu ne güzeldir, her halinde bir hayır vardır onun, kendisine bir nimet gelse şükreder, mükafat alır, bir sıkıntı gelse sabreder, yine mükafat alır şeklinde anlatmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de de insana sağlık ve afiyet verildiği gibi bela ve musibetlerin de verilebileceğini, bunun neticesinde bazı insanların ümitsizliğe kapılarak nankörlük gösterdiklerini, ancak bazılarının da sabredip salih amel işlemeye devam ederek Allah'ın mağfiretine kavuşacakları belirtilmektedir. Rabbim bizleri de affe, mağfiretine nail olanlardan eylesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, tedavi yöntemleri arasında dua ve Kur'an'a da önemli bir yer ayıran Allah Resulü'nün Kur'an'ı şifalı olarak nitelemesi ve ilaçların hayırlısı Kur'an'dır buyurması dikkat çekicidir. Nitekim kendisi de rahatsızlıklarında Kur'an okumuş, dua etmiş, tedavi amaçlı olarak Kur'an okunmasını onaylamış ve tavsiye etmiştir. Hastalıkların tecrübe ve bilimsel yollarla usulüne uygun biçimde tedavi edilmesi noktasında tavsiye ve teşviklerde bulunan Allah Resulü, hastalığın sebebini tespit edip gereken her şeyi yaptıktan sonra şifayı sadece Allah'tan istemek gerektiğini öğretmiştir bizlere. Zira şafi olan, derdi de dermanını da yaratan O'dur. Hastalıklar konusunda sebeplere sarılmayı, muayene ve tedavi olmayı, elden gelen tüm önlemler alındıktan sonra Allah'ın yüce kitabını okuyarak, onun güzel isimlerini ve sıfatlarını sıralayarak ondan medet ummayı tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimiz ve sahabenin sağlık için aldıkları en önemli tedbirlerden biri günümüzde karantina olarak bilinen yöntemdir. Kutlu Nebi bulaşıcı hastalıkların varlığını kabul ediyor ve ona karşı tedbirler alıyordu. Hazreti Peygamber'in hastalığı bulaştıracağına inanılan cüzzamlıdan, aslandan kaçar gibi kaçmayı emretmiş olması ve o dönemde bilinen cüzzam ve diğer bütün bulaşıcı hastalıklardan Allah'a sığınması, tedbir olarak da hastalıklı bölgeye girilmemesini, bulaşıcı hastalığın bulunduğu bölgede bulunanların da o bölgeden dışarıya çıkmamasını tavsiye etmesi, bugün bilinen karantina tedbirlerine de harfiyen uymaktadır. Peygamber Efendimizin insan sağlığını bulaşıcı hastalıklardan koruma bağlamında özellikle ağızdan çıkan tükürük zerrecikleri ve balgama karşı aldığı tedbirlerle belli bir eğitim ve disiplin sağladığını da söylemeliyiz. Çünkü biz onun aksıracağı zaman eliyle ağzını kapatarak tedbirler aldığını da biliyoruz. Bütün bunlar göstermektedir ki nebevi tıpta dile getirilen tedavi yöntem ve araçları devrinin en ileri tekniğine sahiptir. Bunların zaman içinde geliştirilmesi ve modern tekniklerin kullanılması sünnetin ruhuna ters ve aykırı değildir. Rabbimden sizler için sıhhat ve afiyetler diliyorum bu vesileyle. Rabbim hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza eda ihsan eylesin. Rabbim sizleri
üstesinden gelemeyeceğiniz, katlanamayacağınız bela ve musibetlerden muhafaza buyursun. Amin. Değerli dinleyicilerimiz,

0: Bu duamızla birlikte Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda buluşmak üzere, hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Resulullah hurmaları aşılayan Medinelilere ne yaptıklarını sormuş, onlar da aşı yaptıklarını ve bunun öteden beri yapılan bir şey olduğunu söylemişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Sanırım bunu yapmasanız daha hayırlı olur" şeklinde kanaat belirtmişti. Medineliler Hazreti Peygamber'i dinleyerek aşılamayı bırakmışlar ve bunun neticesinde hurmalardan az ürün almışlardı. Durumu Hazreti Peygamber'e arz ettiklerinde o şöyle buyurmuştu: "Ben ancak bir insanım. Size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın. Kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur" buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Ebu Derda radıyallahu anh, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul, yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek, onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzuysa son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza Allah'tan başka ilah yoktur sözünü telkin edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mesud Ukbe bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

0: kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin. Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Buhari'nin bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla kızartılmış koyun görmedi denilmiştir.
1: Peygamberimiz dul veya bekar olsun, nikah sırasında kadının mutlaka izninin alınması gerektiğine dikkat çekmiş ve şöyle buyurmuştu. Kendi onayı alınmadıkça dul kadınla, kendisinden izin alınmadıkça da bekar kızla nikah yapılmaz. Oradaki sahabiler, "Ya Resulallah, bekar bir kızın izni nasıl olur?" diye sorunca, sessiz kalmasıyla buyurmuştu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Ebu'l-Fadıl Abbas bin Abdülmuttalib'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için peygambere gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz.''

Kurallara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde elifbeysiz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Ya ardu, Rabbi ve Rabbukillah, a'udu billahi min şerriki ve şerri ma fik, ve şerri ma hulika fik, ve şerri ma yedubbu aleyk. وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد.
2: Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cebele bin Süheym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi: İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti: Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder.

Ebu Abdullah Cabir bin Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedil idi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine nübüvvet vazifesi verilmeden önce onunla Mekke yolu üzerindeki Beldah Vadisi'nde buluşmuştu. Bir süre sonra Kureyşliler tarafından kendilerine et yemeği takdim edildi. Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçındı. O da yemeği reddetti ve "Ben sizin putlarınız adına kesmekte olduğunuz hayvanların etlerinden yemem. Ben sadece üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yerim." dedi.

Ebu Safvan Süveyd bin Kays radıyallahu an anlatıyor. Ben ve Mahrebe el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "Ölç, ölçüyü biraz da fazla tut." dedi. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler. Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi. Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabıyla bu sahifede yazılı olandan başka yoktur dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Ayr, Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar ve böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şeyi ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimse

kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

sabır ve sebatta bayraklaşan gurbetçi Amr bin Abese. Cahiliye döneminde Arap kabilelerinden Süleymoğullarına mensup olan, hayatını hak ve hakikati aramaya adayan, bu münasebetle de Kurtuluş'un babası lakabıyla şöhret bulan bir zat vardı. O, yaşadığı devirde yaygın olan adaletsizlik ve yozlaşmanın rahatsızlığını duyar, birden fazla ilahın olamayacağını düşünür, atalarının inancını reddeder ve taptıkları putlardan nefret ederdi. Bu sebeple akıllı ve vicdan sahibi olduğunu düşündüğü insanlara hakikat konusunda sorular yönelterek içindeki boşluğu doldurmaya çalışırdı. Zaman zaman da ehli kitapla görüşüp onlardan bu konuda bilgi alırdı. Bir gün Yahudi bir alimle karşılaştı ve kendini tanıtarak cahiliyenin trajikomik panoramasını yansıtan şu ifadelerle ona dert yandı. "Ben yolculuk yaparken konakladığında dört taş bulan, bunlardan üçünü yemek pişirmek üzere ocak için kullanan, diğerlerinden daha güzel olanını ise put yapıp secde eden, konak yerinden ayrılacağı zaman da bu taşları etrafa atan, yeni konak yerine varınca tekrar taş toplayan bir kabiledenim. Her daim diri olan Allah'ı bırakıp da insana ne faydası dokunan ne de zarar verebilen bu taşlara tapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Lakin ona nasıl iman ve ibadet edeceğimi bilemiyorum. Bu hususta bana yardımcı olup yol gösterebilir misiniz?" İrfan ehli olan Yahudi alim, bu samimi zata şu cevabı verdi. "Çok yakında Mekke'de bir peygamber ortaya çıkacak. O, mensubu bulunduğu kavmin taptığı putlardan yüz çevirecek ve insanları tek olan Allah'a imana çağıracak. Bu daveti işitirsen, vakit kaybetmeksizin ona koş ve tabi ol. Zira o peygamber, insanları kendilerine sunulan en güzel dine davet edecektir." Kurtuluş'un babası duyduğu bu sözlerden sonra, Yahudi alimin bahsettiği peygamberin haberini dört gözle beklemeye başladı. Bu süreçte yaşadığı köye çeşitli vesilelerle Mekke'den gelen ziyaretçilere sık sık Mekke'de neler yaşandığını, orada yeni gelişmeler olup olmadığını sordu. Zaman zaman da özlemle beklediği haberi takip için Mekke'ye bizzat kendisi gitti ve beklenen peygamberin ortaya çıkıp çıkmadığını gizlice araştırdı. Durum bu minval üzere yıllarca devam etti. Yine peygamberden haber alma ümidiyle yola revan olduğu bir gün, seyahat esnasında tanıştığı Mekkeli birine Mekke'de yeni bir gelişme olup olmadığını sordu. "Muhammed bin Abdullah putları reddederek insanları yeni bir dine davet ediyor" şeklindeki cevabı üzerine bu zata teşekkür etti. Özlemle beklediği gün gelmişti artık. Hiç zaman kaybetmeden hazırlığını yapıp Mekke'ye doğru yola çıktı. Mekke'ye ulaştığında bahsedilen yeni dinin peygamberiyle görüşmenin yollarını aradı. O günlerde Mekke'de henüz İslam yüksek sesle dillendirilmediğinden ufak çaplı bir araştırmayla Allah Resulü'nü Kabe'de bulabileceğini öğrendi. Kabe'ye gidip sabırla ve tarifsiz bir merakla beklemeye koyuldu. İçi içine sığmıyordu. Gün batana, insanlar evlerine çekilene kadar bu bekleyişi sürdü. Gece olduğunda meşakkatli yolculuğun verdiği yorgunluğa yenik düşerek Kabe'nin duvarının dibinde uyuyakaldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sesli bir şekilde söylenen "La ilahe illallah" cümlesiyle irkildi. Uyandı ve kalktı. Tek ilah vurgusunu yapan kelime-i tevhid cümlesini kim kurabilirdi? Yıllardır hasretle arayıp durduğu kişinin sesin sahibi olduğunu anladı ve hemen onun yanına gitti. Özlemini duyduğu peygamber karşısındaydı ama hala inanamıyordu. Kendini tanıttı. Mekke'ye gelme sebebini uzun uzadıya anlattı. Heyecanla, "Allah aşkına doğru söyle, seni Allah mı gönderdi? Peki o bizden ne yapmamızı istiyor?" deyince Resulullah, "Putlara tapmamayı, sadece ona kulluk etmeyi, akrabalık bağlarını gözetmeyi ve haksız yere kan dökmemeyi emrediyor" buyurdu. Yolcunun duydukları çok hoşuna gitmişti. Zaten beklediği de bunlardı, aradığını bulmuştu. "Allah ne güzel şeyler emrediyor böyle, siz ne güzel işler için gönderilmişsiniz. Ben size inandım ve sizi tasdik ettim. Uzatın elinizi de size biat edeyim" dediğinde Hazreti Peygamber ona elini uzattı ve bu hak yolcusu Allah'ın elçisine biat ederek imanla şereflendi.
Peygamber Efendimizin İslam hakkında bilgi verdiği bu cesur adam, Allah Resulü'nün yanında kalmak, ona destek olmak üzere izin istedi. Ancak Resul-i Ekrem, "Hayır, insanların bana nasıl baktığını, neler yaptığını görmüyor musun? Bu şartlarda burada kalmaya güç yetiremezsin. Sen şimdi memleketine dön ve bekle. İslamiyet'i açıkça ilan etmeye başladığımı duyduğun zaman yanıma gel," diyerek Mekke'de kalmasına müsaade etmedi. Bunun üzerine arzuladığı birlikteliği bir başka bahara erteleyerek mahzun bir şekilde ailesinin yanına, memleketine döndü. Yine onun için uzun sürecek hasret dolu bir bekleyiş başlamıştı. Bu zaman zarfında Resulullah'tan öğrenebildiği kadarıyla ibadetlerini yerine getirdi, putperest halkını tek olan ilaha çağırdı. İnsanları Allah'ın dinine davet sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşmasına rağmen yılmadan, usanmadan tebliğ mücadelesine devam etti. Seneler boyunca ve büyük sabır gerektiren uzun bir bekleyiş sürecinde köyüne uğrayan yolcular arasından, başta Mekkeliler olmak üzere meseleye muttali olanlara Allah'ın elçisinden haberler sorup durdu. Mekke'nin fethinden kısa bir süre önceydi. Yine bir gün köylerine Medineli bir grubun geldiğini işitti. Hiç vakit kaybetmeden soluğu yanlarında aldı. Merakla Hazreti Peygamber'den haberleri olup olmadığını misafirlere sordu. Allah Resulü'nün Medine'ye hicret ettiği ve Medinelilerin akın akın onun çağırdığı dine girdiği cevabını aldığında artık mutluluktan kabına sığmıyordu. Peygamber Efendimiz'e kavuşacağı gün gelmişti. Hasret son bulacaktı. Derhal hazırlanıp ailesiyle vedalaştı ve doğruca Medine'ye gitti. Mescid-i Nebevi'ye vardı. Resulullah tam karşısındaydı. Gözyaşlarını tutamadı. Yanına gitti ve "Ey Allah'ın elçisi, beni tanıyabildiniz mi?" dedi. Vefa peygamberi bu hasret dolu, gözü yaşlı sabır timsalini görünce sevinerek "Elbette tanıdım. Sen Mekke'de bana gelip bazı sorular sorduktan sonra iman eden Sülemili değil misin?" buyurdu. Peygamber Efendimizin onu çok net olarak hatırlaması ve gösterdiği yakınlık üzerine dünyalar onun olmuştu. Mutluluktan yerinde duramıyordu, içi kıpır kıpırdı. Artık Medine'ye hicret ettiğini ve çekine çekine buraya yerleşme isteğini dile getirdi. Bu kez

izin çıkmıştı. Vakit, geç kaldığı yılları telafi etme vaktiydi. Bulunduğu zamanı ve yeri ganimet bildi. Onun, "Ya Resulallah, Allah'ın sana verdiği, ancak benim geç kaldığım için bilemediklerimi bana öğretir misin?" şeklindeki duygu yüklü talebi üzerine, Allah Resulü ona namazı ve abdesti uzun uzadıya anlattı. Bu fedakar gurbetçinin hicreti böylece gerçekleşmiş oldu.

Resul-i Ekrem'in yakından ilgilenip Suffe'ye yerleştirdiği bu güzide muhacirin adı Ebu Neht Amr bin Abese bin Halid olup künyesi Ebu Necih ya da Nüceyh'dir. Amr bin Abese Süleym kabilesinin Becile koluna mensuptur. Babası Halid, annesi Remle'dir. İlk Müslümanlardan olan Amr bin Abese'nin bizzat ifadesine göre o Müslüman olduğu sırada sadece Hazreti Ebu Bekir'le Bilal-i Habeşi olmak üzere iki kişi İslam'la şereflenmişti. Bir diğer rivayete göre Amr bin Abese İslam'ı kabul eden dördüncü kişidir. Resulullah Mekke şartlarının müminler için müsait olmadığı gerekçesiyle Amr'ı memleketine göndermesinin ardından yaklaşık 20 yıl geçmişti. O İslami davetin açıkça yapıldığını ne yazık ki uzun yıllar sonra öğrenebilmişti. Gelecek müjdeli bir haberi sabır ve sebatla beklerken koca bir ömür geçmişti. Amr, Hazreti Peygamber'den ayrı geçirdiği yıllar için çok üzülmekteydi. Mekke'nin fethinden kısa bir süre önce hicret ettiği Medine'de, Suffe'nin bir sakini ve öğrencisi olarak, Allah Resulü'nün ve bu okulun müstesna hocalarından Allah'ın kitabına dair her gün yeni bilgiler edindi. İlme ve öğrenmeye aşırı merakı bulunan Amr, bir yandan yıllarca bu ilim ve irfan meclisinden uzak kalmanın hüznünü yaşarken, diğer yandan öğrendiklerini hiç vakit kaybetmeden ve tarifsiz bir heyecanla hayatına aktardı. Amr, İslam'ın henüz doğduğu Mekke'nin ilk günlerinde Müslüman olmasına rağmen, Medine döneminin son 3 yılına ancak yetişebildi. Resulullah'la beraberliği bu kadar kısa olsa da yaşadığı uzun gurbet, onun Resul-i Ekrem'den bir an bile ayrılmamasına vesile oldu. İlme olan iştiyakı sebebiyle sık sık Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Nebisi, ilminizden bana da öğretir misiniz?" diyerek sorular sorar. Peygamber Efendimiz de onu kırmaz, her sorduğu soruyu yüksünmeden cevaplandırırdı. Öğrenme aşkıyla dolu olan Amr, aldığı her cevaba öylesine dikkat kesilir, bunları hafızasına öyle bir işlerdi ki, asla unutmazdı. Can kulağıyla dinlediği Allah Resulü'nün sözlerini başkalarına aktarmayı vazife bilirdi. Bu yüzden gerek işittiği hadis-i şerifleri hayatına yansıtma, gerekse insanlara nakletme konusunda oldukça titizdi. Onun abdestin nasıl alındığına ilişkin Hazreti Peygamber'den naklettiği meşhur rivayet bu bağlamda zikredilmeye değerdir. Buna göre Amr'ın, "Ey Allah'ın Resulü, bana abdesti anlatır mısınız?" sorusu üzerine Resulullah, abdestin alınış şeklini ve kıymetini şu ifadelerle dile getirmişti. "Sizden birisi abdest suyunu hazırlayıp abdeste başlar, ağzına burnuna su alır ve sümkürerek temizlerse, ağzındaki ve genzindeki günahlar akan suyla birlikte dökülür. Sonra Allah'ın emrettiği gibi yüzünü yıkarsa, yüzüyle işlediği günahlar sakalının bittiği mahallin etrafından suyla birlikte dökülüp gider. Sonra kollarını dirseklerine kadar yıkayınca, ellerinin günahları suyla birlikte parmak uçlarından dökülür. Başını meshedince, başının günahları saçlarından dökülen suyla akar gider. Ayaklarını topuklarına kadar yıkayınca, ayaklarının günahları parmak uçlarından akan suyla dökülür. Sonra kalkar, Allah'a hamdü senada bulunur, onu layık olduğu şekilde över ve kalbinden Allah'tan başkasının muhabbetini çıkarıp iki rekat namaz kılarsa mutlaka günahları dökülür. Annesinden yeni doğmuş gibi günahlardan arınmış bir şekilde tertemiz olur." Müminler için müjde içeren bu ifadeleri daha evvel duymadığından dolayı garipseyen ashab-ı kiramdan Ebu Ümame Amr'a, "Ey Amr bin Abese, konuşmana dikkat et. Sen Resul-i Ekrem'den bunları gerçekten işittin mi? Baksana neler söylüyor."

bulunduğu yerde kişiye bu ecirlerin hepsi aynı anda hakikaten verilir mi diye sorması üzerine, hadis-i şerif rivayeti konusunda çok hassas olan Amr'ın cevabı şöyle olmuştur. Ey Ebu Ümame! Kuşkusuz benim yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Ne ihtiyacım var ki Allah Resulü hakkında yalan söyleyeyim? Bu sözleri Allah'ın elçisinden birden ya da ikiden yahut üçten fazla işitmesem asla rivayet etmezdim. Lakin ben bunları ondan 7 kere hatta daha da fazla işittim. Bu olay Amr'ın araştırmacı ruhunu gösterdiği gibi Resulullah'tan duyduğu sözleri nakletme konusunda da nedenli titiz olduğunu ifade eder niteliktedir.

0: Mekke'nin fethine, Huneyn gazvesine ve Taif muhasarasına Hazreti Peygamber'le birlikte iştirak eden bu cesur sahabi, Peygamber Efendimiz'in yanı başından hiç ayrılmadı. Ok atma konusundaki mahareti Taif kuşatmasında dikkat çekmişti. Allah Resulü'nün muhasara esnasında, "Her kim Allah yolunda bir ok isabet ettirirse, Cenab-ı Hak cennette ona bir derece ikram eder" sözünü işitmesi üzerine, ok kabındaki tüm okları düşman üzerine boşaltan Amr, Taif günü tam 16 oku düşmana isabet ettirdiğini dile getirmiştir. O, Hazreti Peygamber'den sonra tüm savaşlara katılmış ve İslam ordusunda önemli görevlerde bulunmuştur. Örneğin o, Halid bin Velid'in komutanı olduğu Yermük Savaşı'nda süvari birliklerinin komutanıydı. Hayatını şekillendiren Resul-i Ekrem'in sözleri ve sünneti Amr için ne ise, diğer Müslümanlar için de aynı değeri ifade etmeliydi. Allah'ın elçisine ittiba konusunda ashab-ı kiram arasında temayüz eden bu hassas sahabi, sünnete aykırı bir davranış ya da sözle karşılaştığında kim olursa olsun ikaz etmekten çekinmezdi. Bir dönem Müslümanlarla Bizanslılar arasında savaşa ara verme hususunda bir sözleşme yapılmıştı. Bizanslıların süresi bitecek olan antlaşmayı yenilemeyip saldırıya geçecekleri duyumunu alan Muaviye bin Ebu Sufyan liderliğindeki İslam ordusu, bu antlaşmanın süresi bitmeden düşmandan önce harekete geçip Müslümanların taarruz etmesi gerektiği düşüncesindeydi. Önerilen saldırı teklifini ahde vefasızlık olduğu gerekçesiyle benimsemeyen Amr, atının üzerinde olduğu halde "Allahu Ekber, hayret size, vefalı olunuz, ihanet etmeyiniz, sözünüzde durmanız gerekir" diye sesini yükselterek tertip edilecek baskına engel oldu. Hazreti Peygamber'in "Kim bir kavimle antlaşma yaparsa, antlaşma müddeti bitmeden ya da karşılıklı olarak antlaşmayı vaktinden önce bozduklarını birbirlerine bildirmeden önce bu bağı ne yeniden bağlasın ne de çözsün" şeklindeki buyruğunu hatırlatmak suretiyle Muaviye'yi saldırı fikrinden vazgeçirdi ve böylece ordu geri çekildi. Daha cahiliye döneminde putlara tapmayı akılsızlık olarak nitelendiren, Allah Resulü'nün bir sözüyle yıllarca yaşayacağı gurbeti sineye çeken, İslam'ı tebliğ ederken putperest kabilesi ve en yakın akrabaları tarafından türlü meşakkatlere maruz bırakılan Amr bin Abese, yılmayıp bu kutsi dava uğruna mücadelesine sabır ve sebatla devam etti. İlim tutkusu ve öğrenme azmi hiç tükenmedi. Uzun ve bereketli bir ömür süren Amr bin Abese, Resulullah'ın vefatından sonra Şam'a yerleşti. Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde Humus'ta Dar-ı Beka'ya göçtü. Gösterişten uzak bir hayat süren, mahviyet sahibi ve mütevazı kişiliğiyle dikkat çeken Amr bin Abese, Hazreti Peygamber'den 30'un üzerinde hadisi şerif rivayet etti. Bunlardan biri de bize Allah yolunda cehd ve sebatın önemini gösteren şu hadisi şeriftir. Kim saçını Allah yolunda ağartırsa, kıyamet gününde bu saç onun için nur olur.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Hicretin 9. yılında Tebuk seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Üveyris arkadaşları ile Medine'ye gelir. Sonrasında olanları şöyle anlatır. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti. Sorular sordu. Biz de kendisini anlattık. Bunun üzerine Allah Resulü, haydi ailelerinizin yanına dönün. Onların yanında kalın. Öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden birisi ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi?

Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

0: Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Her işin başında insan bir çıkış noktası arar. Bazen bir kelime, bazen bir niyet, bazen de küçük bir işaret. Fakat biliriz ki her başlangıcın en hayırlısı, her niyetin en bereketlisi ve her işaretin en sağlamı besmele ile başlanandır. Besmele, inanan kalplere bir sığınak, bir güven, bir hatırlayış ve dua olur. Nereden mi biliyoruz? Buyurun, zamanın ötesine, kalplerimizi Peygamberimizin rehberliğine emanet edelim. Bundan yüzyıllar önce, insanlığın karanlığa sürüklendiği, hakla batılın birbirine karıştığı bir zamanda, alemlere rahmet olarak gönderildi hidayet rehberi. İnsanların kalplerine iman tohumlarını ekerken, onlara yol gösterecek her adımda Rabbinin adıyla başladı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş bereketsizdir. Peygamberimizin hayatında besmelesiz başlayan hiçbir iş yoktu. Besmele sadece ibadet anlarında değil, hayatın her anında yer almalıydı. O yüzden ne bir söz, ne bir yemek, ne de bir yolculuk onun dilinde besmelesiz başlamadı. Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiğine göre, Peygamberimiz biriniz yemek yiyeceği zaman Bismillah, yani Allah'ın adıyla desin. Eğer yemeğin başında besmele çekmeyi unutursa, Bismillahi fi evveli ve ahiri, yani başında da sonunda da Allah'ın adıyla desin buyurmuştu. Başka bir vakitte ise Ömer İbni Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle anlatmıştı: Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek tabağının her yanına giderdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sevgiyle baktı ve şöyle söyledi: Oğlum, besmele çek, sağ elinle ye, hep önünden ye tavsiyesinde bulundu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemeklere besmeleyle başlamayı ve her lokmayı özenle düzenli bir şekilde yemeyi öğütlerdi. Gün içinde bütün işlerine besmeleyle başlar, bitirdiğinde Rabbine şükreder ve evine dönerdi. Peygamberimiz evine girdiğin zaman besmele çekerek kapını kapa. Çünkü şeytan besmeleyle kapanan bir kapıyı açamaz. Yine besmele çekerek su kabının ağzını ört buyurmuştur. Rahmet peygamberi yatağına uzandığında, Allah'ım senin isminle yaşar, senin isminle ölürüm derdi. Uyurken de dilinden besmele eksik olmazdı. Peygamber Efendimiz şunu biliyordu: Rabbimizin adıyla başlayan iş eksilmez. Onun adıyla yürüyen asla kaybolmaz. Onun adıyla başlayan iş dağları aşar, yolları dümdüz ederdi. Efendimiz ne dediyse ashab da onun izinden gitti. Çünkü Peygamberimiz sözünü hayatıyla doğrulayan, söyledikleriyle yaptıkları arasında en ufak bir çelişki barındırmayan eşsiz bir örnekti. O sadece diliyle değil, duruşuyla, ahlakıyla ve tüm hayatıyla öğretiyordu. Ashab onun sadece sözlerini değil, o sözlerin ruhunu görüyor ve kendi hayatlarına ilmek ilmek nakşediyordu. Asırlar geçti. Sabah kalkarken, sofraya otururken, evden çıkarken, her işin başında, her adımın eşiğinde besmelenin bereketiyle başlıyoruz. Efendimizin sünneti, öğütleri ve hayat tarzı bizim değişmez rehberimiz. Bizler de işimize, her sözümüze, her yolculuğumuza besmeleyle başlıyoruz. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği gibi her adımımızda onun rızasını gözetmek, güzel ahlakla davranmak ve doğru yoldan ayrılmamak bizim için şuur haline geldi. Bugün de aynı. Onun izinde her işimizde Allah'ın adını anıyor, dualarımızla, niyetlerimizle işimizi Rabbimize emanet ediyoruz.

teslimiyetinin, tevekkül ve samimiyetinin ifadesidir. Resulullah'ın veciz ifadesiyle dua, kulluğun özüdür. Rabbine kulluk etmek için yaratılan insan, kulluğunu gerçekleştirdiği ölçüde onun katında değer kazanır. İşte bu yüzden Yüce Allah şöyle buyurur: "Ey Muhammed, de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?" Kulluğun özüdür dua. Belki de bu yüzden Rabbimiz kulları için yaşam rehberi olarak gönderdiği ilahi kelamını dua ile başlatır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Bu sözlerle kendisine yapılacak duanın nasıl olması gerektiğini öğretir adeta biz kullarına. Dualarımıza kendisini hamd ile tesbih ederek başlamayı salık verir. Yalnızca ona kulluk etmemiz ve hayatımızı hidayet üzere sürdürmemiz için yine kendisine başvurmamızı ister. Ardından alemlerin Rabbi olan Yüce Yaratan, "Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler" diyerek kaldırır mesafeleri aradan. Duanın kullarıyla arasında yakınlaşma vesilesi, aracısız bir iletişim vasıtası olduğunu haber verir. Şeytanın hileleriyle günaha sürüklenen Hazreti Adem'le Hazreti Havva bağışlanma dileklerini bu yolla iletmişlerdir Rahman'a. Hazreti İbrahim kendisiyle birlikte neslinin de itaatkar kullar olmaları için sarılmıştır duaya. Hazreti Nuh kavminden çektiği sıkıntıları duayla arz etmiş. Hastalığa düçar olan Hazreti Eyyub rahmeti ilahiye duayla sığınmıştır. Halkının eziyetlerine dayanamayan Hazreti Yunus onları terk edip bir balığın karnına düştüğünde pişmanlığını duayla dile getirmiştir şu sözlerle: "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum." Hazreti Zekeriya'nın evlat arzusu, Hazreti Süleyman'ın eşsiz bir hükümranlık tutkusu dua ile iletilmiştir en yüce makama. Bütün bunları ve daha nicelerini bize hatırlatan Allah Teala, kendisine açılan elleri geri çevirmediğini, bu duaları kabul ederek her bir peygamberi dileğine ulaştırdığını anlatır. Böylece dua edenin duasına karşılık veririm sözünü nasıl gerçekleştirdiğinin canlı örneklerini gözlerimizin önüne serer. Ve doğrudan bizlere seslenir: "Bana dua edin, duanıza cevap vereyim." İnsanlığa rehber olarak gönderilen peygamberin yolundan giderek dua ile çalmamızı ister kapısını Rabbimiz. Kendisine inanmamızı ve onunla olan ilişkimizi dua ile canlı tutmamızı bekler. Dua çağrısını sık sık tekrarlamakla kalmaz, nasıl dua edeceğimizi de beyan eder. En güzel isimler Allah'ındır. Ona en güzel isimlerle dua edin. Dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak yalvara yalvara, için için dua etmeyi, azabından korkup rahmetini umarak ona iltica etmeyi öğütler. Duanın adabını da tarif eder bizlere. Dahası "de ki" diye başlayan ayetleriyle bizlere doğrudan bir takım özlü dualar ezberletir ve yüce kitabını işte bu güzel dua örnekleriyle bitirir. İnsanı yeryüzünde başıboş bırakmayacağını bildiren sonsuz güç ve hükümranlık sahibi Rabbimizin kullarına açtığı bir kapıdır dua. Rabbinin davetine uyup bu kapıdan ayrılmayan kul, onunla doğrudan muhatap olmak ve rızasını kazanmakla daha da değerlenirken, bu daveti reddedip kendisini müstani görerek kibirlenen, bu nedenle Rabbine boyun eğmeyen kulsa değersizleşerek azaba layık görülür. O halde devamlı olmalıdır dualarımız. Yalnızca sıkıntılı anlarda değil, refah zamanımızda da varmalıyız Rabbimizin kapısına. Sadece bir şeyler istemek için değil, Yüce Allah'ı övmek ve yüceltmek, kendisine duyduğumuz saygıyı ve hayranlığı dile getirmek, şükrümüzü sunmak ve her fırsatta ona yakın olmak için başvurmalıyız duaya. Tıpkı Kur'an'da zikredilen peygamberler ve özellikle sünnetine sarıldığımız Resulullah gibi. Ve yine onun gibi yatarken, kalkarken, yolculuğa çıkarken, yeni bir elbise giyerken, kısacası hayatın her anında Rabbimizi hatırlayarak duayla iç içe yaşamalı, dahası kendimize olduğu kadar başkalarına da dualarımızda yer vermeli ve onların da hayır dualarını almaya özen göstermeliyiz.
Kulluğun özü ise dua ve Rabbimizin katında ondan daha kıymetli bir şey yok.

0: olmamızda, samimi olmalıyız dualarımızda. Kalbimizden geçenin dilimizden dökülenle ahenk içinde olmasını önemsemeliyiz. Zira gönülden gelmeyen, kabulüne inanılmadan, ciddiyetten uzak, gafletle yapılan dualar kulluk bilincini canlı tutmayacağı gibi hak nazarında kabule de şayan değildir. Rabbimizin bizleri kabul olunmayacak duadan ve duasız yaşamaktan koruması niyazıyla.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet" cevabını verince, onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.''

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.

0: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.
1: Enes bin Malik anlatıyor. Bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Önce onu bağla, sonra Allah'a tevekkül et." buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Şaşa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mecliste oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan filan günler toplanın." buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin üç çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri "Ya iki çocuğu ölürse?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İki çocuk da böyledir." buyurdu. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, necidli bir adam Resulullah'a geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Günde beş vakit namaz kılmaktır." dedi. Adam, "Kılmam gereken başka namaz var mı?" dedi. Resulullah, "Hayır yok ama nafile kılabilirsin." dedi. Ve sözüne devamla, "Bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır." buyurdu. Adam, "Tutmam gereken başka oruç var mıdır?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayır ama nafile oruç tutabilirsin." cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. "Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı?" diye sordu. Allah Resulü, "Hayır ama nafile sadaka verebilirsin." buyurdu. Adam, "Vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım." diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sözünde durursa kurtuluşa erer." buyurdu. Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur. Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.

0: Enes bin Malik. Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de toplanmış Peygamber Efendimiz'i dinliyorlardı. Bir bedevi kalkarak "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram Peygamberimizin hoşlanmadığı bir şey sorduğunu söyleyerek adamdan oturmasını istediler. Ancak adam sorusunun cevabını almakta ısrarcıydı. İkinci kez kalktı ve "Kıyamet ne zaman?" diye sordu. Adamın bu tavrı Resulullah'ı biraz daha rahatsız etmişti. Sahabiler kendisini uyarsa da üçüncü kez kalkan adam aynı şekilde "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamber ona "Yazıklar olsun. Kıyamet için sen ne hazırladın?" diye sordu. Bunun üzerine adam başını önüne eğdi ve "Ya Resulallah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum." dedi. Ashab-ı kiram büyük bir merakla Peygamberimizin vereceği cevabı bekliyordu. Resulullah, "Sen sevdiklerinle berabersin." dedi. Bu çok büyük bir müjdeydi. Ama acaba o adama özel bir durum muydu, herkes için mi geçerliydi? Sahabiler merakla, "Bizler için de aynı şey geçerli mi?" diye sordular. Peygamberimiz, "Evet" cevabını verdi. Olanları anlatan Enes bin Malik, bu hadisenin ashabı Müslüman olmalarından sonra en çok sevindiren şey olduğunu söyler ve şöyle eklerdi: "Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum." Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı. Peygamberimiz bir defasında kendisini gördüklerinde ayağa kalkan ashabına, "İranlıların birbirlerini tazim ederken ayağa kalktığı gibi benim için ayağa kalkmayın" uyarısında bulunmuştu. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında da suya elini daldırıp abdest aldı. Ardından oradaki sahabiler onu izleyip aynısını yaptılar ve o sudan yudumladılar. Bunun üzerine Resulullah, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulünün sevgisi" dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin. O, aşırılıklardan ve kendisini diğer insanlardan daha farklı bir konumda bulundurmaktan hoşlanmazdı." Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de, "De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir" buyurarak Allah sevgisine giden yolun ahlakı Kur'an olan Peygamberimize uymaktan geçtiğini vurgulamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn.
1: Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugün yeni bir konuyu ele alacağız. Müellifimiz kitabımızın başlığını şöyle koymuş: Fastun fi sıfatil enbiya'i ve rusul min kemalil halki ve husnil huluk ve şerefin nese. Nebilerin, rasullerin yani peygamberlerin mükemmel bir yaratılış bakımından üstün özelliklerini ele alacağız. Onların üstün ahlak sahibi olduklarını göreceğiz. Değerli bir soydan geldiklerin hepsinin, yaşadıkları devrin en soylu, en asil ailelerine mensup olduklarını ele alacağız. Kalel müellif rahimehullah, kitabımızın müsannifi, müellifi Kadı İyas, Allah ona rahmet eylesin, şöyle demiştir: İlem efraganallahu ve iyyak enne sıfati cemil enbiya'i ve rusuli salavatullahi aleyhim min kemalil halki ve husnü sure ve şerefin nesep ve husnü huluk ve cemil mahasin iye hazihi sıfe li enneha sıfatul kemal vel kemalu ve temamul beşeri vel faddul cemii lehum salavatullahi aleyhim. Müellifimiz size hitap ediyor. Diyor ki, ey dinleyiciler, önce şunu bilin diyor: bütün nebiler, resuller, Allah'ın rahmeti hepsinin üzerine olsun, mükemmel bir yaratılışa sahiptir. Yani her bir insan güzeldir. Güzel bir görünüme sahiptir o. Bütün peygamberler şerefli bir soydan gelmiştir. Onların ahlakı güzeldir. Bütün peygamberler ahlakı güzel insanlardır. Yani nasıl ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah Teala eğitiyor, terbiye ediyorsa ahlak bakımında, diğer peygamberleri de aynı şekilde eğitiyor, onları mükemmel bir tarzda yetiştiriyor Allah Teala. Hepsinin ahlakı güzel. Bütün peygamberler yukarıdan beri anlatılan her türlü güzelliğe sahiptirler. Çünkü bunlar, bu saydığımız özellikler, mükemmelliği belirten özelliklerdir, belirleyen özelliklerdir. Mükemmellik dediğimiz şey, insanoğlunun sahip olabileceği kusursuzluk ve her türlü üstünlük peygamberlerde mevcuttur. Allah'ın rahmeti hepsini müsellem olur. Peygamberleri böyle bileceğiz. Yani mükemmel insan. Hem görünüşleri güzel, hem ahlakları güzel, hem şerefli bir aileden geliyorlar. İz rutbetuhum eşrefur rutab ve derecatuhum erfaud derecat. Çünkü peygamberlerin mertebeleri en şereflisidir. Onların dereceleri en yüksek derecedir. Onların dereceleri en yüksek derecelerdir. Velakin faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Şu kadar var ki Allah Teala peygamberlerin bir kısmını diğerinden, bir kısmına diğerinden daha fazla nimet vermiş. Yani daha faziletli kılmıştır. Peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden daha faziletli kılmıştır. Kalallahu Teala, Allah Teala Hazretleri Bakara Suresi'nin 253. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor: Estağfirullah. Tilker rusulü faddalna ba'dahum ala ba'd. İşte bu peygamberlere birbirinden farklı üstünlükler verdik. Her peygambere diğerinden farklı özellikler ve üstünlükler verdik. Ve kâle, yine Allah Teala Hazretleri şöyle buyuruyor: ve lekad ihtarnahum ala ilmin alel alemi. Bu Duhan suresinin 32. ayeti kerimesidir. şöyle buyuruyor burada Allah Teala Hazretleri, biz onları, o peygamberleri bilerek, isteyerek o zamanda yaşayan diğer milletlere üstün kıldık. O peygamberleri, o insanların içinden seçtik. Dolayısıyla onları o devirde yaşayan insanlara üstün kıldık. Böyle buyuruyor Allah Teala. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den müellifimiz bir hadisi şerif naklediyor. Sultan-ı Enbiya aleyhi etmelüt tehaya Efendimiz'e kulak veriyoruz şimdi. Ve kad kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberler Sultanı buyuruyor ki, İnne evvele zümretin yedkulûnel cennete alâ suretil kameri leyletel bedr. Cennete ilk defa girecek müminlerin yüzleri nasılmış? Cennete ilk girecek müminlerin yüzleri ayın 14'ü gibi parlak olacak. Sanki dolunay onların yüzüne borç. Öylesine yüzleri parlak olacak.

kâle ahiren hadis, bu hadisi şerifi, uzun bir hadis-i şerif. Sonunda Efendimiz şöyle buyuruyor. Alâ halqi racülin vâhidi. Alâ sureti ebihim Âdem aleyhisselam, tuluhu sibtûne zirâen fissemâi. Burada sizi şaşırtacak bir bilgi var. Hadis-i şerif şöyle devam ediyor ama son kısmını okuyoruz şimdi. Bütün cennetlikler, cennete girecek herkes, tıpkı babaları Hazreti Adem'in şeklinde yeniden yaratılacak. Boyları 60 arşın olur. Efendimiz böyle bir. Boyları 60 arşın olur. Sevgili kardeşlerim, bir arşın 65 santim aşağı yukarı. Yani ölçüler değişiyor da. 60 arşın demek 25 metre defidir. Cennete yakışan da herhalde böyle bir şeydir. Çünkü oranın ağaçları yüksek, binaları yüce, her şeyleri üstün. Hazreti Adem'e benzeyeceğiz. Çünkü Hazreti Adem böyle, boyu böyle uzundur. Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu hadisin burada zikredilmeyen kısmında şu bilgiler veriliyor. Bu ilk zümrenin, cennete girecek ilk zümrenin ardından cennete gireceklerin yüzleri ikinci kafile. Gökyüzündeki en parlak yıldız gibi aydınlanır. Diyelim ki kutup yıldızı nasıl parlıyorsa, onun ardından ilk zümrenin, ilk sınıfın ardından gireceklerin yüzü en parlak yıldız gibi olur. Ve şu bilgiyi veriyor Efendimiz, cennette insanlar küçük abdesti de çıkmayacaklar, büyük abdesti de çıkmayacak. Yani orada kirlilik, pis koku yok. Ayrıca tükürmeyecekler, burunları akmayacak. Mükemmelliğe doğru bir gidiş var değil mi? Yani oradaki insanlar mükemmel olacaktır. Kusurlardan azade olacak. Onların tarakları altından olacak, diyor Efendimiz. Mis gibi güzel kokacak. Cennete giren herkes mis gibi güzel kokacak. Buhurdanlıklarında tüten hoş koku, cennetin hoş kokulu ağaçlarından elde edilir. Eşleri huriler olacak. Yani eşsiz güzeller olacak. Onları hiç kimse tavsif edemez, o güzellikleri hiç kimse anlatamaz. Yüce Rabbim hepimizi cennete ilk girenlerden eylesin ve bu nimetleri hepimize nasip eylesin. Fî hadisi Ebi Hureyre. Hanım kardeşlerimiz de bizi dinliyor. Bize yok mu diyecekler şimdi. Bizim ahlakımızda şöyle bir şey var. Genellikle onlara ait olan kısımlar es geçilir. Az da bahsedilmez diye. Allah Teala adildir. Erkeklere bu nimetleri verir de hanımlara vermez mi? Elbette onlara da, onlara uygun nimetler ihsan edecektir. Ve fi hadisi Ebi Hureyre. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi şerif var. Bu hadisi şerife göre Efendimiz şöyle buyuruyor. Ra'eytu Musa fe izâ hüve racülün barbun, racülün akna, kennehu min ricali şenuvete. Efendimiz Miraç'a çıktığı zaman gördüğü bir manzarayı bize anlatıyor. Görüyor ki Miraç gecesinde Musa peygamberi görür. İnce yapılı bir zat. Fotoğraf gibi çekmiş Efendimiz onları ve anlatıyor. Saçı kıvırcık da değildi, tamamen düz de değil. Burnu ince ve uzundu diyor. Hafifçe de kemerliydi Hazreti Musa. Tıpkı Musa'nın görünümü Yemen'in Şenue kabilesinin adamlarına benziyordu diyor. Bizim için bu bilgi bir şey ifade etmiyor ama o devirde yaşayanlar için tabii ki bir mana ifade ediyor. Ve ra'eytu İsa. Miraç'ta İsa peygamberi de gördüm. Ve izâ huve racülün rabatün, kesiru filanil veçi, ahharu kennemâ harace min dîmâs. Miraç gecesinde İsa aleyhisselamı da gördüm. O nasılmış?

orta boylu bir zattı diyor Peygamber. Yüzünde pek çok ben var. Yüzünde pek çok ben var. Sanki hamamdan yeni çıkmış gibiydi. Yani rengi hafifçe kırmızıya çalıyor dediniz. Hamamdan çıkan insan yüzü de öyle olur ya. Böyle anlatıyor. Ve fi hadisin ahara mübattanın mislü seyfi. Sultan-ı Enbiya Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde Hazreti İsa'yı anlatırken buyuruyor ki İsa peygamberin karnı tıpkı kılıç gibi dümdüz. Gale Gayri Kainat Efendimiz buyurdu ki ve ene eşbrahu veledi İbrahim'e bihi. Hazreti İbrahim'in çocukları arasında ona en fazla benzeyen ben idim. Ve kâle fî hadîsin âkâr. Bahri Cihan aleyhi salavatür rahman Efendimiz bir başka hadisi şerifinde fî sıfeti Musa, Hazreti Musa'yı tarif ederken buyuruyor ki ke ahseni mâ ente râin min üdmür ricali. Senin gördüğün, yani sizin gördüğünüz demek istiyor Peygamber Efendimiz, kara yağız erkeklerin en güzeliydi Hazreti Musa. Böyle güzel bir insan. Dediğim gibi bütün peygamberler güzel insan. Zaten Allah Teala bütün peygamberleri o devirde yaşayan insanların en iyilerinden seçiyor. Her bakımdan mükemmel oluyor. Ve fi hadisi Ebi Hureyre'te anhu sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre radıyallahu anhün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet ettiği bir başka hadisi şerifte Feyze Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ma be'asallahu teala min ba'di lutin nebiyyen illa fi zürvetil min kavmi. Allah Teala Celle Celaluhu Lut aleyhisselamdan sonra gönderdiği peygamberleri kavimlerinin arasında soy bakımından en şerefli olanlar, en tanınmış olanlar arasından seçmiştir. Neden onu söyleyeceğiz? Ve yurva fi serveti, fi servetin ey kesretin ve menaati. Bu hadisin son kısmı şöyle. Allah Teala peygamberleri kavmi en güçlü ve en kalabalık olanlar arasından seçmiştir. Hazreti Lut kavmi biliyorsunuz ahlaksız insanlar. Erkekler erkeklerle ilişki kuruyorlardı. Melekler onları yok etmek üzere geldiklerinde Lut aleyhisselam onların melek olduğunu bilmediği için kavmine dedi ki ah benim arkam güçlü olsaydı, yani kavmim beni destekleyen kuvvetli bir kavmim olsaydı ben size gösterirdim ama yok diye üzüldü. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor kavmi Efendimiz gibi kalabalık olan insanların arasından çıkarmıştır. Ve haket Tirmizi İvan Katadet'e, şimdi okuyacağımız sözü İmam Tirmizi rivayet etmiştir. Nasıl rivayet etmiş? Tabi'in alimlerinden Katade bin Diame Es-Sedusi var. Onun sözü olarak rivayet etmiş. Ve ravahu Dârekutniyyu min hadisi Katade'te an Enes'i. Bir başka ünlü muhaddis var, Dârekutni. O da rivayet etmiş bu hadisi. Dârekutni, Katade bin Diame vasıtasıyla Hazreti Enes'in sözü olarak rivayet etmişti. Bu söz şöyle. Mâ be'asallâhu teâlâ nebiyyen illâ hasenel veç. Şimdi bu bilgileri isterse kimin sözü olursa olsun, yani tabiinden birinin sözü olsun, ashab-ı kiramdan birinin sözü olsun, bu bilgiyi bilebilirler mi? Hayır. Şimdi göreceksiniz. Nereden bilsin bir insan? Ancak Efendimiz'den duymuştur. Onu kendi sözü olarak ifade etmiştir. Yerine göre, yani öyle bir toplantıda öyle söylemiş. Yoksa şimdi şu okuyacağımız bilgileri
insanlar bilemez. Ma be'asallahu teala nebiyyen illa hasenel veci hasenes savti ve kâne nebiyyukum ahsenehum savten sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala gönderdiği peygamberleri güzel yüzlü olarak göndermişti. Güzel sesli olarak göndermişti. Sesleri de güzeldir. Sizin peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem ise onların hem yüzü hem de sesi en güzel olur. Efendimiz Kur'an-ı Kerim okurken ashab-ı kiram kaş yolu. Onun yüzü zaten güneşe bile benzetmiyorlar. Güneş nedir ki diyor. Ay nedir ki? Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynaya bakarken yaptığı bir duayı hatırlayalım sevgili kardeşlerim. Onu biz de yapalım. Allahümme kema hassente halki ve hassin hulubi. Allah'ım yüzümü nasıl güzel yarattınsa ahlakımı da öyle güzel. Zaten ahlakı mükemmel ama o daha güzelini istiyor. Aslında burada bize ders var. Diyor ki ey benim sevgili ümmetim böyle dua et. Allah'ım yüzümü nasıl güzel yarattınsa hepimizin yüzü güzel elhamdülillah. Hepimiz, bütün insanların yüzü güzel. Ahlakımı da öyle güzelleştir. Demek ki ahlakımızın güzelleşmesini isteyeceğiz. Cenab-ı Mevla'da. Ve fi hadisi Herakle. Geçen derslerimizden birinde sözünü etmiştik. Bizans kralı Heraklius var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona da mektup göndermişti. İslam'a davet mektubu. Heraklius mektubu alınca o zaman Kudüs'teydi. Kudüs o zaman Hristiyanların idaresindeydi. Arabistan'dan gelen kimse yok mu bir soruşturun, bulun getirin dedi. İşte bir heyet buldular. 30 kişi kadar tüccar heyeti. Onları getirdiler Heraklius'un yanına. Heraklius onlara sordu içimizde bu peygambere en yakın olan kim? Ebu Süfyan'ı gösterdiler. Ebu Süfyan sorular sordu. O da cevap verdi. İster istemez doğru cevap verdi. Diyor ki şimdi bakınız Ebu Süfyan'a Heraklius akıllı bir adam, zeki bir adam. Ve seeltüke an nesebihi fezekerte ennehu fikum zu nesebin ve kezalike rusulü tüb'asu fi ensabi kavni. Diyor ki Heraklius Ebu Süfyan'a sana o peygamberin soyunu sordum. Bu aranızdan çıkan peygamberin soyu nasıl bir soydur diye sordum. Sen de dedin ki onun ailesi bizim aramızda en soylu ailelerdendir. Öyle dedim diyor. Zaten bütün peygamberler böyledir. Onlar kavimlerinin en soylu ailelerinden gelmiştir. Demek ki bu bilgi o devirdeki kültürde de var. Yani Hazreti İsa aleyhisselam onlara bu bilgiyi vermiş. Bu bilgi sadece bizim peygamberimizin verdiği bir bilgi değil. Yani bütün peygamberler kavimlerinin en soylu ailelerinden çıkar, seçilir. Demek ki Efendimiz de öyleydi. Ve kâle teâlâ fî Eyyûb. Eyyûb aleyhisselam hakkında Sa'd suresinin 44. ayeti kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İnna vecednahu sabira ni'mel abd. İnnehu evvab. Gerçekten biz Eyyub'u sıkıntılara karşı yani başına verdiğimiz hastalıklara, sıkıntılara karşı dayanıklı bulduk. Hiç itiraz etmedi. Bütün vücuduna kurt düştüğü halde hiç itiraz etmedi. Ne güzel bir kuldu o Eyyub. Allah Teala böyle buyuruyor. Demek ki sabredenleri Yüce Rabbim böyle övüyor. Eyyub ne güzel kuldu. O daima Allah'a yönelen bir kimseydi. Onun için sevgili kardeşlerim, benim başımda şöyle dert var, böyle sıkıntı var. Istırap çekiyorum, acı çekiyorum oğlumdan, kızımdan, eşimden dolayı yahut kendimden dolayı diye üzülmeyin. Allah peygamberleri
en sevdiği insanlardan seçiyor. Eyyub aleyhisselama bu kadar ıstırap çektiriyor. Onun derecesini daha da yükseltmek için ve tabii ki bize numune olsun, örnek olsun. Onun için Eyyub aleyhisselamın durumu farklı. Ama şunu hiç unutmayalım ki Allah Teala bazı kullarının amellerini yeterli görmezse veya onlar için cennette hazırladığı mekan çok şerefli, çok yüce bir mekansa, onun ibadetleri, taatları yetmiyorsa ona, ona hastalık verir, sabrettirir ve derecesini böylece yükseltir. Yani namaz kıldık, 10 sevap aldık ama hastalığa sabrettik, 700 sevap alırız. 7000 sevap alırız, ölçüsü yok yani. Onun için hiç şikayet etmeyelim, sabrede. Sevgili kardeşlerim, biz burada kalalım. İnşallah önümüzdeki ders devam ederiz. Yüce Rabbim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ahirette hepimize şefaatçi eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumunda ise, Allah'ım, benim için yaşamak hayırlı ise beni yaşat, ölüm hayırlı ise canımı al desin. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra Rabbim sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim, sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi.

0: Allah Resulü günün birinde mescitte iki gruba rastlamış ve ikisi de hayır üzeredir ama biri diğerinden daha üstündür. Bir kısmı Allah'a dua ediyor ve ondan bir şey istiyorlar. Allah onlara ister verir, isterse vermez. Diğerleri ise dini anlamaya ve ilim öğrenmeye çalışıyorlar ve bilmeyene öğretiyorlar. Bunlar daha üstündür. Dedikten sonra şüphe yok ki ben de sadece bir öğretici olarak gönderildim diyerek ilim öğrenenlerin yanlarına oturmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

Talha bin Ubeydullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam'la doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda tahiyyatı tamamladığınızda dört şeyden Allah'a sığının ve şöyle deyin. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve deccalin şerrinden sana sığınırım. Bera bin Azib'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti. Urve bin Zübeyir'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs, arazinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh, Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi

0: Allah'ım, eğer bu kadın yalancıysa gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor. Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: "Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır."

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmiş ise altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

Bedir Savaşı'na katılan Ensar'dan İtban bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ben kabilem olan Salim oğullarına namaz kıldırırdım. Onlarla aramızda bir dere vardı. Yağmur yağdığı zaman mescide gitmem zorlaşırdı. Bunun üzerine Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmur yağdığında aramızdaki dere taşıyor, geçmekte zorlanıyorum. İstiyorum ki bana gelip evimin bir yerinde namaz kıldırsan, ben de orayı namazgah edinsem," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur, geleyim," diye söz verdi. Ertesi sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte öğlene doğru bana geldiler. Allah Resulü eve girmek için izin istedi. Ben de buyur ettim. Eve girince oturmadan, "Evinin neresinde namaz kılmamı istersin?" diye sordu. Namaz kılmasını istediğim yeri kendisine gösterdim. Resulullah namaza durup tekbir aldı. Biz de arkasında saf tuttuk. İki rekat kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. İç yağı ile hazırlanmış un çorbasını ikram etmek için peygamberi alıkoydum. Mahalle halkı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimi teşriflerini haber alınca evime gelip doldular. İçlerinden biri, "Malik ne yaptı, onu göremiyorum," diye sordu. Mecliste bulunanlardan birisi de, "O Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Böyle deme. O Allah'ın rızasını arzu ederek La ilahe illallah diyor. Görmüyor musun?" buyurdu. Adam, "Allah ve Resulü daha iyi bilir ama biz yemin ederiz ki Malik münafıkları seviyor ve onlarla konuşuyor. Bunu görüyoruz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın rızasını gözeterek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır," buyurdu.

0: İnsanların en saygını ve değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını Halilullah, Hazreti İbrahim, oğlu peygamber oğlu, peygamber oğlu, peygamber olan Yusuf'tur aleyhisselam dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa, İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu.
1: Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Mes'ud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur. Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve benzeri madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları, yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzle, diğerine de başka bir yüzle gelen iki yüzlü kimselerdir.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne mimma edraken nasu min kelamin nubuvvetil ula iza lam tastahi fasna' ma şi't.
0: İnsanlığın peygamberliğin başlangıcından itibaren peygamberlerden duyduğu ortak söz, haya etmiyorsan dilediğini yap sözüdür. İslam dini, insanın çirkin söz ve fiillerden sakınması, kötülükleri terk edip iyiliklerde yarışması için bir takım evrensel ilkeler belirlemiştir. Bu ilkelerin başında utanma duygusunu da içinde barındıran haya gelir. Haya, kişinin bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bir hatadan, ahlaka aykırı bir davranıştan ötürü ayıplanma veya kınanma korkusundan kaynaklanan duygudur. Yalnızca insana has olan bu duygu, onu diğer canlılardan farklı kılan özelliklerden biridir. İnsanı kötülüklerden alıkoyup iyiliğe yönelten, yaratılıştan gelen bir ahlak özelliğidir. Peygamber Efendimiz, İnsanları ısrarla iffetli bir hayata teşvik etmiştir. İmanın, haya ile kopmaz bir bağı olduğuna işaret ederek, her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır buyurmuştur. Müminlere söz ve fiillerinde hayalı davranmayı emretmiştir. Kötü söz söylemek ve gereğinden fazla konuşmak gibi edebe aykırı hallerin, münafıklara has davranışlar olduğunu bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz, davranışları ve tavrıyla bizzat kendisi haya simgesidir. O her sözünde, her davranışında bizlere edep ve hayayı öğretmiştir. O, haya imandan bir şubedir. Haya, pür hayır demektir. Haya, ancak hayır getirir buyurarak, bir müminin edep ve hayayı hayatına aktardığında, huzur, rahmet, bereket ve hayırla karşılaşacağını müjdelemektedir. Mümin, İslam'ın belirlediği sınırlara uyarak, günahlardan titizlikle kaçınır. Ahlaki yozlaşmaya sebep olacak en küçük bir yanlışa bile fırsat vermemeye gayret eder. Takva elbisesine bürünüp, haya ve iffeti kuşanır. Bu can, bu mal ve bu bedenin kendisine emanet olarak verildiğini ve bu nimetlerden hesaba çekileceğini aklından çıkarmaz. Geleceğine emanet ettiği yavrularını güzel ahlaklı, haya duygusuna sahip, erdemli fertler olarak yetiştirmeye gayret eder. Allah Resulü'nün şu öğüdünü zihninden çıkarmaz. Haya imandandır. İmanın yeri ise cennettir. Kötü söz insanlara sıkıntı verir. Sıkıntının yeri de cehennemdir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşada. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, Kibir ve Gurur adlı bölüm, en son kaldığımız hadis 617 nolu hadis. Ve an Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhu. Ebu Sa'id el-Hudri'den, Allah kendisinden razı olsun. An-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Kale, buyurdu ki, İhteccetil cennetu ven naru. Cennet ve ateş karşılıklı hüccet getirdiler. Yani birbirleriyle tartışmışlar ve birbirlerine karşı kanıtlarını ortaya koymuşlar. Hani şey der gibi, yani ben daha büyük bir iş yapıyorum yahut ben daha önemliyim yahut ben daha öne çıkıyorum, bak şunu yapıyorum kabilinden bir şey gibi. Hani insanlar yaparlar ya, kim çok daha işe yarıyor, kim çok daha etkili, kim yaptıklarıyla daha yarayışlı, daha öne çıkıyor, bunun gibi. اِحْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ. Cennet ve cehennem, rivayette nar, ateş olarak geçiyor. Böyle yapmışlar. Öyle anlaşılıyor ki bunların birer kişiliği var. Gerçi Cenab-ı Hak her şeyin bir öz bilinci olduğunu Kur'an'da bize haber veriyor. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Onu, yani Allah Azze ve Celle'yi hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yok. Cenab-ı Hakk'ı tesbih edecek bir bilinçte her şey. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Ancak sizler onların tesbihlerini yakalayamıyorsunuz, fark edemiyorsunuz, anlayamıyorsunuz. Bize kapalı. Yoksa kendi öz varlıklarında her şey Yaradan'a karşı duyarlı ve ona tesbihatını, yani onu anarak ortaya koyuyor. Bizim dışımızdaki bütün varlıklar bunu istemli istemsiz yapıyorlar. Ancak bizim tarafa geçtiğimizde istemli olanlarımız bunu yapıyor, istemsiz olanlarımız, yani gönülsüz, hevessiz, onlar da bundan kaçınıyor. Biz bize açılan İrade alanı içerisindeki serbestliği yaşıyoruz. Bizler burada, kendi aramızda nasıl böyle bir üstünlük yarışı içerisinde olabiliyorsak, öyle anlaşılıyor ki bizatihi Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getiren bu iki esaslı varlığın, yani cennet ve cehennemin, bizatihi kendileri de bu öz bilinçleriyle yahut kişilikleriyle aralarında tartışmışlar. Tabii bu söylediklerimin hepsi bu lafızların gerçekliği varsayılarak düşünülebilir. Bir başka seçenekte bunu mecazen yorumlayabiliriz. Bu anlatının bir mecaz olduğunu düşünebiliriz. Allah'ın Resulü bu anlatımıyla cenneti ve cehennemi konuşturup bu diyalogdan bize bir mesaj vermek istedi diyebiliriz. Bazıları da böylesi bir yorumu tercih edebilir. Her ne kadar usulümüz mecaza dair, belli bir karine yok ise kolayca öylesi bir yoruma kaçmanın çok da uygun olmadığını bize söylüyorsa da bazıları bunu kolayca tercih edebilir. Ancak unutmayalım ki bunu yapan sadece Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değil, bizatihi Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de aynı anlatımı bize yapabiliyor. Buyurdu ki Hak Teala, يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ O gün biz cehenneme deriz. هَلِمْ تَلَأْتِ Sen doldun mu? فَتَقُولُ O da bize cevap verir. هَلْ مِنْ مَز۪يد Var mı fazlası? Gördüğünüz gibi ayet-i kerimede Cenab-ı Hak cehennemi kişileştirmiş, hatta kişileştirmek demek bile zayid olur. Cehenneme bir kişilik olarak seslenmiş ve o da gerçek bir kişilik olarak karşılık vermiş alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye. Artık bunu kolayca mecaze yormak sakıncalı olabilir. Belli ki bunların birer kişiliği var. Başka bir ayette Cenab-ı Hak اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ O cehennem onları uzaktan gördüğünde سَمِعُ لَهَا تَغَيُّضًا وَزَف۪يرًا Cehennem öfkeleniyor, gayızlanıyor. Bir an önce onları içindeki azabına almak için adeta heyecanlanıyor. Gürültüsü, soluğu uzaktan hırıltısı böyle duyuluyor. Bu ayetler gösteriyor ki rivayette bizim okuduğumuz bu durum garipsenecek bir durum değil. اِحْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ Cennet ve ateş karşılıklı konuştular ve ben mi sen mi diye önemlerine dair, üstünlüklerine dair birbirlerine kanıt sundular. Nasıl olmuş? فَقَالَتِ النَّارُ Ateş demiş ki فِيَّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ Bende var ya, bende cebbarlar yani azgın kimseler, had, hudut tanımamış kimseler. Aman Allah'ım, insanlar içerisinde böyleleri ne kadar kötüdür. Hak hukuk tanımazlar, zorbadırlar. İnsanların mallarına, canlarına, ırzlarına, haysiyetlerine saldırırlar. Korkunç kimseler. Günümüz dünyasında ilk akla gelen elbette ki Siyonistler ve onlara destek veren bütün zalimler, kadınları, çocukları, yaşlıları, sivil insanları katletmekte hiçbir beis görmeyen bu iğrenç mahluklar. Hakikaten insan bunları gördükçe ki hepimiz sabah akşam izliyoruz ve bu fecaatin içimizi yaralaması, kanatması, perişanlık oluşturuyor. Tek tesellimiz cehennemin varlığı. İşte o an insan yaşasın cehennem diyor. Biz de sanki cehennemin kanıtına tav olduk gibidir. Evet evet sen çok önemlisin hakikaten. Bu zorbaları, bu mütekebbir yani kendini beğenmiş, kendisini üstün sayan, ırk olarak üstün sayan, ne bileyim zenginlik olarak üstün sayan, biçimsel olarak, renk olarak, dünyada kendisini üstün sayan, pek çok bakımdan üstün sayan kimseler var. Her biri. Ve bu üstünlüklerini diğer insanlara dayatıp onlara zorbaca davranan kimselerin tamamı. Değil mi ki sen bunların hakkından geliyorsun ey cehennem? İyi ki varsın, yaşasın zalimler için cehennem. Bizler dünyada Cenab-ı Hakk'ın adaleti tesis etme hükmünü yerine getirememenin ezikliğiyle senin varlığınla teselli olduk. Halbuki Allah innallaha ya'muru bil adli. Allah adaleti emreder buyurmuştu ve bize Allah'ın kelamını en üste tutup hayatımızın bütün imkanlarını Müslüman yahut gayrimüslim olsun herkes için bu adaleti tecelli ettirmek üzere çok çalışmayı birlikle, beraberlikle bütün bir ümmet olarak dünyada esenliği sağlamayı vazife olarak vermişti. Rabbimizin buyruğunu yerine getirmede yetersiz kaldık. Gözümüzün önündeki zulme koskoca bir ümmet olarak müdahale edemiyoruz. Hem de coğrafyamızın tam ortasında en korkunç zorbalıklara, caniliklere hatta katliama neredeyse canlı yayınlarda tanık oluyoruz, mahvoluyoruz, perişan oluyoruz, sağlığımız bozuluyor, kendimize duyduğumuz saygıyı yitiriyoruz. Bu ihmalkarlıklarımızdan ötürü yaşadığımız bu zilletin hesabını Rabbimize nasıl veririz? Bir de bunu düşünüyoruz. Ya onların yanı sıra biz de cehennemlik olursak? Fiyyel cebbarune vel mutekebbirun. İşte o cebbar, yani zorba, olabildiğince zorba, vel mutekebbirun ve olabildiğince büyüklenen, diklenen, kendini beğenen tipler. Cenab-ı Hak onlara dedi ki, bel entum beşerun mimmen halak. Siz de Allah'ın yarattığı herhangi bir beşer gibisiniz. Herhangi bir üstünlüğünüz yok. Peygamber soyundan olmak hiçbir üstünlük getirmez size. Allah katında üstünlük DNA ile değildir, genetik değildir. Allah katında üstünlük takva iledir. Ama onlar bunu hayır, genetiktir diye soy üzerinden tanımlıyorlar. Bize de benzer bir hastalığı, bir pislik olarak tarihte bulaştırmaya çalışmışlar ve ümmeti bölmüşler. Allah'a hamdolsun ki ümmetin ana ekseni üstünlük ancak takvadadır ilkesine sadık kalmış. Her ne kadar diğerleri, yani Şia'yı kastediyorum, İslam ancak bu soy üzerinden yaşanır. Bu soyun mutlak üstünlüğünü ve liderliğini masumiyet üzere kabul etmek zorundayız diyen anlayışa prim vermemiş. Onları belli bir nispette kenarda tutabilmeyi başarmış. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar doğru söylemiş. İz iz, adım adım bunların peşine düşeceksiniz. لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعًا. Sahabiler sordular, kimler ya Resulallah? Ümmet kimlerin ardından iz iz gidecek? Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Cevap verirken Resulullah o kadar rahattı ki, femen, başka kim ola ki? Yahudiler soyu yücelttiler, dinlerini ırk temelli bir anlayışa hapsettiler. Hristiyanlar da bidat ve hurafeler ile, bu kez onlar da peygamberi yüceltip bir insanı, hem de Allah'ın gönderdiği bir peygamberi Allah'ın oğlu diye Cenab-ı Hakk'ın yanına bir ilah olarak yerleştirmeye kalktılar. Bu iki temel tehlikeli anlayışın ümmetimizin değişeceği, dönüşeceği muhtemel süreçler olduğunu bize bizatihi söyleyen, haber veren ve uyaran Allah'ın Resulü'nün kendisi. O yüzden ki Cenab-ı Hak her namazda bu iki gruptan da olmaktan bizi muhafaza etmesi için niyazda bulunmamızı istemiş. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Ya Rabbi, ne o gazap eylediklerinden ne de o dalalete sapanlardan eyleme bizi. Bunlar şimdilerde el ele vermiş, vaktiyle amansız düşman olmalarına rağmen şimdilerde el ele vermiş, dünyada en büyük korkunç vahşeti sergiliyorlar. Bu vahşetin içerisinden cehennemin bu sözünü duyunca insanın içerisine bir serinlik akıyor. Fiyyel cebbarune vel mutekebbirun. O ceberut adamlar, o müstekbirler şimdi içimde benim cayır cayır yanıyorlar. Ben bu işi yapıyorum diyen cehennem, ne kadar güzel bir işi yapıyorsun, harikasın. Tek korkumuz bizim de senin içine düşme endişesi. Yoksa muazzamsın Allah'ın azizun.

0: intikam azizdir, intikam sahibidir, hükmünün tecellisisin. İzleye durduğumuz bu vahşet dolu görüntülerin ciğerimizi yaktığı yere şifa oluyorsun. Esenlik ve serinlik getiriyorsun. Harikasın. Cennetle cehennem arasındaki bu karşılıklı konuşmada cehennemin kendisini anlattığı ve bununla adeta iftihar ettiği yerde biz de alkış tutuyoruz. Sen gerçekten muazzamsın. Peki sonra وَقَالَتِ الْجَنَّةُ Cennette demiş ki فِيَّ دُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ Bende de insanların zayıfları var, miskinleri var. Yani hak uğrunda zayıf düşürülmüş, işkencelere uğratılmış, mahrum bırakılmış. Söz gelimi Mekkeli yılların sonlarına doğru yaşanan ablukada aç kalan, susuz kalan, sırf iman ettikleri için zafiyetler içerisinde aylarını yıllarını geçiren kimseler. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Onlara bu işkenceleri sırf Allah'a iman ettikleri için yaptılar. Cenab-ı Hakk'ın وَاُوذُوا ف۪ي سَب۪يلِ Benim uğrumda eziyete uğramış olanlar dediği kimseler. Hak için malını feda eden, canını feda eden, sevdiklerini feda eden kimseler. Ve bu uğurda bin bir türlü sıkıntılara maruz kalan kimseler. Demin cehennemdeki ceberutları konuşurken bahsettiğimiz zalimler, söz gelimi bugün için belirgin bir biçimde öne çıkan Siyonistler. Onların zulümleri altında direnen o zayıf biçare insanları düşünün. Vatanlarını muhafaza etmek için Allah'a duydukları iman ile, Cenab-ı Hakk'ın emriyle, dinini, diyanetini, vatanını, ırzını, namusunu korumak için direnen biçare halk, yani Filistinliler, bunca zulme rağmen pes etmeyen, Allah'a hamd eden, Cenab-ı Hakk'ın inayetini bekleyen ve bu uğurda oluk oluk kanlarını Cenab-ı Hakk'ın rızası için akıtan kimseler, yavrularıyla, analarıyla, babalarıyla, canlarıyla, sevdikleriyle hak uğrunda cihad eden mücahitler. Cenab-ı Hakk'a duydukları bu sevginin ve saygının ve onun emrini hayata geçirebilmenin olanca zorluklarına rağmen hak uğrunda ortaya konan bu fedakarlıkların elbette ki bir karşılığı var. Çok anlamlı bir karşılığı var. Allah uğrunda ölmenin olağanüstü, adına şehadet dediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın katında paha biçilmez bir karşılığı var. Cennet diyor ki, işte onlar benim içimdeler. Hayatın bu anlamını, sonsuz kalıcı güzellikteki bu karşılığını benim içimde yaşıyorlar. Ben olmasam kurulan bu koca devasa hayat nereye çıkıyor dendiğinde anlamlı bir karşılığı, anlamlı bir ifadesi olmazdı. Halbuki kurulan bu devasa hayatın içinden Allah'a duydukları sevgi ve saygıyla çiçek gibi açan insanlar innel muttakine fi cennetin ve nehar fi meqadi sıdkın inde melikin muktedir. Muttakiler, yani Cenab-ı Hakk'ı sevip sayanlar, onun katında, Allah'ın katında, altından nehirlerin aktığı cennetlerdeler. Yaratılan bu devasa sistemin içinden süzülen bu az sayıdaki insan aslında her şey onlar için. Onlar olmasaydı o zaman ta dönerdik meleklerin sordukları soruya. اَتَجَعْلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا Ya Rabbi, bu yaratacağın varlıklar kan döküp fesat çıkaracaklar. Bunları mı yeryüzünde var ediyorsun? Cenab-ı Hak onlara dedi ki, bilmedikleriniz de var. İnni a'lemu ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Evet, bu dedikleriniz doğru. Eğer bütün insanlık bunlardan ibaret olsaydı, kan döküp fesat çıkaracak bu iğrenç mahluklar, o zaman meleklerin bu sorusu haklı olurdu. İnsanların hepsi böyle yapacaksa, ya Rabbi, sen kan döküp fesat çıkaracakları mı yaratıyorsun yeryüzünde? Hayır, hepsi öyle değil. İçlerinden Cenab-ı Hakk'ı sevip sayarak kendisini zapt edecek, büyüklenmeyecek, diklenmeyecek, Yaradan'a duyduğu sevgiyle hayatını zapt edecek iyiler de var. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Rabbine duyduğu saygıyla kendisini kontrol edenler, فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى İşte hayat, bu muazzam büyüklükteki sistem, onları ortaya çıkarabilmek, diğerlerini de eleyebilmek için var. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Allah illaki sadıkları da ortaya çıkaracak, gerçekten Cenab-ı Hakk'ı içtenlikle seven ve hayatında bu saygıyı yaşamaya çalışanlar ve diğerleri Allah'ı sevmeyen yalancı tipler. Dünyanın bu serbest ortamına kavuşunca sevgisizlikleri deşifre oldu. Kibre yöneldiler, büyüklenmeye yöneldiler, üstünlük taslamaya yöneldiler, deşifre oldular. Ne yazık ki insanların çokları onlar. İyiler az sayıda olsalar da çok anlamlılar. Cenab-ı Hak onlar için var etti bu alemi. Onlar belli olsunlar ve Allah'ın vaadine onlar kavuşsunlar. Sonsuz gelecekteki güzelliğe onlar ersinler diye. Dolayısıyla cennet de haklı. Varlık aleminin yaratılmasının anlamlı sonucu benim. İyiler bana geldiler. Hayat düzeninden geçen milyarlarca insan içerisinden ıskarta olmayan, zayi çıkmayan illa men etallaha bi kalbin selim. Allah'a selim bir kalp ile dönen meleklerin kendilerini selamun aleykum tibtum. Size selam olsun. Ne güzel yaşadınız. Buyurun fedhuluha halidin. Girin. Sonsuz bir şekilde cennete dedikleri yer benim. Asıl olan benim, esas olan benim. Sen defolları yakıyorsun, sen döküntüleri yakıyorsun, sen işe yaramazları yakıyorsun. Bense muttakileri karşılıyorum. Cenab-ı Hak ile sevgi ilişkisini yaşamış, canı pahasına, malı pahasına bunu ortaya koymuşların, Allah Azze ve Celle'nin vaadiyle buluştuğu yerim, asıl olan benim. فِيَّ دُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاك۪ينُهُمْ Cenneti dinleyince de cennet haklı. Düşünsenize bir çuval ceviz. Kırdınız, kırdınız, kırdınız, kırdınız. Yani az sayıda içinden iyi ceviz çıktı. Deseler ki bu koca bir çuval cevizi niçin kırdın? Cevap basit. Bu az sayıdaki iyi cevizi ortaya çıkarmak için. Bu gözle baktığımızda göklerin yerin yaratılışı, insanların yaratılışı, Allah'ın o sonsuz güzellikteki vaadine kavuşmaya el verir bu güzel insanların ortaya çıkarılması için doğal olarak eş zamanlı bir biçimde diğerlerinin elenmesi için. Ama nitelikli olan iyiler, cennet haklı, asıl olan Allah'ı sevenlerin bu sadakatlerinin gün yüzüne çıkması. قَالَ اللّٰهُ Allah dedi ki, هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدْقُهُمْ Bugün öyle bir gün ki, sadıklar, yani Cenab-ı Hakk'ı gerçekten sevmiş ve onu hayatında içtenlikle yaşamış, saymış kimseler. Şunun bunun için değil, kariyer için değil, makam mevki için değil, hangi çeşidiyle olsun, dünyadaki bir sürece alet ederek değil, ebedi yurttaki vaat ettiği geleceği umarak yaşamış kimseler. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Allah'ın kendilerini sevdiği, onların da Allah'ın sevdiği bir ebedi gelecekte taçlanacak cennet yurdu. يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ Ey mutmain! Rabbi ile mutmain olmuş. Onun varlığı, gücü, kudretini hayatta ayet ayet gözlemlemiş, gücüne, kudretine şehadet ile tanık olmuş, gönderdiği elçisiyle gelen vahyi incelemiş, ondan geldiğine tatmin olmuş, ayet ayet okuyup içselleştirmiş, sonra bunu hayatına yansıtmış olan kimseler. Ya eyyetuha nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki. Şimdi Rabbine dön. Radiyeten mardiyye. Razı olarak. Senin Allah'tan razı olduğun, Allah'ın da senden razı olduğu bu mutlu sonda. Cennet diyor ki burası benim. Zaten varlık düzeni bunun için kurulmuştu. Anlamı da bu. Yoksa herkes fesatçı olsaydı, meleklerin ya Rabbi bunların hepsi fesatçı olacak dedikleri soru öne çıkardı. Halbuki Cenab-ı Hak hayır, diğerleri de var. Ve asıl olan onlar. Az sayıda olmaları onları kıymetsizleştirmez, tam tersi çok kıymetli hale getirir. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Az sayıda şükreden kullarım dedi Cenab-ı Hak. Dilerim Hak Teala bizi de onlardan eylesin. Cennetle cehennemin bu karşılıklı atışmasını dinledik. Kim aralarında hükmü verecek? فَقَدَ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا. Allah ikisinin arasındaki hükmü verdi. Döndü cennete dedi ki, اِنَّكِ الْجَنَّةُ rahmeti. Sen cennet, sen benim rahmetimsin. اَرْحَمُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ. Seninle dilediklerime rahmet ederim. Allah'ın bu rahmetini kimlere dileyeceğini biliyoruz. Hak Teala bunu açık etti. Buyurdu ki ve rahmeti vesiat kulle şey, benim rahmetim dünyada her şeyi kaplar. Ama ahirette, yani o sonsuz gelecekte, fesaktubuha lillezine yettekun. Ben o sonsuz rahmetimi muttakilere yazacağım. Yani Allah'ı sevip sayanlara. Cenab-ı Hak cenneti öne çıkardı. Böylece cennetin haklılığı tescil olmuş oldu. Sen rahmetimsin. Elbette ki Allah'ın rahmeti öne çıkar. Gelen kutsi bir rivayette "Ve rahmeti sebaqat gadabi" gibi bir ifade var. Rahmetim gazabımın önündedir diye. Buyurun Cenab-ı Hakk'ın kitabındaki ilk ayetine bakın. Kendisini nasıl tanıtıyor? 99 isminden ikisiyle tanıtıyor. Daha birinci ayette Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah. Onun adıyla. Elbette ki cennet öndedir. Allah'ın rahmetinin yaşandığı yerdir. Bitimsiz ve sonsuz olarak. Ey cennet, sen benim rahmetimsin diyerek Cenab-ı Hak cenneti öne çıkardı. Cehennemi okurken ne kadar ürperdik, titredik. Ve ya Rabbi sakın bizi oraya dahil etme diye Allah'ın mağfiretini umduk ise, cenneti okurken de bir o kadar ümitlendik. Belki biz de nail oluruz Allah'ın bu güzel rahmetine. Amellerimiz yetişmeyebilir. Zaten Resulullah yetişmez dedi. Hiçbirinize ameli onu cennete sokmaya yetmez buyurdu. Her ne kadar elimizden geleni yapmaya çalışsak da, biliyoruz ki kafi gelmez. Çoklarımız zaten onu da yapamıyor. Ama bir ümit beliriyorsa içimizde, bir heves, bu çok kıymetli. Hayatın bu güzide anlamını aklediyor ve kavruyorsak, günübirlik yaşadığımız bu sıkıntıların içerisinden cennet ümidiyle çıkıp teselli olabiliyorsak, bunlar paha biçilmez. Onun gerçekliğine tam bir içtenlikle tutunabilmek olağanüstüdür. İman ile neredeyse eşleniktir. Allah müminleri tarif ederken namaz kılanlar, zekat verenler, infak edenler, bunların sonunda ne buyurdu? وَبِالْ اٰخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ. Onlar ahiretin yakinen farkındadırlar. Öyle sudaki balık gibi değil. Düşüncelerinden uzak, sağda solda duyarsa aklına gelir, yoksa yok öyle bir şey gibi. Bütün gerçekliğiyle seküler planda kalıyor düşünceleri. Bu da o denli korkunç. Ölçüyor, biçiyor, tartıyor, indiriyor, kaldırıyor. Akşama kadar bir dünya düşünceler içerisinde yüzüyor. Hiçbirinden cehennemin korkusuyla yahut cennetin tesellisiyle çıkmıyor. Neyse ki ahiret var diye o denli daralmışken birdenbire derin bir nefes almıyor. Ahiret hiç aklına gelmiyor. Bu da o kadar korkunç. Böyle kimseler belli formal dindarlıkları sergileseler ne olur? Ahiretin yakinen farkındalığı esastır. Dünyaya karşı pozisyonumuzu bu farkındalık sağlar. Hayatı olması gereken aralıkta yönetebilmemiz için bir temel teşkil eder. Yoksa kapılır gidersin hayatın içerisine. Yoldan çıkarsın. Ve innellezine la yu'minune bil ahireti ani sıratı lenakibun. Cenab-ı Hak, kişi ahirete olan imandan koptuğunda, çözüldüğünde yoldan çıkar buyurdu. Dolayısıyla yolda tutan, ana eksen yolculuğunun bilincinde onu tutan, bu dünya denen sürece girdik, bir süre sonra çıkacağız, Rabbimize döneceğiz. Din günü bizi bekliyor, hesap günü. Ve orada karşımıza bu iki ihtimal, ebedi olarak cennet ve cehennem çıkacak. Bunu ne kadar içinde zinde tutarsa, her düşünce denkleminin başına sonuna koyarsa, kişi o kadar uyanık demektir. Eğer bu uyanıklığımız varsa, bu muazzam, bu ümit ile yaşıyorsak, bu olağanüstü amellerimiz yetişmese de, düşe kalka olsa da, ondan gayrı bir ilah tanımayan, mümin, muvahhid, hanif kimseler olarak Allah'ın bizleri cennetine dahil etmesini, önce mağfiret edip günahlarımızı affetmesini, sonrasında cennete dahil etmesini umabiliriz. Hayatını bu korku ve ümit düzleminde yaşayanlar, ahirette sonuca kavuşacak olanlardır. Nitekim cennete girenlere sordular, dünyada nasıldınız böyle, zaten biz cennete gireriz modunda mı? Hiç buralara gelebileceğiniz aklınıza geliyor muydu? Kabilinden sorular, sanki sorulmuş ve onlar şu cevabı verdiler. İnna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Biz öncesinde, yani dünya hayatında halkımızın arasında ürkektik, korku doluyduk. Yani bu sonuca kavuşabilecekleri hususunda emin değillermiş. Cehennemin korkusuyla cennetin ümidi arasında gidip gelmişler. Hayatı böyle yaşamışlar. Cennete girenler bunlar. Söyledikleri şu: Femennallahu aleyna ve vakana azabessemum. Allah bize lütufta bulundu da bizi o insanın içine işleyen cehennemin azabından korudu. Yoksa biz hayatımızı onun tedirginliğiyle yaşadık. İnsanların cennete giren iyileri de bunlar işte. Hatadan geri dönenler. Aramızda hiç yanlış yapmamış olan yok. Kullu beni Adem'e hatta buyurdu Allah'ın Resulü. Adem'in bütün çocukları öyle ya da böyle hata işlediler. Başta Hazreti Adem aleyhisselam hata işledi. Melekler aslında genel anlamda haklı çıktılar. Ama birileri yanlıştan vazgeçti. Rabbine dönüp bağışlanma diledi. Bir daha yapmamak üzere çaba gayret gösterdi. Üst üste tövbeler, üst üste tövbeler. Ya Rabbi bu kez de olmadı ama bir sonrakinde başaracağım inşallah diye yine bağışlanma dilemeler. İnna Allaha yuhibbu tawwabin. Allah tövbe edenleri bile tawwab olarak ifade ediyor. Yani o kadar çok tövbe ediyor ki, bu bir o kadar çok yanlış yapıyor ki demek. Ama Allah onları seviyor. Bunlar bizim için ümit verici. Yoksa bizler bu hadis-i şerifi tribünlerden okumuyoruz. Cennetin ve cehennemin etkinliğinin haklarında geçerli olduğu kimseleriz. Biz de ya cennete ya da cehenneme namzetiz. Dolayısıyla okurken her ikisini hem korkudan ürperdik, hem alttan alta beliren ümit ile heyecanlandık. Elbette ki cennetin tarafındayız. Onun öneminin, güzelliğinin farkındayız. Tek korkumuz buna kavuşamamak. Sonra Cenab-ı Hak döndü cehenneme dedi ki: وَاِنَّكِ النَّارُ sen ateş, عَذَابِي benim azabımsın. Allah'ın azabı da hak. İyileri ortaya çıkarınca zalimleri, müstekbirleri öylece bırakacak mıydı Cenab-ı Hak? Hayır, asla. Allah'a karşı büyüklenmenin, diklenmenin, istikbarın ve bunu inatla asla vazgeçmeksizin sürdürmenin kalıcı bir karşılığı yok mu? Elbette var. Vazgeçenleri zaten Cenab-ı Hak bağışladı. Ama hayır, asla vazgeçmem. Sana karşı büyüklenmeyi, diklenmeyi hep sürdüreceğim diyenler sonsuz bir istikbara imza attılar. Böylece sonsuz bir azabı cezaen müfaka, tam karşılık gelecek şekilde hak ettiler. Sen cehennem ve inneki naru azabi, benim azabımsın. Uazzibu biki men eşâ'u, seninle dilediklerimi azap ederim. Cenab-ı Hak bu azabını kimlere dilediğini Kur'an-ı Kerim'de açık etti, ifade etti. Elkiha fi cehenneme kulle keffârin anid, atın cehenneme her amansız, inatçı, Allah'ı yok sayan kimseyi. Yani asla kabul etmeye yanaşmayan. Bu biçimiyle küfür, sonsuz anlamda bir küfürdür. Asla kelimesi, zamandan bağımsız olarak ebedi başkaldırıyı anlatır. Yoksa vazgeçecek olanları, vazgeçenleri Cenab-ı Hak zaten affu mağfiret eyleyeceğini haber verdi. Ama ne edersen et, asla seni tanımaya yanaşmayacağım kabilinden olan keffar ve anid, amansız yok sayıcı, amansız inatçı, bunlar ebedi cehennemlikler. Allah'ın adaletinin ve mutlak hükmünün tecelli ettiği yer cehennem. Sen de önemsiz değilsin, çok önemlisin. Böylece Cenab-ı Hak her ikisine, sizler benim hükmümün tecelli ettiği yerlersiniz, birbirinize girmenize gerek yok. Her ikiniz de ilahi hükmün karşılığısınız. Dolayısıyla çok anlamlı ve çok esaslısınız. وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْعُهَا, her ikinizi de doldurmak benim işimdir, demiş Cenab-ı Zülcelal Hazretleri. Nitekim benzeri bir ifade Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın diliyle وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ, Allah'ın sözü tas tamam hak olmuştur. Ne buyurdu? لَاَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَا, dolduracağım kesinlikle cehennemi. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ, hem cinlerden hem insanlardan. Hak Teala bizleri muhafaza buyursun. Cennetine yaraşır, cennetine el verir, kulları zümresine ilhak eylesin. Onlar gibi davranabilmeyi bize kolaylaştırsın. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim rivayet etmiş. Ravahu Muslimun. Belli ki İmam Buhari'nin sahihini almadığı, ancak İmam Müslim'in rivayet ettiği üçüncü dereceden bir sahih rivayet efendim.
1: Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de Hadis Sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
2: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum," dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var, buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet," buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak, ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak, Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak, Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.

0: En güzel öğretmen, Hazreti Peygamber. Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben ancak muallim olarak gönderildim. Allah Resulü ile birlikte namaz kılıyorduk. Cemaatten biri aksırınca ona, Yerhamekullah, Allah sana merhamet etsin dedim. Birden herkes bana doğru ters ters baktı. Ne oldu yahu? Neden bana öyle bakıyorsunuz dediğimde ise elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmak istediklerini anlayınca sinirlendim ama sustum. Resulullah namazı bitirdi. Anam babam uğruna feda olsun. Ne bundan evvel ne de sonra ondan daha güzel öğreten bir öğretmen gördüm. Vallahi bana ne surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Sadece şöyle dedi. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır. Sahabeden Muaviye bin Hakem Es-Sülemi namazda konuşulmayacağını böyle öğrenmişti Resulullah'tan. Daha pek çok sahabinin buna benzer anıları vardı. Zira Hazreti Peygamber'in bütün ömrü eğitim öğretimle geçmişti. İnsanların adeta insanlığını unutmuş olduğu, ahlaki değerlerin yozlaştığı, cehaletin hükümranlığını ilan ettiği bir zaman diliminde Rabbimiz onu hidayet rehberi olarak seçmiş ve ilahi hitabında şöyle buyurmuştu. Kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Bu doğrultuda ben ancak muallim olarak gönderildim, diyen Hazreti Peygamber, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ayetini düstur edinerek, tatlı dili, güler yüzüyle her zamanda ve her mekanda bu görevi yerine getirmenin gayreti içerisinde oldu. Yanındakilerin ezberleyeceği kadar yavaş ve açık seçik konuşurdu Allah'ın Resulü. Kelimeler dudaklarından tane tane dökülürdü. Gerek gördüğünde sözlerini tekrar eder, sabır ve teenni ile hareket ederdi. İnsanlara bıkkınlık verme endişesiyle sürekli vaaz etmek yerine onlara hitap etmek için en uygun zamanları gözetirdi. Kimi zaman geçmiş kavimlerin başından geçen kıssalarla, kimi zaman mümin yeşil ekine benzer sözündeki gibi ilgi çekici misallerle vermek istediği mesajın etkileyici ve kalıcı olmasına çabalardı. Müflis kimdir bilir misiniz gibi sorularla başlardı bazen sohbetine. Böylece bütün dikkatleri üzerinde toplar, muhataplarının zihinlerini anlatacağı konuya hazır hale getirirdi. Görsel öğelere yer verir, beden dilini çok iyi kullanırdı. İslam hakkında kendisinden bilgi almaya gelen genç topluluğa, benim nasıl namaz kılar olduğumu gördünüzse öylece namaz kılınız diye tembihlemiş, başka bir seferinde de insanın emelleri, dünyada başına gelen sıkıntılar ve eceli arasındaki münasebeti kumaş şekiller çizerek izah etmişti. Kendisine yöneltilen soruları, muhatabının durumunu göz önünde bulundurarak cevaplar, kolaylık prensibiyle hareket ederdi. Ramazan ayında işlediği bir suçtan dolayı pişmanlık duyan Seleme bin Sa'r, durumunu yakınlarına anlattığında onların sert tepkileriyle karşılaşırken, Allah Resulüne vardığında onun kendisiyle istişare ederek hatasına kefaret olacak en uygun yolu göstermesi üzerine yakınlarına şöyle demekten kendini alamamıştı. Ben sizde dar görüşlülük ve anlayışsızlık, Resulullah'taysa hoşgörü ve anlayış buldum. Hoşgörülü olmak Resulullah'ın öğreticiliğinde en belirgin özellikti. Mescide bevleden bir bedeviyi dahi kızmadan uyarmış, öfkeyle adamın üzerine yürüyen ashabını siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil sözleriyle sakinleştirmişti. Ciddi bir hata yaptığını gördüğünde veya haber aldığında dahi kimseyi rencide etmezdi Allah'ın Resulü. Bazı kimselere ne oluyor ki diye isim vermeden söze başlar, yapılan hatayı dile getirir, kişiler üzerinde değil olaylar üzerinde dururdu. Rahmet elçisi çocuklara ve gençlere öğretirken daha da müşfik davranırdı. Yavrucum diye başlardı çoğunlukla hitabına. Kimi zaman başlarını okşar, sevgi ve muhabbette dayalı bir ilişki kurardı onlarla. Kendi hatalarını fark edip düzeltmelerini sağlar, aşırı tepkiler verip onları kendinden uzaklaştırmazdı. Bir defasında zina etmek istediğini söyleyen bir gence, "Sen annenle zina edilmesini ister misin?" diye sormuş. Gencin "Elbette istemem" cevabına karşılık aynı soruyu kızı, halası, teyzesi ve kız kardeşi için ayrı ayrı sormuştu. Her seferinde hayır yanıtını alan Resulullah gence, "Hiç kimsenin kendi annesiyle, kızıyla veya başka bir yakınıyla zina edilmesinden hoşnut olmayacağını söylemiş ve günahlarının affı için dua etmişti. 23 yıllık peygamberliği süresince Allah Resulü ilahi mesajları ashabına bir babanın evladına öğrettiği gibi şefkat ve samimiyetle öğretti. En önemlisi yaşayarak öğretti. Somut bir örnekliğe dönüştürdü tüm ilahi mesajları. Önce kendisi inandı anlattıklarına ve önce kendisi uyguladı bütün emir ve yasakları. Sonra onlardan bekledi. Ölümün yokluk olmadığını öğretti onlara. İnsanların Allah katında eşit ve kardeş kullar olduğunu söyledi. Üstünlüğün takvada olduğunu, Allah ve Resulünün sevgisinin her şeyden önce olduğunu vurguladı. Tabiattaki her şeyin Allah'ın varlığına bir delil olduğunu, onun izni olmadan yaprağın dahi kımıldamayacağını anlattı. Böylece zihinlerini inşa etti, sonra ruhlarını olgunlaştırdı, hem dünyalarını hem ahiretlerini imar edecek güzelliklerle eğitti onları. En yüksek ahlaki meziyetlerden tuvalet adabı gibi en basit mevzulara kadar hayatın her alanını kuşatacak bilgilerle donatarak onları medeniyetin zirvesine taşıdı. Dahası gelecek nesillere örnek bir toplum oluşturmalarını sağladı.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze Abdullah bin Amr bin Umeyr adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alınmıştı. O gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilmiş ve fakir olduğunu, fidye verecek malı mülkü bulunmadığını ve ailesinin kalabalık olduğunu söyleyerek bağışlanma talebinde bulunmuştu. Ayrıca Resulullah'a bir daha kendisiyle savaşmayacağına dair söz vermişti. Allah Resulü de onu serbest bırakmıştı. Ne var ki Ebu Azze Mekke'ye gittikten sonra şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti. İşte Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. O, daha önce Resulullah'a verdiği sözü hatırlatsa da Mekkeli müşriklerden Saffan bin Ümeyye malı ve ailesi konusunda kendisine teminat vererek onu bu savaşa katılmaya ikna etti. Ebu Azze Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak

Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildiğinde zorla getirildiğini ve Mekke'de bakıma muhtaç kızları olduğunu söyleyerek yine bağışlanma talebinde bulundu. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bana verdiğin söz nerede kaldı?" "Hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın," dedi ve ekledi. "Mü'min bir delikten iki kere sokulmaz." Sonra da Asım bin Sabit'e savaş suçundan dolayı onu cezalandırması talimatını verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak, insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse, insanların en çok helaka uğrayanıdır. Ebu Derda'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbn-i Mes'ud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri, yeni bir bölümle karşınızdayız. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bu bölümde Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice ile evliliğinden bahsedeceğiz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 25 yaşındayken Hazreti Hatice ile evlendiği yıla kadar başından geçen olaylar hakkında kaynaklarda detaylı bir bilgi mevcut değildir. Onun bu süre zarfında amcası Ebu Talib'e işlerinde yardımcı olduğu anlaşılmaktadır. Hatice ile evlenmeden önce onun kervanını Suriye'ye götürüp getirdiği bilinmektedir. Burada önce Hatice'nin ailesi ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenmeden önceki hayat hakkında kısa bilgi vermek istiyoruz. Hatice, Kureyş'in Esedoğulları kulundan Hüveylid bin Esed'in kızıdır. Peygamberimizle evlenmeden önce başından iki evlilik geçmişti. Önce Ebu Hale ile, onun ölümü üzerine Atik bin Abid ile evlenmişti. Hazreti Hatice'nin her iki evlilikten de çocukları dünyaya gelmişti. İkinci kocasının da ölmesi üzerine kendini çocuklarına ve işine vermişti. Diğer zengin Kureyşliler gibi kendi adına Suriye ve Yemen'e ticaret kervanları gönderiyordu. Akıllı, zeki, namuslu, zengin ve güzel olduğu için Kureyş'in ileri gelenleri kendisiyle evlenmek istiyorlar fakat o bütün teklifleri reddediyordu. Her ikisi de Mekkeli olduğu için Hatice ile Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın birbirlerini tanıdıkları muhakkaktır. Ancak evlenmeden kısa bir müddet önce birbirlerini daha yakından tanımaya vesile olan önemli bir fırsat doğdu. Bu da Peygamber Efendimizin Hatice'nin ticaret kervanını ücret karşılığında Suriye'ye götürmesiydi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Suriye seyahatinden önce de Hatice adına Meysere'nin eşliğinde Hicaz-Yemen kervan yolu üzerinde kurulan Hubaşe Panayırı'na ticaret maksadıyla gittiği kaynaklarımızda nakledilmektedir. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken Hatice'nin kervanını Suriye'ye götürmek üzere adam aradığını öğrenen Ebu Talip yeğenine durumu anlattı ve Hatice'den iş istemesini söyledi. Esasen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'in yanında ticari alanda tecrübe sahibi olmuştu. Konu kendisine iletilince Hatice hemşehrileri arasında güvenilir ve doğru sözlü bir şahsiyet olarak şöhret bulan Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem kervanını memnuniyetle teslim etti. Kaynaklarda onun Peygamber Efendimizin doğruluğunu, güvenilirliğini ve ahlakını öğrenmesi üzerine kendisine iş teklif ettiği de nakledilmektedir. Hazreti Hatice, kölesi Meysere'yi de onun yanına verdi. Aynı tür hizmet için diğer şahıslara iki genç deve verdiği halde Peygamber Efendimiz'e bunun iki mislini yani dört deve vermeyi kabul etti. Peygamber Efendimiz Suriye'de bulunan Busra'ya kadar giderek Mekke'den götürdüğü malları sattı ve istediği malları da satın alarak Meysere ile birlikte Mekke'ye döndü. Getirdiği malları Hatice'ye teslim etti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yönettiği bu kervan daha önceki seferlerin iki misli karla dönmüştü. Meysere Hatice'ye Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den övgüyle bahsetti. Sonuçtan son derece memnun olan Hatice Peygamber Efendimiz'e vaat ettiği ücretin iki katını verdi. Hatice bundan sonra Peygamber Efendimiz'e evlilik teklifinde bulundu. Bu evliliğe Hazreti Hatice'nin arkadaşlarından Nefise binti Ümeyye'nin aracılık ettiği de söylenmektedir. Peygamber Efendimiz de kendisine yapılan bu teklifi amcalarıyla istişare etti. Sonunda kabul etti, nikah ve düğün için bir gün kararlaştırıldı. Peygamber Efendimiz amcası Ebu Talip ve Hamza ile birlikte Hatice'nin evine gitti. Kureyş'in ileri gelenleri de merasimde hazır bulundular. Hazreti Hatice babası Hüveylid Ficar savaşlarından önce öldüğü için amcası Amr bin Esed'e haber gönderdi. Amcasının oğlu Varaka bin Nefel de orada hazır bulunuyordu. Arap örf ve adetlerine göre törende Ebu Talip ve Varaka bin Nefel birer konuşma yaptılar. Ebu Talip konuşmasında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üstün ahlakından bahsederek Hatice'yi amcasından istedi ve mehrini zikretti. Mehir 20 deve veya 500 dirhem gümüş idi. Varaka bin Nefel de yaptığı konuşmada bu evliliğin kendileri için bir şeref olduğunu söyledi. Ebu Talip develer keserek düğün yemeği verdi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam eşinin evinde ikamet etmek üzere Ebu Talip'in evinden ayrıldı.

ikisi arasında mutlu bir aile hayatı geçti. Sevgi, saygı, bağlılık ve iyi geçim üzerine kurulan bu evlilik, İslam tarihi boyunca günümüze dek örnek aile yuvası olarak gösterilmiştir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Hatice ile evlendikten sonra geçim sıkıntısından kurtuldu ve müreffeh bir hayat sürmeye başladı. Evliliklerinin ilk yıllarında Hazreti Hatice'nin malı ile ticarete devam etti. Bu maksatla Hubaşe panayırına gitti. Bu arada gençliğini yanında geçirdiği amcası Ebu Talib'i de unutmadı. 36 yaşındayken amcasının yükünü hafifletmek amacıyla o sıralarda 5 yaşında olan Ali'yi yanına alarak bakımını üstlendi. Ali bundan sonra hicrete kadar Peygamber Efendimizin yanında kaldı. Peygamber Efendimiz aynı zamanda Ali'nin kardeşi Cafer'i de öteki amcası Abbas'ın yanına vermeyi sağladı. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Hazreti Hatice ile evlendiği sırada 25 yaşında bulunuyordu. Hazreti Hatice'nin ise 40, 46 ve 28 yaşında olduğuna dair rivayetlerde mevcuttur. Genellikle 40 yaşında olduğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte 28 yaşında olduğunu ileri sürenlerin görüşü biyolojik gerçekler çerçevesinde kuvvet kazanmaktadır. Çünkü Hazreti Hatice'nin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den 6 çocuğu olmuştur. Bu 40 yaşından sonra imkansız olmamakla birlikte evlendiklerinde 28 yaşında olması gerçeklerle bağdaşmakta ve daha makul görülmektedir. Nitekim bunu kabul eden yazarlar da vardır. Mesela Ahmedü Taci, şayet Hatice Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle evlendiğinde 40 yaşındaysa Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiğinde 55 yaşında olması gerekir. Bu yaşta bir kadın nasıl doğum yapar? Halbuki Abdullah adlı çocuğunu peygamberlikten sonra doğurduğu kesindir. Değerlendirmesini yaparak evlendiğinde 28 yaşında olduğuna dair rivayeti diğerine tercih ettiğini belirtmektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hatice'den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere 6 çocuğu dünyaya geldi. Erkek çocuklarının adları Kasım ve Abdullah, kızlarının adları ise Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'dır. Erkek çocukları daha bebekken vefat etmişlerdir. İslam tarihçilerinden onun erkek çocuklarının sayısının 3 veya 4 olduğunu kaydedenler, Tayyip ve Tahir adlı çocuklarından bahsedenler de vardır. Ancak tercih edilen görüşe göre Tayyip ve Tahir ayrı çocukların adları değil, Abdullah'ın lakabıdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarından Rukiye, Zeynep ve Ümmü Gülsüm babalarının sağlığında çeşitli aralıklarla, Fatıma ise babasından 6 ay sonra vefat etmiştir. Araplarda ilk doğan çocuğa nispetle künye alma ve bu künye ile anılma adet olduğundan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam da Hazreti Hatice'den olma ilk oğlu Kasım'a nispetle Ebul Kasım künyesini almıştır. Kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.

0: Allah.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi ve iki direk arasına çekilmiş bir ip gördü. Bu ip de neyin nesidir diye sordu. Bu ip Zeynep'indir. Namaz kılarken yorulduğu zaman ona tutunuyor dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çözün onu. Sizden biri zinde kaldığı sürece namaz kılsın. Yorgunluk basınca yatsın ve uyusun buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerinizin en hayırlı

0: yarısı güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.
1: Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şakî, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez buyurmuş. Ey Allah'ın Resulü, şakî kimdir diye kendisine sorulunca da şakî, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir cevabını vermiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi. Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.

Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mal ve onuru ile ilgili bir kardeşinde bir hakkı bulunup da gelerek hayatında onunla helalleşen kuluna Allah rahmet etsin. Çünkü ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa mağdur ettiği kişinin günahlarına yüklenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Yüreğimde bir hor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgili. Yana yana, yansam da yanına varsam. Medine'nin gülü, kokunu alsam. Girdim hasret kokan aşkın bağına. Aktı gözyaşlarım gül yaprağı. Dermansın derdime, gönül yarama. Gel, lütfeyle ya. Rüyalar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyenleri, radyolarınızın başına hoş geldiniz. Peygamber Efendimizin hadisi şerifleriyle birlikte çocuklarımızı düşünmeyi, çocuklarımız için Peygamberimizden hadisler okumayı sürdürüyoruz. Rafi bin Amr isimli sahabi şöyle anlatıyor. Çocukken bir gün Medineli Müslümanların hurma ağaçlarını taşlıyordum. Onlar beni hemen tutup Hazreti Peygamber'in huzuruna getirdiler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, "Evladım, ağaçları niye taşlıyorsun?" diye sordu. "Karnım aç olduğu için yemek için taşlıyorum," dedim. Bunun üzerine Peygamberimiz buyurdu ki, "Hurma ağaçlarını taşlama da altlarına dökülenleri ye." Sonra başımı okşadı ve şöyle dua etti. "Allah'ım, bu yavrunun karnını doyur." Bu hadisede Peygamber Efendimiz hata yapan bir çocuğa o son derece sabırlı, nezaketli, affedici tavrıyla doğruyu öğretiyor. Aslında çocuğu yakalayanlar belki de cezalandırılması için Peygamberimizin huzuruna getirseler de Peygamberimiz onu azarlamıyor. Eğitmeyi, öğretmeyi tercih ediyor. Çocuğun yaptığı yanlışları eğitim için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Çocuğu kuru kuruya cezalandırmak, aşağılamak, küçümsemek ya da onu herhangi bir şekilde disiplin adına acıtmak yerine bir daha aynı hatayı işlememesi için en nazik, en sabırlı ve en hoşgörülü haliyle iyiyi öğretiyor. Atalarımız sabır ile koruk helvaya döner demiş. Sabrettiğimiz zaman aslında olgunlaşmanın meyvelerini toplamak için de iyi bir yatırım yapmış oluruz. Çocuk eğitimi sabırdan geçer. Ve çocuğu karşısına alıp da ona güzellikleri, doğrulukları, iyilikleri öğretmek isteyen her yetişkin için sabır vazgeçilmez bir ilkedir. Kur'an-ı Kerim'de çocuk eğitimiyle ilgili farklı ayetler vardır. Söz gelimi Lokman Aleyhisselam'ın Kur'an'da imanı, namazı, güzel ahlakı ve iyi davranışları evladına nasıl öğrettiğini okuruz. Anne babalara model olacak olan bu sözler, "Yavrucuğum" diyerek başlar. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti. "Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Çünkü şirk elbette büyük bir zulümdür." Yavrucuğum diyerek şefkatli bir dille başlayan, çocuk karşısında ezici bir güç değil, sabırlı ve nezaketli bir üslup kullanan yetişkin, elbette çocuk için çok daha derin ve güzel tesirler bırakacaktır. Önce anlamak gerekir, çocuk bir davranışı niçin yaptı. Çünkü her davranışın bir sebebi vardır. Bizim yetişkinler olarak bazı sebepler ve bazı iyi niyetlerle yaptığımız davranışların sonrasında onu açıklamak için ne kadar uğraştığımızı düşünün. Aynı şekilde çocuklar için de bize anlamlı gelmese de onlar için anlamlı olan bir takım sebepler vardır. Ve her davranış bir niyete dayanır. Çocuk ise asla kötü niyetli olamaz. Çocuğu anlamayan bir anne baba onu doğru olarak yönlendiremez. Anne babanın görevi sadece çocuğun davranışlarını düzeltmek değildir. Önce o davranışların arkasında yatan duyguları, ihtiyaçları, düşünceleri yani sebebi fark etmektir. Anne baba çocuğu anlamaya çalıştığında onu keşfetmeye, onunla aynı dünyayı paylaşmaya ve meseleye onun gözünden bakmaya da başarılı olacak şekilde yaklaşmış olur. Ama başarısızlık dediğimiz şey çocuktan uzak kalmaktır. Kendi zanlarımızla, kendi dünyamızda ve kendi gerekçelerimizle çocuğu sınamak, zorlamak ve hatta çocuk için bir hüküm biçip ondan sonra da cezalandırmaktır. Çocuğu anlamak tabii ki sabır gerektirir. Sabır zor iştir. Ama Kur'an-ı Kerim'de sabrın ne çok tavsiye edildiğini ve müminlerin sabredenler olarak ne kadar övüldüğünü hatırlarsak, bilhassa çocuklarımız için eğitim esnasında sabrın değerini bir kez daha fark ederiz. Çocuklar duygularını bize kolaylıkla ifade edemezler. Neyi niçin yaptıklarını, niyetlerini anlatmakta zorlanırlar. Kimi zaman korkarlar, kimi zaman üzüntü ve acı içinde kıvranırlar. Kederden o kadar ama o kadar kendilerini çaresiz hissederler ki ağızlarını bıçak açmaz. Oysa kendilerince mutlaka
bir sebepleri vardır. Dolayısıyla anne babanın aceleyle hüküm vermeden önce çocuğu dinlemesi ve onu anlamaya çalışması önemlidir. Peygamber Efendimiz bu olayda kendisine getirilen çocuk yanlış bir şey yaptığı, ağaçları taşlayarak zarar verdiği halde ona soruyor. Evladım, ağaçları niye taşlıyorsun? Peygamberimizin sözü de evladım diyerek başlıyor. Çocuğum diyerek başlıyor. Çocuğa bir sebebi olduğunu ve o sebebi anlamak için kendisini karşısına alıp sorduğunu hissettiriyor. Sabırla çocuğa doğru yürümek, çocuğun bir şekilde kendini açmasını kolaylaştırır. Çocuk, hataların eğitim fırsatına dönüştüğünü fark edince kendini güvende hisseder. Kimi zaman kırar, döker, kimi zaman unutur, kimi zaman yanılır. Aslında iyi bir niyeti olduğu halde yanlış davranış sergileyebilir ve bu durum eğer çocuğu anlamaz isek ve bu hatayı ona doğruyu öğretmek için güzel bir fırsat olarak değerlendirmez isek kötü bir hatıra olarak kalır. Çocuğun anlayışla en güzel şekilde yetiştiğini ve kalıcı bir şekilde eğitildiğini hatırlamamız gerekir. Çocuğun gelişimi basamak basamaktır. Dün yapamadığını bugün yapan, dün düşünemediğini bugün düşünebilen bir gelişim sergiler çocuklar. Dolayısıyla aslında bazen onlardan yaşlarının gereği yapamayacakları, düşünemeyecekleri, fark edemeyecekleri şeyleri beklediğimizde olur. Çocuğun öğrenme hızının, çocuğun gelişim hızının, yeteneklerinin ve gelişme süreci içerisindeki farklı basamakların farkında olan anne baba, çocuğun hemen değişmesini, hemen yanlışı bırakmasını, hemen sorumluluk üstlenerek aklı başında bir yetişkinmişçesine davranmasını beklemez. Aksine onu çocuk olarak değerlendirir ve sabırla kendi hızında ve seyrinde büyümesine izin verir. Sabır, eğitim esnasında çocukla anne baba arasında bir güven bağı oluşturur. Anne babasının kendisine önce onu anlamak üzere yaklaşacağını bilen çocuk, kendini anlatmaktan ve kendini ifade ederken de güven içinde hissetmekten korkmaz. Burası aslında son derece önemli bir nokta. Çünkü anlatamadığını, anlaşılamadığını düşünen bir çocuk için bir süre sonra anne babayla sağlıklı bir iletişim kurması da imkansız hale gelecektir. Düşüncelerini, neyi niçin yaptığını ifade eden çocuğun işte o sırada bunu yapmasının sonuçlarıyla karşılaşması ve anne babası tarafından doğruyu yapmak üzere yönlendirilmesi çok değerli bir adımdır. Eğitim esnasında anne babanın sabırlı ve nezaketli olması çocuğa aynı zamanda güzel örnek olmasını sağlar. Anne babanın hata esnasında öfkesine hakim olduğunu gördüğü zaman çocuk da onu örnek alarak aynı şekilde sabırlı ve güzel davranışlarla ilerleyen bir yetişkin olabilir. Söz gelimi Peygamber Efendimizin hurmaları taşladığı için cezalandırması, bağırması, azarlaması ya da kızması beklentisiyle karşısına çıkan çocuk Peygamberimize son derece anlamlı bir sebep sunmuştur. Karnı aç olduğu için hurmaları yemek üzere taşladığını söylemiş, işte o zaman Peygamberimiz bu hatayı bir eğitim fırsatına dönüştürmüştür. Hurma ağaçlarını taşlama da altlarına dökülenleri ye buyurmuştur. Böyle bir durum hem etraftakilerin bunu örnek almasını, en güzel şekilde eğitim metodunun Hazreti Peygamber'in şahsında onlara model olmasını ve aynı zamanda çocuğun da bu davranış modelini içselleştirmesini sağlamıştır. Peygamberimizin eğitim metodunda sabır vardır. Bu sabır boşu boşuna, anlamsız, sessiz ve suskun bir sabır değildir. İncitmemeye kararlı bir şekilde çocuğu anlamayı, anladıktan sonra değerlendirmeyi ve hiçbir şekilde kalıcı hasar bırakmaksızın eğitmeyi hedefleyen bir sabırdır. Peygamberimiz şefkatlidir. Herkese karşı merhametlidir. Herkesin yaşına uygun davranarak onları her fırsatta öğretmeyi,
yeryüzünün en güzel öğretmeni olarak doğruyu öğretmeyi tercih eder. Bu tabii

0: Güven aşılayan bir nezakettir peygamberimizinki. Biz çocuğa saygıyla davranmazsak çocuğun da başkalarına saygılı olmasını bekleyemeyiz. Biz çocuğa yetişkinlere gösterdiğimiz kadar nezaket göstermezsek ve onun öz saygısına katkıda bulunmazsak, çocuk da bir başkasına nezaketle davranmayacaktır. Aslında nezaket bizim muhatabımızla güçlü ve güzel bir iletişim kurmamızı sağlar ve muhatabımız çocuk olduğunda bu çok daha önemli bir durum arz eder. Çünkü yetişkin güçlüdür. Yetişkin otoriterdir. Çocuk üzerinde her şekilde çocuktan daha fazla imkana sahiptir. Dolayısıyla eğer iletişimi sağlıklı, nezaketli, sabırlı ve hoşgörülü olursa, çocuk ondan nezaketli bir biçimde güzel izlerle ayrılacaktır. Çocuk için önemli olan hata yaptığında bile canının yanmayacağını, doğruyu öğrenme fırsatı yakalayabileceğini bilmektir. Öyle olduğunda duygularını daha rahat paylaşır. Aman annem görmesin, babam duymasın diyerek büyük bir korku içerisinde yalanla dolanla yaptıklarını gizleyen ve kabalıkla, sertlikle, öfkeyle ve cezayla karşılaşma ihtimali her zaman son derece fazla olan bir çocuk için evin içi güven, huzur ve tatlı bir eğitim yuvası olmaktan uzaklaşacaktır. Nezaket çocuğun hatalarını fark etmesini ve düzeltmesini kolaylaştırır. Nezaketle yapılan uyarılar hepimiz gibi çocuklar için de daha etkilidir. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin bu olayda nezaketli bir biçimde çocuğa iyiyi öğretmesi ve bu nezaketin belki de zirvesi olacak şekilde ona bir de dua etmesi bizim için eşsiz bir modeldir. Peygamberimiz onun başını okşamış ve demiştir ki, Allah'ım bu yavrunun karnını doyur. Duanın insan üzerindeki olumlu etkisi, eğitimin de bir parçası olarak çocuk üzerinde son derece güçlü ve güzel bir etki bırakabilecektir. Unutmayalım ki Peygamberimiz hiçbir baba evladına güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır buyurur. Çocuklarımız için onlara bırakacağımız en güzel miras, en değerli bağış, güzel terbiye, sağlıklı eğitimdir. Bunun yolu Peygamber Efendimiz'i model alarak ilerleyecekse ve Hazreti Peygamber de bir çocuğu eğitirken olumsuza, kötüye, yanlışa ya da cezaya değil, olumluya, iyiye, sabra ve nezakete öncelik veriyorsa, yolumuz onun sünnetinden yana olmalıdır. Hepinize hayırlı günler diliyorum.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min Allah'ın katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi.
4: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.
3: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
4: Allah'ın yardımı ve fetih

gelince, mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra, her namazında, rükû ve secdelerinde, "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla," derdi.

İbn-i Şümase anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, "Babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi?" diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, "Ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Uzat elini, sana biat edeceğim," dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum," dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.''

0: Peygamberimiz güneşin doğması, batması, ay ve güneşin tutulması, kar ve yağmurun yağması, fırtına çıkması gibi tabiat olaylarını Allah'tan başka bir varlığa nispet etmeyi, Allah inancını zedeleyeceği endişesiyle yasaklamıştır. Bu çerçevede Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı günün sabahında, sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş, onların "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap vermeleri üzerine Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu ve şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Henüz toy bir delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'in rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adet olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından da, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de, onu Resulullah benim için tabir etsin" diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım" diye dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha namaz kılsan" demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı. Öylece Hazreti Peygamber'e rüyasını tabir ettirme arzusuna kavuşan ve onun hayra teşvik eden yorumunu dikkate alan Abdullah, o günden itibaren gece namazlarına devam etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş yani humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu suyla soğutun.

0: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicret'in 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicre vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir. Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin onların başına gelen sizin başınıza gelmesin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam halka borç verirdi. Hizmetçisine de şöyle derdi. Borç tahsili için eli dar kimseye vardığında onun borcundan vazgeç. Belki Allah da bu vesileyle bizi affeder. O kimse Allah'a kavuştuğunda Allah onu affetti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namazla 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.
1: Hüsnü hal.
2: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları 3 numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer, mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış, yine de yılmamışlar. Yetmemiş, yazları da köye, baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan, satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapının önünde kavga edenlerin yükselen seslerini işitti. Biri öbüründen borcunun bir kısmından vazgeçmesini ve kendisine hoşgörüyle muamele etmesini rica ediyordu. Diğeri vallahi yapmam diye diretiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem çıktı ve iyilik yapmayacağım diye Allah'a yemin eden hanginiz, öyle şey mi olur diye sordu. Adam, benim ya Resulallah, o halde nasıl istiyorsa öyle olsun, borcunu nasıl ödeyebilecekse öyle ödesin dedi.

Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim. Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez buyurmuştur.

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur. En büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Ben tekim. Ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir. Hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur. Ancak ben varım. Kuvvet, kudret

0: ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.
1: Çocukluğunu Peygamberimizin yanında geçiren Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdum. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, ''Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?'' dedik. O, ''Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu.'' buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizler ya Zelcelali vel İkram, ey ikram sahibi yüce Allah'ım, duasına devam edin. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir deve satın almıştı. Devenin bedelini ödedikten sonra üzerine bir miktar daha ilave etti.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkarda onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: لَعَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Medine'ye latif bir hava hakimdi. Güneş tepede yükseliyor ve bir grup kadın küçük bir odada toplanmış sohbet ediyorlardı. Aralarında Allah'ın elçisinin eşi Hazreti Ayşe de vardı. Hazreti Ayşe, hanımlardan oluşan bir topluluğa Hazreti Peygamber'den işittiği bir duayı anlatıyordu.
2: Lütfen devam et Ayşe. Resulullah'tan işittiğin dua nedir?
3: Evet, anlat bize.
4: Seni dinliyoruz Ayşe. Bize de öğret lütfen.
5: Heyecanınızı anlıyorum hanımlar. Şöyle. Geçtiğimiz gecelerden birinde gecenin ortalarına doğru uyandım. Allah Resulü'nün yanımda olmadığını fark ettim. Nefesini duyuyordum ama onu göremiyordum. Bilirsiniz, geceleri çok karanlık, görmek mümkün olmuyor. Ben de göremediğim için el yordamıyla onu aramaya başladım. Sonra elim birden onun ayaklarının tabanlarına değdi. Fark ettim, secde halindeydi. Öyle olmasına rağmen bir şeyler söylendiğini duydum. Kulak verince şöyle dua ettiğini işittim.
2: Ne diyordu Resulullah?
3: Nasıl dua ediyordu?
6: Evet, ne diyordu?
5: Allah Resulü gece vakti secdede, Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin diye dua ediyordu.
7: Amin, amin ya Rabbi.
4: Biz de sana sığınıyoruz Allah'ım.
3: Teşekkürler Ayşe. Ne güzel şeyler öğretiyorsun bize. Allah senden razı olsun.
5: Allah sizlerden de razı olsun.

Kâbe, Allah'ın evi. Abdullah bin Amr anlatıyor. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem Kâbe'yi tavaf ederken gördüm. O şöyle diyordu. Ey Kâbe, sen ne güzelsin ve kokun da ne güzel. Sen ne yücesin ve saygınlığın da ne yüce. Hazreti İbrahim Hacer'le evlenmiş ve İsmail adını verdikleri bir çocuğu dünyaya gelmişti. Hazreti İbrahim Hacer'i ve oğlunu alıp Mekke'ye, bugün Kabe'nin ve Zemzem kuyusunun bulunduğu yerin biraz yukarısında yer alan büyük bir ağacın altına getirdi. O günlerde bu bölgede su bulunmadığından kimse yaşamıyordu. İçi hurma dolu bir bohça, su dolu bir kırba ve emzikli bir çocukla oraya bırakılan Hacer, yanlarından uzaklaşıp giden Hazreti İbrahim'e seslendi. ''Ya İbrahim, ne insan ne de başka bir şey olan bu vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?'' Ancak Hazreti İbrahim geriye dönüp cevap vermedi. Nihayet Hacer, ''Sana bunu emreden Allah mı?'' diye sordu. Buna cevaben Hazreti İbrahim, ''Evet, Allah emretti.'' diye karşılık verdi. Aldığı cevapla ikna olan Hacer, ''Öyleyse Allah bizim yok olup gitmemize izin vermeyecektir.'' dedi. Onlardan gözle görülemeyecek kadar uzaklaşan Hazreti İbrahim, Seniyye mevkiine gelince, yüzünü bugünkü Kâbe'nin bulunduğu noktaya dönüp ellerini kaldırdı ve şu duayı yaptı. ''Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin Kâbe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler.'' Aradan geçen zaman içinde Hacer'in kırbasındaki su tükendi ve etrafındaki iki yüksek tepe, yani Safa ile Merve arasında çaresiz bir şekilde su aramaya başladı. Hacer bu suretle Safa ile Merve arasında 7 defa gitti geldi. Su bulmak için çırpınan Hacer bir ses işitti ve ardından da ''Sesini işittirdin, bize yardım et.'' dedi. Bu esnada Zemzem suyunun bulunduğu yerde bir melek göründü. Melek yeri kazıyordu ve nihayet su göründü. Çıkan Zemzem suyundan içen Hacer, oğlu İsmail'e de içirdi. Suyu bir yandan avuçlarıyla kırbasına dolduruyor, bir yandan da zayi olmasın diye bir çukur kazıyordu. Yıllar sonra İsmail büyümüş ve Cürhüm kabilesinden bir kızla evlenmişti. Hazreti İbrahim onları ziyarete gelmiş, kendisini karşılayan İsmail'in eşine oğlunun nerede olduğunu ve ne yiyip içtiklerini sormuş, gelini de İsmail'in ava gittiğini, kendilerinin et yiyip zemzem suyundan içtiklerini söylemişti. Bunun üzerine İbrahim, ''Allah'ım, yiyecek ve içeceklerine bereket ver.'' diye dua etmişti ki, bu duaya atıfta bulunan Peygamberimiz, İbrahim'in duası nedeniyle Mekke'nin yiyecek ve içeceklerinde bereket vardır açıklamasında bulunmuştur. Hazreti İbrahim oğlunu göremeden geri dönmüştü. Ziyaret amacıyla tekrar geldiğinde İsmail'le karşılaşmış ve ona ''Ey İsmail, Rabbin kendisi için bir ev inşa etmemi bana emretti.'' demiş. Hazreti İsmail de ''O halde Rabbinin emrini yerine getir.'' diye karşılık vermiştir. Hazreti İbrahim'in ''Ancak Allah senin de bu işte bana yardım etmeni emir buyurdu.'' demesiyle Hazreti İsmail ''Öyleyse yardım ederim.'' demiş ve Hazreti İbrahim yüksekçe olan yere göstererek ''Allah işte buraya bir ev inşa etmemi emretti.'' demişti. Dolayısıyla Rabbi ona Kâbe'nin yerini göstermişti. Böylelikle baba oğul birlikte Allah tarafından işaret edilen yere Beytullah'ın temelini atıp duvarlarını yükseltmeye başladılar. Hazreti İsmail taş getiriyor, Hazreti İbrahim de örüyordu. Bir yandan da dua ediyorlardı. Duvarlar iyice yükselince makam-ı İbrahim'de bulunan taşı getirdi Hazreti İsmail. Hazreti İbrahim de onu basamak olarak kullanıp
duvarları örmeye devam etti. Kâbe'yi yani Beyt-i Haram'ı insanların din ve dünya hayatlarını sürdürebilmeleri için sebep kılan Yüce Mevla, onlar Mescid-i Haram'dan müminleri alıkoyarken ve oranın bakımına ehil de değillerken Allah onlara ne diye azap etmesin ifadeleriyle bu mekanın ayrıcalığına dikkatleri çekmiştir. Bununla birlikte Mekke'yi insanların değil Allah'ın haram kıldığı, Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiç kimsenin orada kan dökmesinin helal olmadığı, hatta müşrikler kendileriyle savaşmadıkça orada savaşın helal olmayacağı ayet ve hadislerde belirtilmektedir. Rabbimiz İbrahim ve İsmail peygamberlere inşa ettirdiği evi kendine nispet ederek beytim yani evim diye nitelendirmiş, savaş halinde bile oraya girenlerin güven içerisinde olacağı teminatını vermiştir. Bu ayrıcalığa sahip olan Kâbe, içerisinde bulunduğu kentinde ayrıcalıklı kabul edilmesine vesile olmuştur. Yeryüzünde insanlar için kurulan ilk ibadethane olan Kâbe, Allah Teala tarafından mübarek ve hidayet kaynağı olarak takdim edilmekte, yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır ayetiyle Kâbe'nin önemine dikkat çekilmekte, sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atiki Kâbe'yi tavaf etsinler ayetiyle de teyit edilen bu tarihsel konumun İslam ümmeti aracılığıyla kıyamete kadar sürdürülmesi talep edilmektedir. Bununla beraber tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz tutun ayetiyle Kâbe hizmetine de değinilmektedir ki, Müslümanlar arasında çok özel bir yere sahip olan Kâbe, cahiliye döneminde bile kendisine hizmet eden kabilelere ayrıcalıklar sağlamıştır. Nitekim Kâbe'nin hizmetlerini yürütmekte olan Kureyş, hem ticaret hayatında hem de farklı ülkelere yaptıkları seyahatlerde bir takım ayrıcalıklar elde etmiştir. Bu iltifata atıfla Yüce Allah, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin Rabbine kulluk etsinler buyurarak Kureyşlilere çağrıda bulunmuştur. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'e verilen evimi tertemiz tutun talimatıyla birlikte başlayan Kâbe hizmetleri, Hazreti Peygamber'in dedelerinden Kusay bin Kilab zamanında Kureyş'e geçmiştir. Huzaa kabilesini Mekke'den çıkaran Kusay, hacıların su ihtiyacının karşılanması, Kâbe'nin örtüsüyle ilgilenme ve anahtarlarını elinde bulundurma, Kâbe'nin bakım ve onarımı, yoksul hacılara gıda temini gibi şeref ve saygınlık ifade eden vazifeleri Kureyş'in uhdesinde toplamıştır. İnsanlar için kurulan ilk mabet olduğu Kur'an'da ifade edilen Kâbe, rivayetlere göre Hazreti Adem veya oğlu Hazreti Şit tarafından bina edilmiştir. Zamanla tahrip olan Kâbe'nin duvarları aşınmış, hatta bazen sel gibi doğal afetler yüzünden yerle bir olmuştur. Bu nedenle Kâbe, tarihin farklı dönemlerinde yeniden yapılmış veya kısmi tadilat görmüştür. Söz gelimi amcası Abbas'la birlikte Hazreti Peygamber'in de bilfiil çalıştığı Kureyş'in Kâbe'yi inşası, miladi 605 yılına denk gelir. Kâbe'de bulunan buhurdanlıklardan sıçrayan kıvılcımlardan içerideki örtü tutuşmuş, çıkan yangında Kâbe tamir görmesi gerekecek şekilde tahrip olmuş, ayrıca Kâbe'nin içindeki Hazreti İbrahim'den kalan kuyuda saklanan altın ve mücevherlerde çalınmıştı. Bundan dolayı Kureyşliler Kâbe'yi onarırken üzerini de tavanla örtmek istiyorlardı. Derken Kureyş'in Kâbe'yi onarmayı düşündüğü bu dönemde bir kaza meydana gelmiş, kazada Rum tüccarına ait inşaat malzemesi taşıyan bir gemi şiddetli rüzgar nedeniyle Mekke'nin Şuaybe limanına doğru sürüklenmiş ve karaya çarparak parçalanmıştı. Bunu duyan Velid bin Muire yanına birilerini alıp kaza mahaline gitti ve tahtaları satın aldı.
hazır malzemeyi bulan Kureyşliler Kabe'yi yıkıp yeniden inşa etme ve satın aldıkları tahtalarla da Kabe'ye çatı yapma hususunda anlaştılar. Böylece Hazreti İbrahim zamanında çatısız inşa edilen Kabe'ye bir çatı yapılmış ve duvarları da yükseltilmiştir. Ancak inşaat devam ederken bir araya gelerek Kabe'yi onaran kabileler arasında Hacer-i Esved'i yerine kimin koyacağı meselesi tartışmaya sebep olmuştur. Bu şerefi elinde bulundurmak isteyen kabileler arasında çıkması muhtemel bir savaş, herkesin güvenini kazanmış olan Hazreti Peygamber'in hakemliğiyle önlenmiştir.

yapılmış, iç zemini de bu yüksekliğe kadar molozla doldurulmuştur. Ancak Hazreti İbrahim'in temelleri üzerinde olmasına rağmen malzeme yetersizliği nedeniyle Hicr Kabe'nin dışında bırakılmıştır. Bu hususta Hazreti Ayşe, "Neden onu Beytullah'a dahil etmediler?" diye sorduğunda Hazreti Peygamber, "Çünkü kavmin masraflarını karşılayacak imkan bulamadı." demiş. "Neden kapısı yüksek?" diye sorulduğunda da, "Kavmin istedikleri oraya girsin, istemedikleri de girmesin diye böyle yaptılar." demiştir. Arkasından da, "Ya Ayşe, kavmin cahiliye döneminden yeni çıkmış olmasaydı ve buna karşı çıkacaklarından korkmasaydım, Hicr'i Kabe'ye dahil eder, Kabe'nin kapısını yer hizasında yapardım." buyurmuştur. Yezid bin Muaviye zamanında Şamlılarla mücadele esnasında Kâbe tekrar yanmış ve neredeyse tamamen tahrip olmuştu. Kâbe'nin duvarlarının yıkılıp yeniden yapılması hususunda ihtilaf meydana gelince Abdullah bin Zübeyr, "Sizden birinin evi yansa onu yenilemedikçe rahat etmez. O halde Rabbinizin evine nasıl razı oluyorsunuz?" diyerek halkı yönlendirmiş ve onun girişimleriyle Müslümanlar el birliğiyle Kabe'nin duvarlarının kalan kısımlarını yıkıp binayı Hazreti İbrahim'in temellerine göre yeniden inşa etmiştir. Abdullah bin Zübeyr bu inşaat esnasında Hicr'i binaya dahil etmiş, Kabe'yi genişletme faaliyetinin yeni bir fitneye sebep olmasını engellemek amacıyla da temelin üzerine açarak Hazreti İbrahim ve İsmail tarafından atılan temeli insanlara göstermiştir. Böylece ilk mabet, ilk temelleri üzerinde yeniden yükselmiştir. Bundan sonraki tarihi süreçte Abdullah bin Zübeyr, Kabe'de bir takım değişiklikler yapmış, ardından Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan'ın onayıyla bu değişiklikler üzerinde de yeniden tadilata gidilerek, Kabe Kureyşler tarafından inşa edilen asli haline döndürülmüştür. Siyasi mülahazalarla Kabe'nin tekrar Kureyş'in yaptığı şekle dönüştürülmesini onaylayan Abdülmelik, Hazreti Peygamber'in Hazreti Ayşe'ye söylediği, "Kavmin Allah'a şirk koştukları dönemi yeni terk etmiş olmasaydı, ona hicri ilave etmek için beytin bir kısmını yıkar ve onu eklerdim" sözü yıllar sonra kendisine hatırlatıldığında bundan etkilenmiş ve "Bunu Kabe'yi yıkmadan önce işitseydim, onu Abdullah bin Zübeyr'in inşa ettiği şekilde bırakırdım" demiştir. Hazreti Peygamber Mekke'nin fethedildiği gün Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha ile şehre girdi. Devesini mescidin önünde çöktürdü ve Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Kabe'yi açtı ancak içeride bir takım suretlerle heykeller görünce içeri girmedi ve hemen onların yok edilmesini istedi. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler, ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bunları gören Peygamberimiz, "Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar." buyurdu. Resim ve heykeller ortadan kaldırıldıktan sonra yanındakilerle birlikte içeri girip bir müddet Kabe'nin içinde kaldı. Allah'a hamd ve sena etti. Her bir köşesinde tekbir getirdi, kelime-i tevhidi okudu. Dua etti ve namaz kılmaksızın dışarı çıktı. Kabe'nin kapısındayken yüzünü ona dönerek "İşte kıble" dedi. Beytullah'a hayran olan ve yıllarca özlemini çeken Allah Resulü, Kabe'yi tavaf ederken de onun ihtişam ve azameti karşısında "Ey Kabe, sen ne güzelsin ve kokunda ne güzel, sen ne yücesin ve saygınlığın da ne yüce" ifadeleriyle duygularını dile getirmiştir. İnsanlığın ilk mabedi olan ve Allah'ın evi olarak isimlendirilen Kabe, Müslümanlar için birliğin simgesi ve dirilişin kaynağı olup mukaddestir. Nitekim bu kutsal mekana sığınanlara dokunulmamıştır. Kıble olarak ona yönelmiş olması, kişinin Müslüman olduğunu ortaya koyan bir delil olarak kabul edilmiştir.
Bu nedenle Kabe'ye gitmeye engel olmalıdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.

Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hısım ve akraba ile ilişkiyi kesenler cennete giremez. Süfyan bin Uyeyne bu hadisi rivayet ederken peygamber katiun kelimesiyle akraba ile ilgiyi kesen kimseyi kastetmiştir, dedi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu.

Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz." diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olmuştu. Bunun üzerine İmran öfkelenerek, "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet. Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır."

Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun? Hayır. Bu hususları nereden öğrendiniz? Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Bu hususları kimden öğreniyorsunuz? Bizden öğrenmiyor musunuz? Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik, dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse ezanı dinledikten sonra, "Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır." duasını okursa, kıyamet gününde şefaatime hak kazanır. Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üç kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın, çünkü bu onu üzer. Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Ama onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır. Ebu Derda'nın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa, şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer.
2: Kulluğun özü, dua. Çağırmak, ses.

seslenmek, yardım istemek anlamına gelen dua, en yalın haliyle kulun en yüce varlık karşısında kendi acizliğini itiraf etmesi, ona her haliyle muhtaç olduğunu beyan etmesidir. Kendisini her an gören ve gözeten, işiten, hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin maliki olan bir yaratıcıya seslenmesi, onu her daim yanında bulacağını bilmesidir. Karşılaştığı sorunların üstesinden ancak onun yardımıyla geleceğinin ve beklentilerini ancak onun karşılayabileceğinin farkında olmasıdır. Dolayısıyla dua, kulun yalnızca Rabbine kul olduğunun bilincinde yaşadığının bir göstergesi, Allah'a olan iman ve teslimiyetinin, tevekkül ve samimiyetinin ifadesidir. Resulullah'ın veciz ifadesiyle dua, kulluğun özüdür. Rabbine kulluk etmek için yaratılan insan, kulluğunu gerçekleştirdiği ölçüde onun katında değer kazanır. İşte bu yüzden Yüce Allah şöyle buyurur: "Ey Muhammed, de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?" Kulluğun özüdür dua. Belki de bu yüzden Rabbimiz kulları için yaşam rehberi olarak gönderdiği ilahi kelamını dua ile başlatır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Bu sözlerle kendisine yapılacak duanın nasıl olması gerektiğini öğretir adeta biz kullarına. Dualarımıza kendisini hamd ile tesbih ederek başlamayı salık verir. Yalnızca ona kulluk etmemiz ve hayatımızı hidayet üzere sürdürmemiz için yine kendisine başvurmamızı ister. Ardından alemlerin Rabbi olan yüce yaratan, "Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler" diyerek kaldırır mesafeleri aradan. Duanın kullarıyla arasında yakınlaşma vesilesi, aracısız bir iletişim vasıtası olduğunu haber verir. Şeytanın hileleriyle günaha sürüklenen Hazreti Adem'le Hazreti Havva bağışlanma dileklerini bu yolla iletmişlerdir Rahman'a. Hazreti İbrahim kendisiyle birlikte neslinin de itaatkar kullar olmaları için sarılmıştır duaya. Hazreti Nuh kavminden çektiği sıkıntıları duayla arz etmiş. Hastalığa düçar olan Hazreti Eyyub rahmeti ilahiye duayla sığınmıştır. Halkının eziyetlerine dayanamayan Hazreti Yunus onları terk edip bir balığın karnına düştüğünde pişmanlığını duayla dile getirmiştir şu sözlerle: "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum." Hazreti Zekeriya'nın evlat arzusu, Hazreti Süleyman'ın eşsiz bir hükümranlık tutkusu duayla iletilmiştir en yüce makama. Bütün bunları ve daha nicelerini bize hatırlatan Allah Teala, kendisine açılan elleri geri çevirmediğini, bu duaları kabul ederek her bir peygamberi dileğine ulaştırdığını anlatır. Böylece dua edenin duasına karşılık veririm sözünü nasıl gerçekleştirdiğinin canlı örneklerini gözlerimizin önüne serer. Ve doğrudan bizlere seslenir: "Bana dua edin, duanıza cevap vereyim." İnsanlığa rehber olarak gönderilen peygamberin yolundan giderek dua ile çalmamızı ister kapısını Rabbimiz. Kendisine inanmamızı ve onunla olan ilişkimizi dua ile canlı tutmamızı bekler. Dua çağrısını sık sık tekrarlamakla kalmaz, nasıl dua edeceğimizi de beyan eder. En güzel isimler Allah'ındır. Ona en güzel isimlerle dua edin. Dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak yalvara yalvara, için için dua etmeyi, azabından korkup rahmetini umarak ona iltica etmeyi öğütler. Duanın adabını da tarif eder bizlere. Dahası "de ki" diye başlayan ayetleriyle bizlere doğrudan bir takım özlü dualar ezberletir ve yüce kitabını işte bu güzel dua örnekleriyle bitirir. İnsanı yeryüzünde başıboş bırakmayacağını bildiren sonsuz güç ve hükümranlık sahibi Rabbimizin kullarına açtığı bir kapıdır dua. Rabbinin davetine uyup bu kapıdan ayrılmayan kul, onunla doğrudan muhatap olmak ve rızasını kazanmakla daha da değerlenirken, bu daveti reddedip kendisini müstani görerek kibirlenen, bu nedenle Rabbine boyun eğmeyen kulsa değersizleşerek azaba layık görülür. O halde devamlı olmalıdır dualarımız. Yalnızca sıkıntılı anlarda değil, refah zamanımızda da varmalıyız Rabbimizin kapısına. Sadece bir şeyler istemek için değil, Yüce Allah'ı övmek ve yüceltmek, kendisine duyduğumuz saygıyı ve hayranlığı

0: Şükranlığı dile getirmek, şükrümüzü sunmak ve her fırsatta ona yakın olmak için başvurmalıyız duaya. Tıpkı Kur'an'da zikredilen peygamberler ve özellikle sünnetine sarıldığımız Resulullah gibi. Ve yine onun gibi yatarken, kalkarken, yolculuğa çıkarken, yeni bir elbise giyerken, kısacası hayatın her anında Rabbimizi hatırlayarak duayla iç içe yaşamalı, dahası kendimize olduğu kadar başkalarına da dualarımızda yer vermeli ve onların da hayır dualarını almaya özen göstermeliyiz. Kulluğun özü ise dua ve Rabbimizin katında ondan daha kıymetli bir şey yoksa samimi olmalıyız dualarımızda. Kalbimizden geçenin dilimizden dökülenle ahenk içinde olmasını önemsemeliyiz. Zira gönülden gelmeyen, kabulüne inanılmadan, ciddiyetten uzak, gafletle yapılan dualar kulluk bilincini canlı tutmayacağı gibi hak nazarında kabule de şayan değildir. Rabbimizin bizleri kabul olunmayacak duadan ve duasız yaşamaktan koruması niyazıyla.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri.

keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda anlar nadan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklenmen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı? Dedim. Hayır, öyle yapma, buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulallah, malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi dedim. Evet, 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın, buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir, buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah gelen haberciye şöyle dedi. Onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin.''

0: Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazlar içerisinde en çok önem verdiği sabah namazının farzından önceki iki rekat namazdı. Peygamberimiz sabah namazının sünneti olarak kılınan bu iki rekat hakkında "Bunlar gerçekten benim için bütün dünyadan daha sevimlidir." buyurmuş ve ashabına şu tavsiyede bulunmuştu. "Sizi atlılar kovalasa dahi bu iki rekatı bırakmayın." Efendimiz bu iki rekata o kadar önem vermişti ki uyuyakalıp kaçırdığında bile güneş doğduktan sonra kaza etmişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki, belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da, bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.
3: Hüsnü hal.
4: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri. Ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, İçtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler şimdinin dedeleri ve nineleri. en zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde elifbeysiz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

0: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz." diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet." "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?" "Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olan şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden." Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şart olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? "Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik." dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin." diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hansala, Bedir'de benim oğlumu öldürmüştünüz. İşte onun intikamını aldım. Oğlum Hanzala'ya karşılık sen Hanzala. Bugün yaşadığımız tüm acıları iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Yürüyün!
2: Size yerlerinizde kalmanızı emrediyorum.
3: Peygamberimizin muradı bu değildi. Baksanıza, savaş bitti. Biz kazandık. Burada durmamızın artık bir anlamı yok.
4: Ey Müslümanlar, peygamberimizin sözünü hatırlayın ve kumandanınıza itaat edin. Durun, gitmeyin. Nereye gidiyorsunuz?
5: Arkandaki tepeye baksana. Okçular yerlerinden ayrılıyor.
6: Evet, ilk denememde onlar bizi püskürtmüştü. Şimdi ise tepeyi terk ediyorlar. Bu bizim için bir fırsat.
7: Peygamberimizin yanında ne kadar az kişi kaldı, görmüyor musun? Az önce bir adamı Muhammed derdi. O yaşarsa ben yaşamayayım diye naralar atarken gördüm. Onun yanında olmalıyım. Oğlum Abdullah, Habib, buraya gelin. Resulullah yaralandı.
8: Ali, senin burada ne işin var?
7: Bırak şimdi beni. Şu atı üzerinde gezinen adamı görüyor musun?
8: Evet, o İbni Kamiye.
7: Az önce peygamberimizi öldürmeye and içtiğini duydum. Babam ve kardeşinle buradan sakın ayrılmayın, tamam mı? O adamın yaklaşmasına asla müsaade etmeyin. Resulullah yaralandı.
8: Sancak!
7: Allah'ım yardım et.
8: Sancak düşüyor. Musab'ın kolu koptu. Sancak düşüyor. Sancak!
0: 61. Bölüm.
9: Savaş alanında başkalarıyla vuruşmaktan kaçınan ve sadece hedefine kilitlenen biri vardı. Vahşi bin Harp. Hind'in intikamını almak üzere Hamza'yı öldürmekle görevlendirdiği Vahşi, bu işi başarabilirse özgürlüğüne kavuşacak ve zengin olacak. Ustalıkla kullandığı mızrağını Hazreti Hamza'yı öldürmek üzere saklıyor, kimseye görünmeden avını takip eden bir avcı gibi Hazreti Hamza'yı takip ediyor.
10: İşte Hamza. Karşısına çıkmak mümkün değil. İki elinde iki kılıcıyla karşısına çıkanı deviriyor. Yo. Ben onun yanına yaklaşamam. Ancak bir boşluğunu yakalarsam bu işi yapabilirim.
1: Ben Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza'yım. Allah'a ve Resulüne meydan okuyan karşıma çıksın.
11: Demek meydan okuyorsun. İşte buradayım.
1: Gel o zaman. Al bakalım.
10: Öldürdüğü 27. kişi. Beni görmemeli. Şu kayanın arkasına saklanayım. İşte Hamza'nın ayağı kaydı. Bu fırsatı kaçırmamalıyım. Biraz daha yaklaşayım. Evet, işte o.
4: Allah! Hamza yaralandı. Yardıma koşun.
12: Hamza, duyuyor musun beni?
13: Çok kan kaybediyor.
14: Mızrak karnından girip arkasından çıkmış. Bu yaraya dayanması mümkün değil.
13: Hey, Hamza, beni görüyor musun?
15: Görmüyor bence.
12: Onu taşıyalım. Belki tedavi ederler.
16: Artık çok geç. Son nefesini verdi.
4: Hamza şehit oldu.
15: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.
10: Nihayet başardım. Hamza'yı öldürdüm. Artık özgürüm. Emrinizi yerine getirdim.
7: Ne diyorsun? Yoksa?
10: Hamza'yı öldürdüm.
7: Gerçekten yaptın mı bunu?
10: Evet. Öldürdüm de kalbini çıkarmamı istemiştiniz. İşte bakın. Onu size getirdim.
7: Oh, dile benden ne dilersen Vahşi. Ver onu bana. Aslan avcısı Hamza. Babamın, amcamın ve kardeşimin katili Hamza. Yemin etmiştim kalbini sokacağım diye. İşte bak. Şimdi avuçlarımda. Ben kazandım. İntikamımı aldım. Al bunları. Yanımda bulunanlar sadece şu kolye ve bilezikler. Mekke'ye döndüğünde ağırlığınca altın vereceğim sana.
9: Savaş o kadar kızışmıştı ki Müslümanlarla müşrikler ayırt edilemiyordu. Müşriklerin sevinç çığlıkları içinde öğrendikleri bir haber Müslümanların kolunu kanadını kırmıştı. İbni Kamiye Hazreti Muhammed'i öldürdüğünü ilan ediyordu.
17: Muhammed'i öldürdüm. Muhammed bin Abdullah artık yok.
9: Muhammed öldürüldü nidası Uhud'un kayalıklarına çarpıp yankılandı. Müslümanlar bu acıya nasıl dayanabilirdi? Resulullah yoksa savaşmanın ne anlamı vardı? Kimisi hıçkırıklarını tutamıyor, kimisi elinden düşen kılıcını aldırış etmeden hareketsizce duruyordu.
14: Resulullah öldürüldü mü?
17: Nasıl olur bu? Onun koruyucusu Allah'tır. Ölmüş olamaz.
14: Biz ne yapacağız şimdi?
16: O yoksa savaşmanın ne anlamı var?
5: O öldüyse biz de yaşamayalım.
17: Evet, biz de yaşamayalım. Ona kavuşmanın tek yolu ölmekse ben bundan sonra kılıcıma davranmam.
14: Ne kadar çabuk kavuşursam Allah'a acım o kadar çabuk biter.
16: Allah'ım sabır ver bize.
17: Ya Rabbi, biz bu acıya nasıl dayanırız?
5: Allah'ım, bize seni tanıtan oydu.
14: Olmazsa biz ne yaparız?
9: Müslümanların bu ümitsizliğini gören Enes bin Nadr ayağa kalkarak şöyle seslendi.
5: Ey Müslümanlar! Eğer Muhammed öldürülmüşse, Muhammed'in Rabbi öldürülmedi ya. O ne için savaştıysa siz de onun için savaşın. O hangi yolda öldürüldüyse siz de o yolda öldürülün. Allah'ım, Müslümanların bu tavrından dolayı senden af ve özür dilerim. Bana yardım et. Sa'd, Ömer, ne duruyorsunuz? Hadi kalkın ve savaşın. Savaşın. Vallahi ben Uhud Dağı'nın eteklerinden cennetin kokusunu alıyorum.
14: Yürüyelim.
17: Evet.
5: Resulullah'tan sonra hayatta kalıp da ne yapacaksınız?
14: Yürüyelim.
5: Resulullah'ın çarpışarak canını feda ettiği şey için siz de savaşın. Vallahi şehitlerin buluşacağı yer cennettir. Savaş meydanından kaçmak, pes etmek mümine yakışmaz. Hadi yürüyün.
14: Hadi savaşalım.
9: Sabit bin Dahdaha da Müslümanları toplamaya çalışıyordu.
18: Ey Ensar topluluğu! Ey muhacirler! Bana doğru gelin. Şayet Muhammed aleyhisselam öldürülmüşse şüphesiz ki Allah hayidir, ölümsüzdür. Dininiz uğruna çarpışınız. Şüphe yok ki Allah sizin yardımcınızdır.
9: Peygamberimizin sağ olduğunu bilen ve onu korumaya çalışan bir grup sahabi meydanda yayılan Muhammed öldü şayiasını yalanlamıyor, böylece Resulullah'a gelecek saldırıların önünü kesmeyi umuyordu. Peygamberimiz kendisini korumak için az önce parmaklarını kaybetmiş olan Talha bin Ubeydullah'ın ağır kanamasından ötürü bayıldığını gördüğünde kuzeni Hazreti Ebubekir'i onunla ilgilenmesi için Talha'nın yanına gönderdi.
10: Talha, aç gözlerini. Talha, beni duyuyor musun? Şükürler olsun, nefes alıyor.
14: Ebu Bekir, sen misin?
10: Evet, yaranı sarıyorum. Benden destek al, başını kaldıralım.
14: Resulullah nasıl?
10: İyi, beni sana o gönderdi. Bacaklarını hissediyor musun?
14: İyiyim ben, hamdolsun. O sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir.
10: Allah senden razı olsun. Resulullah'a gelen darbeyi elinle engellemeseydin kim bilir neler olacaktı.
14: Elim koptu mu?
10: Evet. Bileğinden darbe almışsın. Kanaman çok olduğu için de bayıldın. Ama şimdi durdurduk, merak etme.
14: Resulullah sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir.
10: Seni güvenli bir yere alalım.
9: Resulullah'ın etrafında kalan sahabiler onu korumak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Sa'd bin Ebi Vakkas peygamberimizin önünde, Ebu Talha ise arkasında sürekli attıkları oklarla onu korumaya çalışıyorlardı.
10: Allah'ım, senin için atıyorum. Onu düşmana isabet ettir.
9: Saad'in hemen arkasında duran peygamberimiz, Allah'ım Saad'in duasını kabul et. Allah'ım Saad'in atışını doğrult diye dua ediyordu. Ve Saad'in isabet ettirdiği her atışında, devam et Saad, anam babam sana feda olsun diye onu destekliyor.
10: Ey Allah'ın Resulü, oklarım bitmek üzere. Sizinkileri mi veriyorsunuz?
9: Saad, peygamberimizin devam etmesini ima eden bakışıyla azimle okları atmayı sürdürdü. Onun sayesinde düşman yanlarına yanaşmaya fırsat bulamıyordu. Ebu Talha da oklarını konuşturuyor ve Resulullah'ın zarar görmemesi için ona uyarılarda bulunuyordu.
19: Ya Resulallah, eğilin! Sağdaki okçuya dikkat edin!
9: Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali de olağanüstü bir çabayla çarpışıyordu. Hazreti

0: Peygamberimiz çukurun içine düştüğünde bacakları oldukça zarar görmüştü. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Hazreti Ali eğilerek omzuna basması için ısrar etti.
1: Ya Resulallah, sarılın bana, sizi ayağa kaldırayım. Tamam, oldu. İyisiniz değil mi? Kırık falan var mı yerinizde? Yok çok şükür. Dizleriniz kanıyor. Gayret edin, omuzlarıma basın. Ben sizi kaldıracağım. Yukarıdan çekecekler. Hadi bismillah. Hadi bakalım.
2: Ali, hadi biraz daha yükselmelisin. Tamam, tuttuk. Üç deyince. Bir, iki, üç.
3: Ya Resulallah, iyi misiniz?
0: Çok korkuttunuz bizi.
4: Hamdolsun, size bir şey olmamış.
2: Ali, uzat elini.
5: Resulullah'ı güvenli bir yere çekmeliyiz. Doğru söylüyorsun Ebu. Tedaviye ihtiyacı var. Baksana, yüzü gözü kan içinde.
6: Senin parçaları hala yüzünde, dişleri kırıldı. Şimdi tek dizleri parçalandı.
5: Dağın eteğinde ufak bir mağara var. Oraya götürürsek kadınlar tedavisiyle ilgilenebilir.
6: Onu yalnız bırakamayız. Yanında iyi savaşçılar olmalı.
5: Tamam. Ben onu yavaş yavaş mağaraya götürürüm. Sen de birkaç kişiyle yanımıza gel. Dediğim yeri anladın değil mi?
6: Evet anladım. Sen Resulullah'a dikkat et. Biz arkanızdan yetişiriz.
5: Burada Allah'ın izniyle güvendesiniz ya Resulullah. Kadınlara haber verdiniz mi?
4: Ayşe ile Ümmü Süleym diğer yaralıları tedavi ediyorlardı. Haber gönderdim.
6: Ömer.
5: Ebu Bekir, geldiniz mi?
6: Resulullah nasıl oldu?
5: İyi, hamdolsun. Kanamasını durdurmalıyız.
6: Önce yüzündeki miğfer halkalarını çıkartalım. Ebu Ubeyde, ateş yakar mısın? Kanamayı durdurmak için lazım olabilir.
4: Hemen yakıyorum. Ama senden bir ricam var.
6: Ne istiyorsun?
4: Müsaade et de halkaları ben çıkarayım. Sen daima peygamberimizin yanındasın. Bunu da bana bırak.
6: Peki.
4: Ey Allah'ın Resulü, bana müsaade eder misiniz? Yüzünüze bakayım. Şu miğferi çıkaralım. Şakaklarınıza çok yakın bir yerde iki parça demir var. Canınızı yakmamak için dişimle çıkarmaya çalışacağım. Ebu Bekir, sargı hazır mı?
6: Hazır.
4: Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Çok zorlandınız ama çıktı. Bana müsaade edin, hemen yarayı kapatayım.
5: Ebu Ubeyde, sen iyi misin? Aman Allah'ım, dişlerin sökülmüş. Bir bez de buraya lazım.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer defnediyor ve bunlardan hangisi Kur'an'ı daha çok bilirdi diye sorduktan sonra hangisi gösterilirse onu kıbleden yana koyuyordu.

Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem

Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.

Müminlerin annesi, Abdullah'ın da annesi Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir ordu harp etmek için Kâbe'ye yürüyecek. Sahra'ya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki, ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi, onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.''

0: Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Ubade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı. Ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu. Sehil bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır. Korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez. Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, iki komşum var. İkramda bulunurken hangisinden başlayayım diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana

Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse, bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece, Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk, Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp, Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse, onların üzerine sükûnet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.
1: Resulullah evine misafir olduğu Sa'd bin Ubade'ye şöyle dua etmiştir. Yanınızda oruçlular iftar etsin, yemeğinizi iyi insanlar yesin, melekler de size dua etsin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç, namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa bir kirat sevapla döner. Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver.
1: En güzel öğretmen, Hazreti Peygamber. Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben ancak muallim olarak gönderildim. Allah Resulü ile birlikte namaz kılıyorduk. Cemaatten biri aksırınca ona, Yerhamekullah, Allah sana merhamet etsin dedim. Birden herkes bana doğru ters ters baktı. Ne oldu yahu? Neden bana öyle bakıyorsunuz dediğimde ise elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmak istediklerini anlayınca sinirlendim ama sustum. Resulullah namazı bitirdi. Anam babam uğruna feda olsun. Ne bundan evvel ne de sonra ondan daha güzel öğreten bir öğretmen gördüm. Vallahi bana ne surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Sadece şöyle dedi. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır. Sahabeden Muaviye bin Hakem Es-Sülemi namazda konuşulmayacağını böyle öğrenmişti Resulullah'tan. Daha pek çok sahabinin buna benzer anıları vardı. Zira Hazreti Peygamber'in bütün ömrü eğitim öğretimle geçmişti. İnsanların adeta insanlığını unutmuş olduğu, ahlaki değerlerin yozlaştığı, cehaletin hükümranlığını ilan ettiği bir zaman diliminde Rabbimiz onu hidayet rehberi olarak seçmiş ve ilahi hitabında şöyle buyurmuştu. Kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Bu doğrultuda ben ancak muallim olarak gönderildim, diyen Hazreti Peygamber, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ayetini düstur edinerek, tatlı dili, güler yüzüyle, her zamanda ve her mekanda bu görevi yerine getirmenin gayreti içerisinde oldu. Yanındakilerin ezberleyeceği kadar yavaş ve açık seçik konuşurdu Allah'ın Resulü. Kelimeler dudaklarından tane tane dökülürdü. Gerek gördüğünde sözlerini tekrar eder, sabır ve teenni ile hareket ederdi. İnsanlara bıkkınlık verme endişesiyle sürekli vaaz etmek yerine, onlara hitap etmek için en uygun zamanları gözetirdi. Kimi zaman geçmiş kavimlerin başından geçen kıssalarla, kimi zaman mümin yeşil ekine benzer sözündeki gibi ilgi çekici misallerle vermek istediği mesajın etkileyici ve kalıcı olmasına çabalardı. Müflis kimdir bilir misiniz gibi sorularla başlardı bazen sohbetine. Böylece bütün dikkatleri üzerinde toplar, muhataplarının zihinlerini anlatacağı konuya hazır hale getirirdi. Görsel öğelere yer verir, beden dilini çok iyi kullanırdı. İslam hakkında kendisinden bilgi almaya gelen genç topluluğa, "Benim nasıl namaz kılar olduğumu gördünüzse öylece namaz kılınız," diye tembihlemiş, başka bir seferinde de insanın emelleri, dünyada başına gelen sıkıntılar ve eceli arasındaki münasebeti kumaş şekiller çizerek izah etmişti. Kendisine yöneltilen soruları, muhatabının durumunu göz önünde bulundurarak cevaplar, kolaylık prensibiyle hareket ederdi. Ramazan ayında işlediği bir suçtan dolayı pişmanlık duyan Seleme bin Sar, durumunu yakınlarına anlattığında onların sert tepkileriyle karşılaşırken, Allah Resulüne vardığında onun kendisiyle istişare ederek hatasına kefaret olacak en uygun yolu göstermesi üzerine yakınlarına şöyle demekten kendini alamamıştı. "Ben sizde dar görüşlülük ve anlayışsızlık, Resulullah'taysa hoşgörü ve anlayış buldum. Hoşgörülü olmak Resulullah'ın öğreticiliğinde en belirgin özellikti. Mescide bevleden bir bedeviyi dahi kızmadan uyarmış, öfkeyle adamın üzerine yürüyen ashabını siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil" sözleriyle sakinleştirmişti. Ciddi bir hata yaptığını gördüğünde veya haber aldığında dahi kimseyi rencide etmezdi Allah'ın Resulü. "Bazı kimselere ne oluyor ki?" diye isim vermeden söze başlar, yapılan hatayı dile getirir, kişiler üzerinde değil olaylar üzerinde

üzerinde dururdu. Rahmet elçisi çocuklara ve gençlere öğretirken daha da müşfik davranırdı. "Yavrucum," diye başlardı çoğunlukla hitabına. Kimi zaman başlarını okşar, sevgi ve muhabbette dayalı bir ilişki kurardı onlarla. Kendi hatalarını fark edip düzeltmelerini sağlar, aşırı tepkiler verip onları kendinden uzaklaştırmazdı. Bir defasında zina etmek istediğini söyleyen bir gence, "Sen annenle zina edilmesini ister misin?" diye sormuş. Gencin "Elbette istemem" cevabına karşılık aynı soruyu kızı, halası, teyzesi ve kız kardeşi için ayrı ayrı sormuştu. Her seferinde hayır yanıtını alan Resulullah gence, "Hiç kimsenin kendi annesiyle, kızıyla veya başka bir yakınıyla zina edilmesinden hoşnut olmayacağını söylemiş ve günahlarının affı için dua etmişti. 23 yıllık peygamberliği süresince Allah Resulü ilahi mesajları ashabına bir babanın evladına öğrettiği gibi şefkat ve samimiyetle öğretti. En önemlisi yaşayarak öğretti. Somut bir örnekliğe dönüştürdü tüm ilahi mesajları. Önce kendisi inandı anlattıklarına ve önce kendisi uyguladı bütün emir ve yasakları. Sonra onlardan bekledi. Ölümün yokluk olmadığını öğretti onlara. İnsanların Allah katında eşit ve kardeş kullar olduğunu söyledi. Üstünlüğün takvada olduğunu, Allah ve Resulünün sevgisinin her şeyden önce olduğunu vurguladı. Tabiattaki her şeyin Allah'ın varlığına bir delil olduğunu, onun izni olmadan yaprağın dahi kımıldamayacağını anlattı. Böylece zihinlerini inşa etti, sonra ruhlarını olgunlaştırdı, hem dünyalarını hem ahiretlerini imar edecek güzelliklerle eğitti onları. En yüksek ahlaki meziyetlerden tuvalet adabı gibi en basit mevzulara kadar hayatın her alanını kuşatacak bilgilerle donatarak onları medeniyetin zirvesine taşıdı. Dahası gelecek nesillere örnek bir toplum oluşturmalarını sağladı.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ اِلَّا اُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ اُوْمِنْ اَوْ قَالَ آمَنْ عَلَيْهِ الْبَشَرِ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذ۪ي اُوْتِيتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ فَأَرْجُوا أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
0: Hiçbir peygamber yoktur ki, insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben, kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Hazreti Peygamber'e, kendi döneminde yaşayan insanların Allah'ın gönderdiği dine iman etmeleri için mucizeler verilmiştir. Mucize, Allah Teala'nın peygamberlerini desteklemek amacıyla onlara verdiği, insanların bir benzerini yerine getirmeye güç yetiremeyeceği olağanüstü hallerdir. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde yer aldığına göre, Allah Teala'nın peygamberlere verdiği mucizelerden birkaçı şöyledir. Hazreti Süleyman'ın hayvanlarla konuşması, rüzgara ve cinlere hükmetmesi, Hazreti İbrahim'in ateşe atılması ve ateşin onu yakmaması, Hazreti Musa yere attığında asasının büyücülerin büyülerini yutan bir yılan haline gelmesi, aynı asayla Kızıldeniz'e vurduğunda denizin ikiye yarılması, Hazreti İsa'nın Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi, körleri ve alaca hastalarını iyileştirmesi, Hazreti İsa'nın havarilerinin isteği üzerine gökten sofra inmesi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e birçok mucize verilmiştir. Peygamberimizin sırtında bulunan peygamberlik mührü, ayın ikiye bölünmesi, parmaklarının arasından sular akması, bir hurma kütüğünün Peygamberimizden ayrılması sebebiyle inlemesi gibi mucizeler bunlar arasında yer alır. Medine'nin ve İstanbul'un fethedileceğini sevgili Peygamberimizin haber vermesi ve bu haberlerin gerçekleşmesi de onun mucizelerindendir. Peygamber Efendimiz'e verilen en büyük mucize ise Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilmiştir. Günümüze kadar hiçbir harfi değiştirilmemiş, değiştirilemeyecektir. Nitekim Kur'an'ın ifadesiyle, kesin olarak bilesiniz ki bu Kur'an'ı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Bütün insanlar bir araya gelse bile ne Kur'an'ın, ne onun bir suresinin, ne de bir ayetinin aynısını yazmaya güçleri yeter. Zaman geçtikçe eskimek şöyle dursun, Kur'an-ı Kerim'in güncelliği her asırda devam etmektedir. Gelişen bilim ve teknik hep onun ayetlerini desteklemektedir. Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler, onun okunuşuna hayran kalmışlardır. Dinleyenler üzerinde öyle bir etkisi vardır ki, anlamını bilmeyenler dahi bu ayetlerin insan sözü olmadığına, Allah'ın kelamı olduğuna gönülden inanır. Bugün dünya üzerinde tamamı milyonlarca kişi tarafından ezberlenen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir?" diye sordu. Sahabiler, "Ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

Ebu İsa Mugire bin Şube'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım, malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım, malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Sizden önceki milletler ancak peygamberlerine çok soru sormaları ve onlara muhalefet etmeleri yüzünden helak oldular. Sizi herhangi bir şeyden men edersem ondan sakının. Bir şeyi yapmanızı istediğimde de onu elinizden geldiği kadar yapın."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

Her işin başında insan bir çıkış noktası arar. Bazen bir kelime, bazen bir niyet, bazen de küçük bir işaret. Fakat biliriz ki her başlangıcın en hayırlısı, her niyetin en bereketlisi ve her işaretin en sağlamı besmele ile başlanandır. Besmele, inanan kalplere bir sığınak, bir güven, bir hatırlayış ve dua olur. Nereden mi biliyoruz? Buyurun, zamanın ötesine, kalplerimizi Peygamberimizin rehberliğine emanet edelim. Bundan yüzyıllar önce, insanlığın karanlığa sürüklendiği, hakla batılın birbirine karıştığı bir zamanda, alemlere rahmet olarak gönderildi hidayet rehberi. İnsanların kalplerine iman tohumlarını ekerken, onlara yol gösterecek her adımda Rabbinin adıyla başladı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş bereketsizdir. Peygamberimizin hayatında besmelesiz başlayan hiçbir iş yoktu. Besmele sadece ibadet anlarında değil, hayatın her anında yer almalıydı. O yüzden ne bir söz, ne bir yemek, ne de bir yolculuk onun dilinde besmelesiz başlamadı. Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiğine göre, Peygamberimiz biriniz yemek yiyeceği zaman Bismillah, yani Allah'ın adıyla desin. Eğer yemeğin başında besmele çekmeyi unutursa, Bismillahi fi evveli ve ahiri, yani başında da sonunda da Allah'ın adıyla desin buyurmuştu. Başka bir vakitte ise Ömer İbni Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle anlatmıştı: Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek tabağının her yanına giderdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sevgiyle baktı ve şöyle söyledi: Oğlum, besmele çek, sağ elinle ye, hep önünden ye tavsiyesinde bulundu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemeklere besmeleyle başlamayı ve her lokmayı özenle düzenli bir şekilde yemeyi öğütlerdi. Gün içinde bütün işlerine besmeleyle başlar, bitirdiğinde Rabbine şükreder ve evine dönerdi. Peygamberimiz evine girdiğin zaman besmele çekerek kapını kapa. Çünkü şeytan besmeleyle kapanan bir kapıyı açamaz. Yine besmele çekerek su kabının ağzını ört buyurmuştur. Rahmet peygamberi yatağına uzandığında, Allah'ım senin isminle yaşar, senin isminle ölürüm derdi. Uyurken de dilinden besmele eksik olmazdı. Peygamber Efendimiz şunu biliyordu: Rabbimizin adıyla başlayan iş eksilmez. Onun adıyla yürüyen asla kaybolmaz. Onun adıyla başlayan iş dağları aşar, yolları dümdüz ederdi. Efendimiz ne dediyse ashab da onun izinden gitti. Çünkü Peygamberimiz sözünü hayatıyla doğrulayan, söyledikleriyle yaptıkları arasında en ufak bir çelişki barındırmayan eşsiz bir örnekti. O sadece diliyle değil, duruşuyla, ahlakıyla ve tüm hayatıyla öğretiyordu. Ashab onun sadece sözlerini değil, o sözlerin ruhunu görüyor ve kendi hayatlarına ilmek ilmek nakşediyordu. Asırlar geçti. Sabah kalkarken, sofraya otururken, evden çıkarken, her işin başında, her adımın eşiğinde besmelenin bereketiyle başlıyoruz. Efendimizin sünneti, öğütleri ve hayat tarzı bizim değişmez rehberimiz. Bizler de işimize, her sözümüze, her yolculuğumuza besmeleyle başlıyoruz. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği gibi her adımımızda onun rızasını gözetmek, güzel ahlakla davranmak ve doğru yoldan ayrılmamak bizim için şuur haline geldi. Bugün de aynı. Onun izinde her işimizde Allah'ın adını anıyor, dualarımızla, niyetlerimizle işimizi Rabbimize emanet ediyoruz.

0: Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Tebük Savaşı öncesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları göründü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. "Ey Muaz! Buyur ey Allah'ın peygamberi," dedi Muaz. "Yaklaş," buyurdular. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum." Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar," dedi. Peygamberimiz de, "Evet, ben de uyuklamışım," buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü, tavrını ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum." "Buyur, dilediğini sor," buyurdu Resul-i Ekrem. Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel, iş söyle, başka bir şey sormayacağım," dedi. "Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu, Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır," dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı Resulullah. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra buyurdu ki, "Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın." Bunun üzerine Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla," deyince Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. "Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim." "Elbette ey Allah'ın peygamberi, annem babam sana feda olsun, buyur," dedi Muaz. Allah Resulü şöyle buyurdu. "Bu işin başı, senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça, hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabıysa Allah'a kalacaktır."

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğin bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olur.

O şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu an onun yanından çıkmıştı. Halk, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu an, hamdolsun iyi geçirdi cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Ama onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdı. Peki böyle birinin duası nasıl kabul edilsin buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.

0: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ka'b bin İyaz'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır. Huzeyfe ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala insanları toplar, müminler kalkarlar, cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem'in aleyhisselam yanına giderler ve ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste derler. O da sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin der. Hemen İbrahim'e aleyhisselam giderler. O da ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan. Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin der. Musa'nın aleyhisselam yanına gelirler. O da bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin der. İsa'nın aleyhisselam yanına varırlar. O da bu işin ehli değilim der. Bunun üzerine Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer dedi. Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir dedim. Bilmiyor musun, göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir, dedi. Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve, ey Rabbim, selamete çıkar, selamete çıkar diye selamlar.

beslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz, ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi, Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir, demiştir. Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et, kabrini genişlet, onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.''

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur.

Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anhüma şöyle rivayet ediyor. Bir bedevi Mekke yolunda Abdullah bin Ömer'le karşılaşmıştı. Abdullah bin Ömer bedeviye selam vermiş ve onu kendi bindiği merkebine bindirmiş ve başındaki sarığı da ona vermişti. Hadisi rivayet eden İbn-i Dinar diyor ki, biz Abdullah bin Ömer'e Allah hayrını versin, bunlar bedevidir, bedeviler az bir şeye razı olurlar dedik. Abdullah bin Ömer, bu kişinin babası Ömer bin Hattab'ın dostu idi. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik bir adamın baba dostunun ailesini görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim diye cevap verdi. İbn-i Dinar'ın İbn-i Ömer'den bir rivayetinde ise şöyle denilmiştir. İbn-i Ömer Mekke'ye doğru yolculuğa çıktığında, deveye binmekten usandığında daha rahat binebileceği bir de merkep bulundururdu. Başına sardığı bir de sarığı vardı. Bir gün böyle merkep üzerinde giderken ona bir bedevi rastladı. İbn Ömer, sen filanın oğlu filan değil misin dedi. O, evet cevabını verdi. Abdullah bin Ömer merkebini ve sarığını bedeviye verip, buna bin, şu sarığı da başına sar dedi. Bunun üzerine dostları, ey İbn Ömer, Allah iyiliğini versin, rahat rahat bineceğin merkebi tuttum bu adama verdin, üstelik başına sardığın sarığı da ona verdin diye hayret ettiklerinde, ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik insanın babası öldükten sonra baba dostunu görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim. Bu bedevinin babası da babam Ömer'in radıyallahu anh dostu idi diyerek karşılık verdi.

Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir keresinde Medine'deki Baki kabristanında bir cenazede bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelip oturdu. Biz de onun çevresine toplandık. Elinde bir çubuk vardı. Başını düşünceli bir şekilde aşağı doğru eğdi ve elindeki çubukla yerde çizgiler çizmeye başladı. Sonra hiçbiriniz, hatta hiçbir canlı yoktur ki cennet ve cehennemdeki gideceği yerle said, mutlu veya şaki, bedbaht olduğu önceden yazılmış olmasın buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, öyleyse biz ibadeti ve ameli bırakıp yalnız kaderimize dayanmalı değil miyiz? Çünkü nasıl olsa saadet ehlinden olan kimse ona uygun işler yapacak, şekavet ehlinden olan kimse de ona uygun işler yapacak dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, bilakis iyi ameller yapmak gerektiğine ve herkesin ne iş için yaratıldıysa onu kolaylıkla başaracağına işaretle, saadet ehlinden olan kimseye saadet ehlinin ameli, şekavet ehlinden olan kimseye de şekavet ehlinin ameli kolaylaştırılacaktır buyurdu ve Leyl suresinin şu ayetlerini okudu. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.''

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur," buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersen bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin?" diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: "Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle söyledi." İbn Abbas'tan radıyallahu anh.

radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabinden olan Ravi Tavus İbni Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbni Abbas ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi. Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o, ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur. Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet diye dua et. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zimmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Esma binti Yezid'in radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. O gün cehennem her birini 70 bin meleğin çektiği 70 bin yularla bağlı olarak getirilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in benim 10 çocuğum var. Bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu. Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

ile birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim. Geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor. Dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor. İstiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Allah Teala kendisine hamd edeni işitti. Ey Rabbimiz, hamd ancak sanadır dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Âlâ, Yüce Rabbimi tenzih ederim dedi. Secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz, "Evet" dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız?" dedi. "Evet" dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz." buyurdu.

kadınların Allah Resulünden, ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatlıkla dinleyebiliyor. Halbuki biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bizim için ayrı bir gün tahsis etsen diye ricada bulunmaları üzerine Peygamber Efendimiz haftada bir günü de kadınların eğitimine ayırmıştı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şuydu: Allah'ım, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru.

Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi?" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü," dediler. Peygamber Efendimiz, "Her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin," buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor: "Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır," buyurdu. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kadının başını usturayla tıraş etmesini yasakladı," demiştir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musunuz müflis kimdir dedi. Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır.

Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse sabah ve akşam mescide giderse her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar.

Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Gıybet, dedikodu ve iftira. Kardeşliği zehirlemek. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gıybet nedir biliyor musunuz diye sordu. Sahabe, Allah ve Resulü daha iyi bilir karşılığını verdiler. Resulullah, kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin diye sorulunca Resulullah, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun buyurdu. Ebu Berze el-Eslemi'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak bile rezil eder. Huzeyfe'nin işittiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İnsanlar arasında laf taşıyan cennete giremez. Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir seferinde boyunun kısa oluşunu kastederek Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, Safiye şöyle bir kadındır." dedim. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. "Öyle bir söz ettin ki bu söz şayet denize karışmış olsaydı denizin suyunu bile bozardı." Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kişinin haksızlık ederek bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah, "Müflis kimdir biliyor musunuz?" diye sordu. Ashabı, "Bize göre müflis, parasını ve malını kaybeden kimsedir." dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekatla gelir. Aynı zamanda şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş bir halde gelir. Bunun üzerine iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır." buyurdu. Ümeyye binti Rukayka anlatıyor. Ensardan bir grup kadınla Hazreti Peygamber'e biat etmek üzere gelmiştim. Dedik ki, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağımıza, haksızlık yapmayacağımıza, zina etmeyeceğimize, kendi uydurduğumuz bir iftirayla hiç kimseyi suçlamayacağımıza ve dinin emirleri konusunda sana karşı gelmeyeceğimize dair sana biat, bağlılık yemini ediyoruz." Vasile bin Eska'nın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Şunlar iftiranın en büyüklerindendir. Kişinin kendisini babasından başkasına nispet etmesi, rüyasında görmediği bir şeyin kendisine rüyada gösterildiğini iddia etmesi, Resulullah'ın söylemediği bir şeyi ona nispet etmesi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان.
2: ابن مسعود ابن عمر وأنس'ten رضي الله عنهم rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir.
0: وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا.
1: سفيان بن عبد الله radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak, işte budur buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.''

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةً فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.
4: Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner.

0: Allah insana hayatı sevdirmiştir. Ancak ölümün bir gün mutlaka geleceğini akıldan çıkarmamak, daima hazırlıklı olmak, ölüm geldiğinde de rıza göstermek olgun müminin nitelikleridir. Sahip olunan zenginlikler ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Ama kalıcı iyilikler Allah katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır. Zira ölümle birlikte dünya zenginlikleri ve evlatlar sadece mezara kadar eşlik edebilir. Onlar kulun ölümünden sonra geride bıraktıkları olarak kalır. İyiliklerse beraberinde götürdükleridir. Yüce Rabbimiz, mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan salih amellerse Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Ayetiyle kalıcı olanı haber vermiştir. Bu amellerin ise imanla, iyi niyetle yapılması ve Allah'ın rızasına uygun işler olması gerekmektedir. Sevgili Peygamberimiz, kulun geride bıraktığı faydalı bilginin, kendisine dua eden salih evladın ve faydası sürekli olan sadakanın sevabının, ölümünden sonra da devam ettiğini bildirmiştir. Hazreti Süleyman'ın aleyhissalatü vesselam, salihlerden olmayı istediği duası şu şekildedir. Ey Rabbim! Beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Müminin ahirete dair kaygılarını, Allah'ın rahmeti, kendi imanı ve salih amelleri azaltacaktır. Razı olunan ameller, sonsuz kurtuluş için bir umut kaynağı olacaktır.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner.

0: vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu. Müslim'in rivayetinde ordu ve müfrezelerle yaptığı harplerden yahut hacdan veya umreden dönerken diye kaydedilmiştir.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات.
0: حضرت عائشة رضي الله عنها anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde şöyledir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına yatacağı sırada iki elini birleştirir ve içine üfleyerek İhlas, Nas ve Felak surelerini okurdu. Sonra elleriyle vücudunu sıvazlayabildiği kadar sıvazlardı. Başından ve yüzünden başlar, vücudunun ön taraflarından devam ederdi ve bunu üç defa yapardı.

0: size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال له أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء.
0: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir ya Resulallah dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faizi yiyene, yedirene, yazana ve bunun iki şahidine lanet etti ve hepsi günahta eşittir buyurdu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مظانة أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير.
0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O, savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda, ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.

0: وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم.
1: عبد الله بن سمرة'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Muaz bin Cebel oturduğu mahallede Müslümanlara namaz kıldırırdı. Bir gece yine mahalle mescidine gelerek cemaate imam oldu. Bakara veya Nisa surelerinden birini okumaya başladı. Namazın uzayacağını gören biri selam vererek namazdan ayrıldı ve tek başına namaz kıldıktan sonra çekip gitti. Daha sonra ona "Sen münafık mı oldun?" denilince adam hiddetle "Hayır, vallahi ben münafık değilim. Sabah olsun da durumu Allah Resulüne bildireceğim," dedi. Ertesi gün Hazreti Peygamber'e gelerek "Ya Resulallah, biz develerle su taşıyan insanlarız. Gündüzleri çalışırız. Muaz bize imamlık yapmak üzere geldi. Bakara veya Nisa surelerinden birini okudu. Ben de namazdan ayrılıp tek başıma namaz kıldığımdan dolayı beni münafıklıkla itham ettiler," şeklinde şikayette bulundu. Bunun üzerine Hazreti Nebi Muaz'a döndü ve "Sen insanların sabrını mı deniyorsun? Ve şemsi ve duhaha, sebbihisme rabbikel a'la ve benzeri sureleri oku," diyerek onu cemaati dikkate alması konusunda uyardı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki: Ey Adem oğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder.

0: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية.
1: زيد بن ثابت'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah ile sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.

0: وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة.
1: Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım, buyurdu.

Ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
2: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye Nisa 4:41 geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu.
1: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
2: جرير بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله.
2: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ورواه أبو داود وزاد. قال أبو صالح قلت لابن عمر فأربعة قال لا يضرك. ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد.
2: ابن عمر'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üç kişi bir aradayken ikisi diğerini bırakıp da fiskos etmesinler. Ebu Davud'un rivayetinde şu ilave vardır: Ebu Salih diyor ki, Abdullah bin Ömer'e dört kişi olursa ikisinin gizli konuşmasına ne dersin dedim. O, bunda bir sakınca yoktur buyurdu. İmam Malik, Muvatta'da Abdullah bin Dinar'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: bir gün Abdullah bin Ömer'le birlikte Halid bin Ukbe'nin çarşıdaki evinde bulunuyordum. Bir adam gelip İbn Ömer'le gizlice konuşmak istedi. İbn Ömer'in yanında benden başka kimse yoktu. Bunun üzerine İbn Ömer başka birini çağırdı. Onunla dört kişi olduk. Kendisi bana ve çağırdığı üçüncü zata: siz biraz geride kalınız. Çünkü ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç kişi bir aradayken ikisi öbüründen gizli olarak konuşmasın buyurduğunu işittim dedi.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
4: Sabır ve sebatta bayraklaşan gurbetçi Amr bin Abese. Cahiliye döneminde Arap kabilelerinden Süleymoğullarına mensup olan, hayatını hak ve hakikati aramaya adayan, bu münasebetle de Kurtuluş'un babası lakabıyla şöhret bulan bir zat vardı. O, yaşadığı devirde yaygın olan adaletsizlik ve yozlaşmanın rahatsızlığını duyar, birden fazla ilahın olamayacağını düşünür, atalarının inancını reddeder ve taptıkları putlardan nefret ederdi. Bu sebeple akıllı ve vicdan sahibi olduğunu düşündüğü insanlara hakikat konusunda sorular yönelterek içindeki boşluğu doldurmaya çalışırdı. Zaman zaman da ehli kitapla görüşüp onlardan bu konuda bilgi alırdı. Bir gün Yahudi bir alimle karşılaştı ve kendini tanıtarak cahiliyenin trajikomik panoramasını yansıtan şu ifadelerle ona dert yandı. Ben yolculuk yaparken konakladığında dört taş bulan, bunlardan üçünü yemek pişirmek üzere ocak için kullanan, diğerlerinden daha güzel olanını ise put yapıp secde eden, konak yerinden ayrılacağı zaman da bu taşları etrafa atan, yeni konak yerine varınca tekrar taş toplayan bir kabiledenim. Her daim diri olan Allah'ı bırakıp da insana ne faydası dokunan ne de zarar verebilen bu taşlara tapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Lakin ona nasıl iman ve ibadet edeceğimi bilemiyorum. Bu hususta bana yardımcı olup yol gösterebilir misiniz? İrfan ehli olan Yahudi alim bu samimi zata şu cevabı verdi. Çok yakında Mekke'de bir peygamber ortaya çıkacak. O mensubu bulunduğu kavmin taptığı putlardan yüz çevirecek ve insanları tek olan Allah'a imana çağıracak. Bu daveti işitirsen, vakit kaybetmeksizin ona koş ve tabi ol. Zira o peygamber, insanları kendilerine sunulan en güzel dine davet edecektir. Kurtuluş'un babası, duyduğu bu sözlerden sonra, Yahudi alimin bahsettiği peygamberin haberini dört gözle beklemeye başladı. Bu süreçte yaşadığı köye çeşitli vesilelerle Mekke'den gelen ziyaretçilere sık sık Mekke'de neler yaşandığını, orada yeni gelişmeler olup olmadığını sordu. Zaman zaman da özlemle beklediği haberi takip için Mekke'ye bizzat kendisi gitti ve beklenen peygamberin ortaya çıkıp çıkmadığını gizlice araştırdı. Durum bu minval üzere yıllarca devam etti. Yine peygamberden haber alma ümidiyle yola revan olduğu bir gün, seyahat esnasında tanıştığı Mekkeli birine Mekke'de yeni bir gelişme olup olmadığını sordu. Muhammed bin Abdullah putları reddederek insanları yeni bir dine davet ediyor şeklindeki cevabı üzerine bu zata teşekkür etti. Özlemle beklediği gün gelmişti artık. Hiç zaman kaybetmeden hazırlığını yapıp Mekke'ye doğru yola çıktı. Mekke'ye ulaştığında bahsedilen yeni dinin peygamberiyle görüşmenin yollarını aradı. O günlerde Mekke'de henüz İslam yüksek sesle dillendirilmediğinden ufak çaplı bir araştırmayla Allah Resulü'nü Kabe'de bulabileceğini öğrendi. Kabe'ye gidip sabırla ve tarifsiz bir merakla beklemeye koyuldu. İçi içine sığmıyordu. Gün batana, insanlar evlerine çekilene kadar bu bekleyişi sürdü. Gece olduğunda meşakkatli yolculuğun verdiği yorgunluğa yenik düşerek Kabe'nin duvarının dibinde uyuyakaldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sesli bir şekilde söylenen La ilahe illallah cümlesiyle irkildi, uyandı ve kalktı. Tek ilah vurgusunu yapan kelime-i tevhid cümlesini kim kurabilirdi? Yıllardır hasretle arayıp durduğu kişinin sesin sahibi olduğunu anladı ve hemen onun yanına gitti. Özlemini duyduğu peygamber karşısındaydı ama hala inanamıyordu. Kendini tanıttı. Mekke'ye gelme sebebini uzun uzadıya anlattı. Heyecanla, Allah aşkına doğru söyle, seni Allah mı gönderdi? Peki o bizden ne yapmamızı istiyor deyince Resulullah, putlara tapmamayı, sadece ona kulluk etmeyi, akrabalık bağlarını gözetmeyi ve haksız yere kan dökmemeyi emrediyor buyurdu. Yolcunun duydukları çok hoşuna gitmişti. Zaten beklediği de bunlardı, aradığını bulmuştu. Allah ne güzel şeyler emrediyor böyle. Siz ne güzel işler için gönderilmişsiniz. Ben size inandım ve sizi tasdik ettim. Uzatın elinizi de size biat edeyim dediğinde, Hazreti Peygamber ona elini uzattı ve bu hak yolcusu Allah'ın elçisine biat ederek imanla şereflendi. Peygamber Efendimizin İslam hakkında bilgi verdiği bu cesur adam, Allah Resulü'nün yanında kalmak, ona destek olmak üzere izin istedi. Ancak Resul-i Ekrem, hayır, insanların bana nasıl baktığını, neler yaptığını görmüyor musun? Bu şartlarda burada kalmaya güç yetiremezsin. Sen şimdi memleketine dön ve bekle. İslamiyet'i açıkça ilan etmeye başladığımı duyduğun zaman yanıma gel diyerek Mekke'de kalmasına müsaade etmedi. Bunun üzerine arzuladığı birlikteliği bir başka bahara erteleyerek mahzun bir şekilde ailesinin yanına, memleketine döndü. Yine onun için uzun sürecek hasret dolu bir bekleyiş başlamıştı. Bu zaman zarfında Resulullah'tan öğrenebildiği kadarıyla ibadetlerini yerine getirdi, putperest halkını tek olan ilaha çağırdı. İnsanları Allah'ın dinine davet sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşmasına rağmen yılmadan, usanmadan tebliğ mücadelesine devam etti. Seneler boyunca ve büyük sabır gerektiren uzun bir bekleyiş sürecinde köyüne uğrayan yolcular arasından, başta Mekkeliler olmak üzere meseleye muttali olanlara Allah'ın elçisinden haberler sorup durdu. Mekke'nin fethinden kısa bir süre önceydi. Yine bir gün köylerine Medineli bir grubun geldiğini işitti. Hiç vakit kaybetmeden soluğu yanlarında aldı. Merakla Hazreti Peygamber'den haberleri olup olmadığını misafirlere sordu. Allah Resulü'nün Medine'ye hicret ettiği ve Medinelilerin akın akın onun çağırdığı dine girdiği cevabını aldığında artık mutluluktan kabına sığmıyordu. Peygamber Efendimiz'e kavuşacağı gün gelmişti. Hasret son bulacaktı. Derhal hazırlanıp ailesiyle vedalaştı ve doğruca Medine'ye gitti. Mescid-i Nebevi'ye vardı. Resulullah tam karşısındaydı. Gözyaşlarını tutamadı. Yanına gitti ve "Ey Allah'ın elçisi, beni tanıyabildiniz mi?" dedi. Vefa peygamberi bu hasret dolu, gözü yaşlı sabır timsalini görünce sevinerek "Elbette tanıdım. Sen Mekke'de bana gelip bazı sorular sorduktan sonra iman eden Süleymili değil misin?" buyurdu. Peygamber Efendimizin onu çok net olarak hatırlaması ve gösterdiği yakınlık üzerine dünyalar onun olmuştu. Mutluluktan yerinde duramıyordu, içi kıpır kıpırdı. Artık Medine'ye hicret ettiğini ve çekine çekine buraya yerleşme isteğini dile getirdi. Bu kez izin çıkmıştı. Vakit, geç kaldığı yılları telafi etme vaktiydi. Bulunduğu zamanı ve yeri ganimet bildi. Onun, "Ya Resulallah, Allah'ın sana verdiği ancak benim geç kaldığım için bilemediklerimi bana öğretir misin?" şeklindeki duygu yüklü talebi üzerine Allah Resulü ona namazı ve abdesti uzun uzadıya anlattı. bu fedakar gurbetçinin hicreti böylece gerçekleşmiş oldu.

Resul-i Ekrem'in yakından ilgilenip Suffe'ye yerleştirdiği bu güzide muhacirin adı Ebu Neht Amr bin Abese bin Halid olup künyesi Ebu Necih ya da Nüceyh'tir. Amr bin Abese Süleym kabilesinin Becile koluna mensuptur. Babası Halid, annesi Remle'dir. İlk Müslümanlardan olan Amr bin Abese'nin bizzat ifadesine göre o Müslüman olduğu sırada sadece Hazreti Ebu Bekir'le Bilal-i Habeşi olmak üzere iki kişi İslam'la şereflenmişti. Bir diğer rivayete göre Amr bin Abese İslam'ı kabul eden dördüncü kişidir. Resulullah Mekke şartlarının müminler için müsait olmadığı gerekçesiyle Amr'ı memleketine göndermesinin ardından yaklaşık 20 yıl geçmişti. O İslami davetin açıkça yapıldığını ne yazık ki uzun yıllar sonra öğrenebilmişti. Gelecek müjdeli bir haberi sabır ve sebatla beklerken koca bir ömür geçmişti. Amr, Hazreti Peygamber'den ayrı geçirdiği yıllar için çok üzülmekteydi. Mekke'nin fethinden kısa bir süre önce hicret ettiği Medine'de, Suffe'nin bir sakini ve öğrencisi olarak, Allah Resulü'nün ve bu okulun müstesna hocalarından Allah'ın kitabına dair

Her gün yeni bilgiler edindi. İlme ve öğrenmeye aşırı merakı bulunan Amr, bir yandan yıllarca bu ilim ve irfan meclisinden uzak kalmanın hüznünü yaşarken, diğer yandan öğrendiklerini hiç vakit kaybetmeden ve tarifsiz bir heyecanla hayatına aktardı. Amr, İslam'ın henüz doğduğu Mekke'nin ilk günlerinde Müslüman olmasına rağmen, Medine döneminin son 3 yılına ancak yetişebildi. Resulullah'la beraberliği bu kadar kısa olsa da yaşadığı uzun gurbet, onun Resul-i Ekrem'den bir an bile ayrılmamasına vesile oldu. İlme olan iştiyakı sebebiyle sık sık Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Nebisi, ilminizden bana da öğretir misiniz?" diyerek sorular sorar. Peygamber Efendimiz de onu kırmaz, her sorduğu soruyu yüksünmeden cevaplandırırdı. Öğrenme aşkıyla dolu olan Amr, aldığı her cevaba öylesine dikkat kesilir, bunları hafızasına öyle bir işlerdi ki asla unutmazdı. Can kulağıyla dinlediği Allah Resulü'nün sözlerini başkalarına aktarmayı vazife bilirdi. Bu yüzden gerek işittiği hadis-i şerifleri hayatına yansıtma, gerekse insanlara nakletme konusunda oldukça titizdi. Onun abdestin nasıl alındığına ilişkin Hazreti Peygamber'den naklettiği meşhur rivayet bu bağlamda zikredilmeye değerdir. Buna göre Amr'ın, "Ey Allah'ın Resulü, bana abdesti anlatır mısınız?" sorusu üzerine Resulullah, abdestin alınış şeklini ve kıymetini şu ifadelerle dile getirmişti. "Sizden birisi abdest suyunu hazırlayıp abdeste başlar, ağzına burnuna su alır ve sümkürerek temizlerse, ağzındaki ve genzindeki günahlar akan suyla birlikte dökülür. Sonra Allah'ın emrettiği gibi yüzünü yıkarsa, yüzüyle işlediği günahlar sakalının bittiği mahallin etrafından suyla birlikte dökülüp gider. Sonra kollarını dirseklerine kadar yıkayınca, ellerinin günahları suyla birlikte parmak uçlarından dökülür. Başını meshedince, başının günahları saçlarından dökülen suyla akar gider. Ayaklarını topuklarına kadar yıkayınca, ayaklarının günahları parmak uçlarından akan suyla dökülür. Sonra kalkar, Allah'a hamdü senada bulunur, onu layık olduğu şekilde över ve kalbinden Allah'tan başkasının muhabbetini çıkarıp iki rekat namaz kılarsa mutlaka günahları dökülür. Annesinden yeni doğmuş gibi günahlardan arınmış bir şekilde tertemiz olur. Müminler için müjde içeren bu ifadeleri daha evvel duymadığından dolayı garipseyen ashab-ı kiramdan Ebu Ümame Amr'a, "Ey Amr bin Abese, konuşmana dikkat et. Sen Resul-i Ekrem'den bunları gerçekten işittin mi? Baksana neler söylüyorsun. Bulunduğu yerde kişiye bu ecirlerin hepsi aynı anda hakikaten verilir mi?" diye sorması üzerine, hadis-i şerif rivayeti konusunda çok hassas olan Amr'ın cevabı şöyle olmuştur. "Ey Ebu Ümame, kuşkusuz benim yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Ne ihtiyacım var ki Allah Resulü hakkında yalan söyleyeyim? Bu sözleri Allah'ın elçisinden birden ya da ikiden yahut üçten fazla işitmesem asla rivayet etmezdim. Lakin ben bunları ondan 7 kere hatta daha da fazla işittim." Bu olay Amr'ın araştırmacı ruhunu gösterdiği gibi Resulullah'tan duyduğu sözleri nakletme konusunda da nedenli titiz olduğunu ifade eder niteliktedir.

Mekke'nin fethine, Huneyn gazvesine ve Taif muhasarasına Hazreti Peygamber'le birlikte iştirak eden bu cesur sahabi, Peygamber Efendimiz'in yanı başından hiç ayrılmadı. Ok atma konusundaki mahareti Taif kuşatmasında dikkat çekmişti. Allah Resulü'nün muhasara esnasında, "Her kim Allah yolunda bir ok isabet ettirirse, Cenab-ı Hak cennette ona bir derece ikram eder" sözünü işitmesi üzerine, ok kabındaki tüm okları düşman üzerine boşaltan Amr, Taif günü tam 16 oku düşmana isabet ettirdiğini dile getirmiştir. O, Hazreti Peygamber'den sonra tüm savaşlara katılmış ve İslam ordusunda önemli görevlerde bulunmuştur. Örneğin o, Halid bin Velid'in komutanı olduğu Yermük Savaşı'nda süvari birliklerinin komutanıydı. Hayatını şekillendiren Resul-i Ekrem'in sözleri ve sünneti Amr için ne ise, diğer Müslümanlar için de aynı değeri ifade

0: İslam ordusu, bu antlaşmanın süresi bitmeden düşmandan önce harekete geçip Müslümanların taarruz etmesi gerektiği düşüncesindeydi. Önerilen saldırı teklifini ahde vefasızlık olduğu gerekçesiyle benimsemeyen Amr, atının üzerinde olduğu halde "Allahu Ekber, hayret size, vefalı olunuz, ihanet etmeyiniz, sözünüzde durmanız gerekir" diye sesini yükselterek tertip edilecek baskına engel oldu. Hazreti Peygamber'in "Kim bir kavimle antlaşma yaparsa, antlaşma müddeti bitmeden ya da karşılıklı olarak antlaşmayı vaktinden önce bozduklarını birbirlerine bildirmeden önce bu bağ ne yeniden bağlasın ne de çözsün" şeklindeki buyruğunu hatırlatmak suretiyle Muaviye'yi saldırı fikrinden vazgeçirdi ve böylece ordu geri çekildi. Daha cahiliye döneminde putlara tapmayı akılsızlık olarak nitelendiren, Allah Resulü'nün bir sözüyle yıllarca yaşayacağı gurbeti sineye çeken, İslam'ı tebliğ ederken putperest kabilesi ve en yakın akrabaları tarafından türlü meşakkatlere maruz bırakılan Amr bin Abese, yılmayıp bu kutsi dava uğruna mücadelesine sabır ve sebatla devam etti. İlim tutkusu ve öğrenme azmi hiç tükenmedi. Uzun ve bereketli bir ömür süren Amr bin Abese, Resulullah'ın vefatından sonra Şam'a yerleşti. Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde Humus'ta Dar-ı Beka'ya göçtü. Gösterişten uzak bir hayat süren, mahviyet sahibi ve mütevazı kişiliğiyle dikkat çeken Amr bin Abese, Hazreti Peygamber'den 30'un üzerinde hadisi şerif rivayet etti. Bunlardan biri de bize Allah yolunda cehd ve sebatın önemini gösteren şu hadisi şeriftir. Kim saçını Allah yolunda ağartırsa, kıyamet gününde bu saç onun için nur olur.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: El-ihsanu en ta'budallâhe ke'enneke terâh. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ.
3: İhsan, onu görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Zira sen onu göremesen de o seni görmektedir. Allah'a kullukta zirve noktası olan ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelir. Hayatımızın her alanını kuşatan ahlaki bir kavramdır. İhsan, İman ve ameli tamamlayan kulluk bilincidir. İslam'da ihsan kelimesi kullar için kullanıldığında salih amellerin ve güzel işlerin en iyi biçimde yapılmasıdır. İnsanın Allah'a karşı ihsan şuuruna sahip olması, iman etmek, emirlerine uymak ve yasakladığı şeylerden kaçınmaktır. Geniş anlamıyla ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak ve Allah'a samimiyetle kulluk etmek anlamına gelir. İhsan, müminin Allah'la olan ilişkilerinin yanında insanlarla ve hatta canlı cansız bütün varlıklarla olan ilişkilerini kapsamaktadır. İhsan, insanı olgunlaştıran bir özelliktir. Yüce Rabbimiz, kim Allah'a derin saygı duyar ve sabrederse bilinmeli ki Allah iyi davrananların, İhsan sahibi olanların karşılığını asla zayi etmez. Mealindeki ayette geçen ihsan, kişinin iman etmesi, bu imanın gereği olan salih amelleri işlemesi ve Allah'ın yasakladığı her şeyden kaçınmasıdır. İnsan böylece yüce yaratıcısına karşı görevlerini yerine getirir, sonuçta ebedi mükafata erişir. İhsan bilinci duyguda hassasiyet, düşüncede incelik kazandırır. İnsanı her an Rabbinin huzurunda olma hissiyle arındırır ve olgunlaştırır.

0: artırır. Bütün amellerin ihlas ve samimiyetle en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlar. Allah, insanlardan işlerini güzel yapanları sever, onlara merhametiyle muamele eder.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها.
1: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır: zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.
0: وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء قال ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
1: Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor: bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, bakın şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz buyurdular.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın," buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam," dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
1: Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet deyince Umeyr vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine, vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir!" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.
0: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار.
1: أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır: Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım, kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla: Bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

0: Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh, babası Ebu Kuhafe, Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının," buyurdu.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره.
0: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi: Allahümme ufirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Şehr bin Havşev anlatıyor. Allah Resulü'nün ölümünden sonra onun dualarını merak ettim ve müminlerin annesi Ümmü Seleme'ye giderek, "Ey müminlerin annesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin yanındayken en çok hangi duayı ederdi?" dedim. Ümmü Seleme, onun çoğunlukla ettiği dua şuydu: "Ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl." Ben kendisine, "Ey Allah'ın Resulü, ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl diye neden çok dua ediyorsun?" dedim. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Ey Ümmü Seleme, hiçbir insan yoktur ki kalbi Allah'ın iki parmağı arasında olmasın. O, dilediği kulunun kalbini istikamet üzere kılar, dilediğini ise saptırır."

0: أحبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.

0: وعنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler? Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın.

sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar kalması doğru değildir buyurmuştur. Sahabiler, "Ya Resulallah, onu nasıl günaha sokar ki?" diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendisini ağırlayacak bir şeyi olmadığı halde onun yanında kalmaya devam ederek günaha sokar." diye karşılık vermiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.

0: 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra "Bu yaptığın nedir?" dedim. O da "Peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı." dedi.
1: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله إذا أراد أن يودع الجيش يقول أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.
0: صحابي عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi: dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
2: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner.
0: وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا.
1: أصل أدي عبد الله veya Amr bin Kays olan İbni Ümmü Mektum diye bilinen Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre o Resulullah'a "Ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayya alas salah, hayya alal felahı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel." buyurdu.

0: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: Enne raculen se'elen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem eyyul a'mali afdal? As-salatu li vaktiha ve birrul valideyn thumma'l cihad.

0: جاهدوا في سبيل الله.
1: Bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en üstünü hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman hangi amellerin daha faziletli olduğu sorulmuştur. O da çeşitli cevaplar vermiştir. Hazreti Peygamber bu tür soruları soruyu soranın durumunu ve o anki ihtiyacını dikkate alarak cevaplamıştır. Bir işin en hayırlı iş olduğunu söylerken bu metodu uygulamıştır. Allah yolunda cihat, vaktinde kılınan namaz, ana babaya iyilik en faziletli amellerdendir. Peygamberimiz ana babaya saygı ve hizmetin önemini her fırsatta dile getirmiştir. Onlara kötü muameleyi ise Allah'a ortak koşmakla yan yana koymuş ve büyük günahlardan saymıştır. Allah kendine kulluk edilmesini istedikten sonra ana babaya karşı saygılı olmamızı ve onlara iyi davranmamızı emreder. Bunun bir görev olduğunu, Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Ayetiyle buyurmaktadır. Anne ve baba, çocukların varlık alemine gelmesine vesiledir. Her türlü fedakarlıkla çocuklarını büyütürler. Çocuklarının ihtiyaçlarını hiçbir karşılık beklemeden seve seve yerine getirirler. Onların sahip olduğu imkan ve değerleri korumaya ve geliştirmeye çalışırlar. Bütün bunlar anne ve babanın önemini ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyilik kelimesiyle anne ve babanın kalplerini kırmamayı, yaşlılıklarında ihtiyaçlarını görmeyi ve onlara gönülden bağlanmayı ifade etmiştir. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın dargınlığı ve öfkesi de anne ve babanın dargınlığı ve öfkesindedir. Bu nedenle anne ve babamıza iyilik edelim, hayır dualarını almamızı sağlayacak davranışlarda bulunalım ve böylece Allah'ın hoşnutluğunu kazanalım.
2: Kırk hadiste iyilik.

0: Zira hak sahibi söz hakkı vardır dedi. Ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz. Ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا قال ولا يكتمون الله حديثا قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله تعالى أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: حذيفة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى
0: أبو الدرداء رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabiler, evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu.

0: بسمعه ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
1: Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır, dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin, dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır, buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır, diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin, cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı, diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin, buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım, diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer, buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية له: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، وذكر نحوه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin, buyurulur. Müslim'in diğer bir rivayeti de: ameller her perşembe ve pazartesi günü arz olunur, şeklindedir.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.
0: وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس.
1: Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde: Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke sözlerini söylerdi. Birisi: ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah: bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
1: أنس بن مالين رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu.

0: وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
1: Abdullah bin Saib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazı ile sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı beş vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Numan bin Beşir'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.

0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب.
1: عمر بن شعيب رضي الله عنه babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.
0: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكي الله عليك. وفي رواية: أنفقي أو أنفحي أو أنضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi: kesenin ağzını bağlama, senin rızkında bağlanır. Bir başka rivayette, malını infak et, sayarak verme. Yoksa Allah da sana kıt verir. Malını tutup cimrilik etme. Allah da senin rızkını kapatır.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
2: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. Hilm sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.
1: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وفي رواية التسبيح أربعا وثلاثين وفي رواية التكبير أربعا وثلاثين.
2: حضرت علي'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Bir rivayette 34 kere Sübhanallah, başka bir rivayette ise 34 defa Allahu Ekber demiştir.
1: وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال لا قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ.
2: Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

0: وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه.
1: نافي anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.
0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
1: عياض بن حمار'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

0: وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول.
1: Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi. Ayrıca bu rivayette son sözlerin bunlar olsun ifadesi yer almaktadır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.